kollarını örtmüş. Ve rahim esması o kişinin kör, sağır ve dilsiz olan kişinin gören, işiten ve idrak eden birisi olmasını sağlamış. Sonra bu kişiyi irşat makamına kadar getirmiş. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş. Kişi mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş. Ve bundan sonra nefs tezkiyesi başlamış kişide. İşte bu noktadayız. İlk %7 nur birikmiş. Bu kişinin ruhu birinci gök katına kadar çıkmak yetkisinin sahibidir. Şimdi gelin beraberce ana dergâhta, devrin imamının dergâhında neler oluyor ona bakalım. Bu ruh gelmiştir ana dergâhın muhtevası içerisine. Orada onarlık sıralar halinde insan ruhları önde erkekler, arkada da hanımlar olmak üzere rahlelerde otururlar. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi vardır. Her bir ruhun önünde bir rahle üzerinde Kur'an-ı Kerim söz konusudur. Orada Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenirler. Onarlık sıralar halinde ruhlar arkaya doğru uzun bir kuyruk oluştururlar. Yükselme zamanı geldiği zaman bu insanlardan önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra arkadan gelen hanım sultan uçarak altın kapının bulunduğu ön tarafa gelirler ve orada secde ederler. En sağda sağ kanat velisi, ortada sol tarafta sol kanat velisi ve en solda hanım sultan yer alır. Altın kapı yerden 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı bir altın kapıdır. Üzeri 30 santim veya 35 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmıştır. Kapının üzerine hiçbir tokmak, kapı eli mevcut değildir. Ve başlangıçtaki üç kişinin yerleşmesi biter bitmez, birinci sıranın sağından başlayarak sağ kanat velisinin sağ tarafından itibaren gelenler orada secde ederler. Sonra ikinci sıra, sonra üçüncü sıra, sonra dördüncü sıra, beşinci, altıncı, yedinci sıralar. Kimler yükselebilecek durumdaysa yükselenlerin hepsi gelirler, yerleşirler. Ve birinci kata çıkabilenler de o gün o sıraya dahil olurlar. Ve önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan önden altın kapıdan uçarak dışarı çıkarlar. Altın kapı sağ kanat velisi gelir gelmez açılır ve onlar çıkarlar. Boşlukta yerden 30-40 metre yükseklikte ayakta boşlukta beklerler. Sağ kanat velisinin hemen sağındakinden başlayarak insan ruhları yükselir. Oraya o 30-40 metre yükseklikteki safta birbirinin yanında hepsi ayakta durarak bir saf oluştururlar. Solda da sol kanat velisinin sol tarafında da hanımlar yer alır. Böylece seyrisülük adlı bir müessese başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu Allah'a ilk tesliminizdir. Sadece iradenizden bir parçayı Allah'a teslim ediyorsunuz. Sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci teslimdesiniz. İkinci sırat-ı müstakimin yedinci basamaktan sonra
ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. 3 ile 7. basamak 1. sırat-ı müstakimi, 7. ve 14. basamaklar 2. sırat-ı müstakimi ifade eder. Ve bu ikisini başlangıçtaki 2 saatte zaten tamamlamıştık. Şimdi 3. 7 basamaktayız. Bu seferki 7 tane gök katı tatbikatıdır. Bu kişiler, bu rahlede tedrisat görenler, birinci gök katına evvela yükselirler. O saf nizamı hiç değişmez. Aynı statüde, aynı düzgünlükte, saf halinde yukarı doğru yükselirler. Biri önde, biri arkada değildir. Hepsi aynı hizadadır. Ve doğru, tam bir düz sıra oluştururlar. Birinci gök katına ulaştıkları zaman açıkta bir secde yapılır sadece. İlk gök katındaki ilk secdedir bu, birinci kata çıkabilenler için. Ve sıranın saf haline geldikleri zaman onarlık diziler oluşur orada. Bu sıranın en sonunda olanlar birinci kata gelip birinci katta kalacak, yukarı çıkanları bekleyecek olanlardır. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan, hanımlardan ikinci kata çıkabilenler hepsi yükselirler. Birinci kata kadar çıkabilenler orada secde vaziyetinde yukarıdan gelecek olanları bekleyeceklerdir. Secde halinde kalmak onlara hiçbir yorgunluk vermez. Onlar fizik vücut değil, ruhlardır. Allah'ın zatından bize üfürülmüş olan ve Allah'ın zatına seyr-i sülük adı verilen bu yolculukla dönecek olan ruhlardır. Kadınların da erkeklerin de ayaklarında bir nevi pantolon söz konusudur. Golf pantolon dediğimiz türde, yani bileklerinde, ayak bileklerinden sıkı şekilde bağlanmış durumdadır. Hepsinin ayaklarında çarığa benzer önleri yukarıya doğru kalkık, ayakkabı demeyeyim, çorap benzeri bir şey ama deri benzeri bir hüviyeti de var. Erkekler de kadınlar da aynı hüviyetliler. Hepsinde bu pantolonlar var. Bütün elbiseler atlas. Bellerinde hepsinde kuşak var. Ve kuşağın üstünde de bir nevi cepken var. Kollarını, vücutlarının her tarafını kapatıyor. Hanımlarda başörtüsü, erkeklerde sarık söz konusu. Birinci katta bekleyenler beklerken diğerleri ikinci gök katına çıkarlar. Birinci katta secde açıkta yapılır. Çimenlik bir büyük alanda secde söz konusu olur. Seccadeler oradadırlar ve açıkta yapılır. Işık normal bir ışıktır. Güneş ışığı gibi bir ışık. Ama ışığın kaynağı hiçbir katta görülmez. Altıncı kat hariç. Altıncı kat karanlıktır. Sadece içerisi aydınlıktır. Anlatacağız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra yükselenler ikinci gök katına ulaşırlar. İkinci gök katında çok büyük bir salon söz konusu. Yerden 5-6 metre yükseklikte bizim alemimizde cam adı verilen
şeffaf bir nesneyle kaplanmış durumda ve salon bir tek parçalık, parçasız tek bir parça, cama çok benzeyen bir, içerisi görünen bir nesneyle kapalı. Salonun bittiği yerde giriş kapısı var. Kapı açık duruyor. Kapıdan içeri girmeden evvel salon boyunca saf husule gelir, ayakta beklenir. Ve devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada el öptürürler. Kapıdan içeri girince yaklaşık 6-7 metre içeride ve salonun boyunca duvar söz konusu. Salonun bitiminde ise sağda salon kalıyor. Salonun bitiminde ise sol tarafta bir nevi hastane koğuşu gibi bir yer, zulmet derecesinin alındığı kesim, bir üzerinde uzanılacak olan bir beyaz renkte kesim var orada. Sağ taraf ise sağa doğru bir koridordan giriliyor. Orası o sıvarılma havuzlarının bulunduğu salon. Yerden yaklaşık 2-20 metre yüksekliğinde her tarafı cam olan, içerisi bal sarısı renginde bir şeffaf sıvıyla dolu şeffaf havuzlar. Havuzlar yerin içinde değil, yerden 2-20 metre yüksekliğe kadar giden cam, şeffaf havuzlar. İçerisi söylediğimiz gibi bir sıvıyla dolu. İçeriye girenler aynı sırayı orada da oluştururlar. O dışarıdaki camın tam karşısında, karşıki duvarın önünde sıra tahakkuk eder ve secde edilir. Sağ kanat velisi sağda, sol kanat velisi tamamen soldadır. Hanım Sultan ise cam tarafına gelmiştir ve en soldaki havuzun üzerindeki cama benzer platformda secde etmiştir. Onlar da ön tarafta secde etmişlerdir. Sonra sağ kanat velisi gelip sıvarılma havuzlarının en sağının üzerindeki platforma secde eder. Secdesini orada devam ettirir. Sol kanat velisi sol tarafta bu işlevi yapar. Hanım Sultan'la diğerinin arasında, ortadan sol tarafta bir yerdedir. Bu noktadan itibaren secde edenler birer birer yükselerek, uçarak, hepsi uçarak geliyorlar. Gelip su arınma havuzlarının her birine girmeye başlarlar. Ruhların nefes alması diye bir şey söz konusu olmadığı cihetle su onların bütününü aşar. Atlas elbiseler o suda, sıvıda hiç ıslanmazlar. Kimsenin üzerine elbise yapışmaz. Sanki kuru bir yere giriyorlarmış gibi kuru kalır bütün elbiseler. Ve bir tarafta erkekler, öbür tarafta hanımlar tamamen suyun içine girerler. Hepsinin elbiseleri üzerindedir ve İslami bir kıyafettedirler. Gömlekler mintan yakalıdır, böyle bizimkiler gibi yakalı değildir ve üzerleri mutlaka hepsinde cübbelidir. İşte burada suvarılma olayı tamamlanırken, suvarılma olayı devam ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı beraberce orasını terk ederler. Bu salonun sağ tarafında ikinci bir salon var. Oraya 7. kata çıkabilenler ikinci salona gelirler. Zaten onlar secde halindedirler ve secdede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı biri sağda biri solda olmak üzere o 7. kata çıkabilecek olan kafileye sağ ve sol taraflarında
refakat ederler. Beraber bir yolculukları olacaktır. Yedinci katın son alemine kadar devam eden bir yolculuk. İkinci kata kadar çıkabilenler, ikinci katta kalacak olanlar orada kalırlar. Ama o bitişikteki gelenler, sıvarılma havuzlarına ulaşanlardan daha sonra yola çıkmışlardır. Ama onlardan evvel bitişikteki havuza ulaşmışlardır. Ne zaman onlardan evvel? Yani onların salonu terk etmesinden daha evvel oraya ulaşmışlardır ve beklerler. Kendilerine refakat edildiği zaman Mevlim İmamı ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi beraber ikinci kattan üçüncü kata yükselirler. Birinci katta da sadece secde ederler. Yedinci kata çıkabilecek olanlar, onlar altıncı katın işlevlerini bitirmişlerdir. İkinci katta da secde ederler. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda sadece altıncı kata kadar hep secde ederek yükselirler. Ve yedinci kata ulaşırlar. Yedinci katın kader hücreleri noktasına girerler. Oradan itibaren birikmeler başlar. Yedinci katın birinci aleminde kalanlar kalırlar. Diğerleri ikinci aleme geçer. İkinci alemde kalanlar kalırlar, diğerleri üçüncü aleme geçer. Orada kalanlar kalırlar, diğerleri dördüncü aleme geçer. Böylece beşinci, altıncı ve yedinci alemlere kadar bütün alemlerde oraya kadar çıkabilen bu ruhlar yer alırlar. Bu yedinci kata kadar çıkabilenlerin durumu. Buraya tekrar döneceğiz. İkinci kata yükselebilenler suvarılma hücrelerinde kaldıktan sonra üçüncü kat için dışarıya çıkarak tek sıra haline yeniden gelirler. Gene aynı form üzere ve üçüncü kata yükselirler. Gene saf halinde, saf olarak yükselirler yukarıya doğru. Sağdan sola doğru insan ruhları, aynı hizada hepsi, bu saf hiç bozulmaz. Ve üçüncü gök katına ulaşan bu ruhlar, üçüncü katta mescitten çok eve benzeyen bir mescitte, iki katlı bir mescit, üste ve altta secde ederler. Bu secdenin neticesinde orada kalacak olanlar kalacaklardır. Arka saflar orada kalır ve öndeki saflar kapının dışına çıkarlar. Kapının önünde tekrar tek sıra olurlar ve mihenk menfezine ulaşırlar. Bu üçüncü kattaki işlevdir. Mihenk menfizi 1,5 metre ile 2 metre arasındaki bir genişliği olan bir silindirdir. Madeni silindirdir. Üçüncü kattan başlar, üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Giriş kapısı bir kubbe şeklindedir. Yani kapı dikdörtgen değildir. Üstü yuvarlaktır. Oradan içeri giren ruh girer girmez derhal yolculuğa başlar. Hemen arkasından gelen onun ayaklarının altında kalacaktır. Daha sonraki de onun ayaklarının altında kalacaktır. Hiç kimsenin ayağı kendisinin altındakinin başına hiçbir zaman değmez. Ve yolculuk aynı hızla devam eder. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezinden geçilir. Burası kimin kademesi yüksekse onun önde olduğu bir dizayn üzere yatay sıra, dikey sıra olmuştur. Yatay saf, dikey bir saf olmuştur. En kıdemli olan birinci sırayı işgal eder.
sağ kanat velisi. Ve böylece dördüncü kata doğru yolculuk söz konusu olur. Dördüncü kata ulaşınca herkes mihenk menfizinden çıkarak mescidin önünde ayakta sıralanırlar. Burası Mescid-i Aksa'nın aslıdır. Dördüncü kat. Ve uçarak Mescid-i Aksa'nın içine girilir ve orada saf saf bağlanarak gene ona rüklisler halinde saflar oluşur ve secde edilir. Giriş kapıdandır ama çıkış kubbedendir. Mescid-i Aksa'da yapılan, Mescid-i Aksa'nın dördüncü kattaki aslında yapılan bu secdenin sonunda ön saftakiler kubbeden yükselerek yukarıya çıkarlar ve gene saf teşkil ederler, tek bir saf teşkil ederler ve beşinci kata ulaşırlar. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın aslı söz konusu. Orada Mescid-i Haram'ın aslında secde edilir. Böylece Allah'a doğru yola çıkan seyri sülük yapan ruhlar her gün hac farizesini yerine getirirler. Böyle bir olayda önemli olan göklerdeki aslıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mescitlere dikkatle bakın ki hiçbiri Batı'nın kiliselerine veya sinagoglarına benzemez. Hepsi cami hüviyetindedir. Tam bizim bildiğimiz cami. Yalnız üçüncü kattaki iki katlı mescit dışarıdaki görünüşü biraz eve benzeyen bir özellik taşır. Eski köşkler biçiminde iki katlı bir ev mescit. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada beşinci kattaki secdeden sonra altıncı kata yükselme başlar. Dördüncü katta Beyt-ül Haram'ın aslı, Beyt-ül Makdes'in aslı, beşinci katta ise Beyt-ül Haram'ın aslı var. Her ne kadar fizik standartlarda dört beş senelik bir zaman parçası içerisinde Hac-ül Ekber'e ulaşılırsa da orası Hac-ül Ekber'in esasını teşkil eder. Çünkü Beyt-ül Haram'ın aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Beşinci gök katı Beyt-ül Haram'ın bütününü içerir ve secde edilir. Namaz kılınır. Ön saftakiler kubbeden bir üst kata ulaşırlar. Burası başka hiçbir kata benzemiyor. Altıncı kat, Sıbkatullah olma mahalli. Bütün katlar pırıl pırıl aydınlıktır. Aydınlığı vücuda getiren aydınlık ışık kaynağını göremezsiniz. Orada bir güneş, bizim güneşimiz gibi bir güneş söz konusu değil. Hiçbir katta. Hiç kimse katlarda güneşi görmemiştir.
Ama bütün katlarda aydınlıktır. Bir tanesi hariç, o kat altıncı gök katıdır. Altıncı gök katında evvela kapı bizim alaçageldiğimiz kapı türlerinden hiçbirine benzemez. Kapının vücudu, kapının şekli tıpkı bir insan vücudu silüeti şeklindedir. Yani çevresi, başı, omuzları, kolları, aşağıda bacakları ve onun kapladığı alan ne kadar yerse kapı o boyuttadır. Aslında kapının ne kanadı vardır ne de kolu kanadı olmadığı için hiçbir şey olması da mümkün değil zaten. Sadece duvarın içinde bir insan silüeti şeklinde yani çevresi şeklinde bir giriş mahalli. Kapı diyoruz dil alışkanlığı sebebiyle yoksa bir kapı hüviyetinde değil, bir geçit yeri ama eğer oradan uzun boylu iri yarı birisi geçmişse kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Arkasından ufak tefek birisi girmişse bu sefer de onun şeklini alıyor. Kapı devamlı büyüyen ve küçülen bir özelliğin sahibi ve içerisi aydınlık ama dışarısı karanlık. Nasıl Beytül Haram'ın önünde secde edilmiş, toplanılmışsa, nasıl Beytül Makdis'in önünde toplanılmışsa, bu toplanma dizaynı içerisinde uçarak içeri girmişse, burada da kapının dışında toplanılır ve kapıdan içeri geçilir. Kapının dışı karanlıktır. Kapının içi beyaz bir nur dışarıya göndermektedir. Oradan içeriye girdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki yaklaşık 4 metre yukarıda 1,5-2 metre genişliğinde tam eskiden buz kalıpları vardı. O buz kalıplarına çok benzeyen bir nur merkezi. Oradan devamlı çok açık yeşil renkte fosfor rengine çok yakın bir beyaz renk. O beyaz renkte nur gönderiyor. Kaynak böyle bir buz kalıbı boşlukta duruyor. Mihra asılı falan değil. Yerden 4 metre yükseklikte tavan ondan da yukarıda. Ve bu nesnenin bu bina diyelim adına duvarları var çünkü. Sağ tarafında sağ kanat velisinin yeri var. Sol tarafında sol kanat velisinin yeri var. Yerden 4 metreden daha yukarıda onların yerleri. Oradan içerisi görünüyor. İçeride kilerin hepsi ayakta. Ve tek sıra olmuş vaziyetler. Ve buz kalıbı gibi olan o nurdan çıkan nurlar bizim rengimizde olan o insan ruhlarını kendi rengine boyuyor. Beyaz gibi bir renk ama çok açık yeşil, fosfor yeşiline benzeyen bir açık yeşil hüviyeti var. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Herkesin açıkta olan yerleri, yüzleri ve elleri, herkesin yüzünü ve ellerini Allah-u Teala'nın bu nuru kendi rengine boyuyor. Ve orada bütün oradaki ruhların derileri çatlıyor. Çatır çatır çatlıyor. Hani kurak topraklarda yağmur yağdıktan sonra toprağın yüzü çatlar, çatır çatır çatlar. İşte bu çatlamanın aynı insanların yüzlerinde ve ellerinde oluşuyor. Ve burası

denizi çatlayanlardan hiç kimse kubbeden 7. kata çıkamaz. Peki çıkamazsa 7. katta nasıl varacaklar? Bir tek kişi çıkabilir. Bir gün o derileri çatlayan kişilerden birisinin derisi çatlamaz. Yeşil renk, beyazımsı yeşil renk ya da yeşilimsi beyaz renk demek daha doğru oluşur. Ama kişinin ne elleri ne de yüzü çatlamaz. İşte o fetih için ehildir. Cebrail Aleyhisselam tarafından ona hilat giydirilir. Bu hilat bir savaş elbisesine benziyor. Kafkas Türklerinin savaş elbisesine. Siyah renkte füceklerin yerleştirileceği yerler olan sağlarında, sollarında bir elbise türü. Ve bu hilat boşlukta giydirilir. Kişi yükselir. Cebrail Aleyhisselam da boşluktadır. Oradan masanın arka tarafından aldığı kürsüsü de boşluktadır. Aldığı hilatı o Allah Teala'nın fetihini tamamlamak üzere olan velisine giydirir ve bir de kılıç teslim eder eline. İşte elindeki bu kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile bu kişi Allah'a doğru yola çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'a doğru çıkış aslında 7. kata doğru çıkıştır ve 7. katın giriş kapısına kadardır. Burası Tarık-ı Müstakim'in sonudur. Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim'in 4 tane sebilinden 2 numaralısıdır. Birinci sebil, hangi mürşide tabi olduysanız, o mürşidin dergahından devrin imamının dergahına kadardır. İkinci sebil, Tarık-ı Müstakim adını alır. 7 tane tarikten oluşur. Zemin katı, birinci kata bağlayan birinci tarik. İkinci kata bağlayan ikinci tarik, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata bağlayan yedinci tarik. Biz muhakkak ediyor Allah-u Teala gökyüzünde 7 tane tarik oluşturduk. Üstünüze velakat halekna fevkaküm sabat taraika diyor Allah-u Teala üzerinizde. Muhakkak ki şüphesiz ki biz 7 tane tarik oluşturduk. Bu 7 tariğin müşterek sonucu Tarık-ı Müstakim'dir. Tarık-ı Müstakim Allah'a ulaştırır mı? Hayır. Zemin kattan 7. kata ulaştırır. Zemin kattan 1. kata 1. tarık. 6. kattan 7. kata 7. tarık. Böylece 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. katlara ulaştıran 7 tane tarık Tarık-ı Müstakim'i oluşturur. Tarik Kur'an-ı Kerim'imizde yer alıyor mu? Evet, Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerine baktığımız zaman tariki inşallah görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlallû dalâlen ba'îdâ. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَرِيكًا اِلَّا تَرِيكَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Buyuruyor ki Allah-u Teala, onlar muhakkak ki şüphesiz ki kafirdirler.

ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanları Allah'ın yoluna, sırat-ı müstakimine, sebiline ulaşmaktan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler.

Allah Teala buraya kadar muhtevayı veriyor. Uzak bir dalalet içindedirler diyor. Allah onlara, onlar hem kafirdirler, hem muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başkalarını Allah-u Teala'nın yolundan men ettikleri için onlara zulmetmektedirler. Bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmektedirler. Onlara Allah asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka bir gün mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Ama ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ve Allah onları asla mağfiret etmez. Ve Allah onları asla tarika, işte bu tarik, tarik-i müstakime ulaştırmaz. Ancak sadece tarik-i cehime ulaştırır. Tarik-i cehim de 7 kat aşağı doğru inen bir yol. Tarik-i müstakim, tarik-i cehim. Öyleyse Allah onları tarik-i müstakime, tarika asla ulaştırmaz. Ancak tarik-i cehime ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin, tarik-i müstakimin son katı 7. kattır. Bir altın kapıyla oraya ulaşılır. Altın kapıdan içeri girilecektir. Elindeki kılıçla bir altın zincire, o oraya ulaşmak şerefine eren Allah'ın dostu vurur ve zincir ikiye ayrılır. Altın kapının önünde 7 tane mermer merdiven vardır. Mermer basamak vardır. 7 basamaklı bir mermer merdiven, iki tarafta trabzanlar vardır. Ve 5. merdivende iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir, 7 tane bakladan oluşuyor. Ve bir defa vuruluyor zincirin üzerine. Kapının genişliği 1,5 metre. Demek ki yaklaşık, burada yaklaşık en az 2,5 metre merdivenlerin genişliği. Ve zincir ikiye ayrılır ayrılmaz altın kapı otomatik olarak açılır. Ve kişi oradan içeriye girer. Girer, tavandan yukarı çıkar. 1. kata ulaşmıştır. Sol tarafı sıvasız bir duvardır. Taşlardan örülmüştür. Geçmişini temsil eder kişinin. Sağa dönecektir. Sağ tarafı geleceğini temsil eder. Her kim kader yücelerine ulaşırsa, kader yüceleri kişiyi o anda, o ana göre kabul eder. Yani oraya ulaştığı an kainat takviminde hangi noktaysa orası, o anda oraya ulaşmıştır. Geçmişi kapalıdır. Ama geleceği açıktır. Ve bal peteği şeklindedir. Bal peteklerinden bir sıra sadece o kişiye aittir. Her bir bal peteği 24 saatlik bir zamanı ifade eder bizim dünyamıza göre. Ve kader yücelerinin üzerinden yapılan yolculukta kişi ne zaman kader yücelerindeki zamanını tamamlarsa Ümmül Kitab'a ulaşır. Ümmül Kitab 7 katlı bir, affedersiniz, 10 katlı bir apartman yüksekliğinde bir kitaptır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Aşağıda devrin imamı ve onun etrafındaki kürsüdeki 60 kişi Ümmül Kitab hakkında ders alır. Ümmül Kitab bütün peygamberlere indirilen şeriat kitaplarını ve Resullerden bazılarını Allah'ın indirdiği sohbet kitaplarını ihtiva eder. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki bütün peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirmiştir, isim isim de vermiştir. Hazreti İbrahim'e de, Hazreti İsmail'e de,
Kur'an'da ismi geçen birçok peygambere, peygamberlere Allah Teala kitap verdiğini çeşitli ayetlerde ifade buyuruyor. Kainatın son şeriatı yine kainatın son peygamberine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ümmü Kitap'ta gerekli dersi alıp orasını geçebilenler kudret denizine ulaşırlar. Kudret denizinde derinlere dalma söz konusudur. Daha sonra makam-ı Ahmet'e ulaşılır. Daha sonra Divan-ı Salihine ulaşılır. Divan-ı Salihinden sonra da zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir hücreleri soldan sağa doğru uzatılmış 100'den fazla hücreyi, arkaya doğru da 78 tane hücreyi ifade eder. Hücreden muradımız 2 metre 20 santim falan yüksekliğinde şeffaf kürelerdir. Nasıl deniz anaları denizde ve şeffaf bir yuvarlak oluştururlarsa bu kürelerde öyledir. İçindekiler özel bir şekilde oturmuşlardır ve zikirlerini yapmaktadırlar. Herkes zikirle meşguldür. Her sabah bu zikir meclisini oluşturanlar dışarı çıkarlar. Devrin imamı onlara her sabah sohbet yapar. Burası bir son noktadır. Devrin imamı ve arkasındaki iki kişi beraberce oraya ulaşırlar. Üç kişi tıpkı Türk bayrağındaki ay ve yıldız gibi oluşur. Zikir hücrelerinde zikirlerini yapmakta olanlar bir ay, hilal oluştururlar. Devrin imamı ile beraber üç kişi de bir yıldızın, üçlü bir yıldızın muhtevasındadırlar. Burası zikir hücrelerinde görevini tamamlayanlar için indi ilahiye ulaşmak için son noktadır. Buradan sonra indi ilahiye ulaşılır. Ve indi ilahiye ulaşanlardan her kim indi ilahi görenlerden her kim indi ilahinin en yüksek noktasındaki Sitret-i Münta'yı renkleri tarif edilemeyecek kadar güzel olan bir ağacı gördükleri zaman oradan yükselen ruhları da görürler. Onlar Allah'a doğru oradan yükselirler. Yükselerek Allah'ın zatına ulaşırlar. Ve Allah'ın zatında ifna olurlar. Yok olurlar. İşte ve tevasav bil hak ifadesi Vel Asr suresinde bunu içerir. Hakkı gören ve hakkı tavsiye edenler. Öyleyse burada önce hakkı tavsiye edenler geliyor. Sadece hakka ulaşmış olup hakkı tavsiye edenler biz, kişinin Allah'a iradesini de teslim ettikten sonraki görüntüleri veriyoruz size. Bu görüntülerin göründüğü yer hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenlerin yeri değildir. İradesini de Allah'a teslim edenler hakkı görebilirler. Bu noktada ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler, hakkı görüp de tavsiye edenler değil, hakka ulaşıp da hakka ulaşmayı tavsiye edenlerdir. Yani 21. basamaktan bahsediyoruz. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası da
22. basamaktır. 21. basamağın hemen arkasından gelir. Öyleyse hakkı tavsiye etme, hakka ulaşmak, ruhun hakka ulaşması ve orada yaşanılan güzelliklerin başkalarına anlatılması şeklinde tecelli eder. Bu muhteşem bir dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası Bel-Asr suresinin 3. bölümünün sonudur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Yok olmak da hemen arkasından gelir. Ama 21. basamakta hakkı tavsiye edenlerin hakka ulaşması tamamlanmıştır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda abd ve abid konusuna giriyoruz. Abd kul demek. Abid ise ibadet eden demek. Öyleyse abd kelimesiyle abid kelimesi arasında farklılık var. Namaz kılan bir kişi namaz kıldığı sürece abiddir. Zikir yapan bir kişi zikir yaptığı sürece abiddir. Hangi ibadeti yapıyorsanız o ibadetin süresince abidsiniz. İbadet eden. Peki abd kelimesi de abid kelimesi de aynı kökten gelmiyor mu? Evet, aynı kökten geliyor. Abd kelimesi de abid kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse Arapça kökündeki üç temel harf burada da var. Abd kelimesinde de, abid kelimesinde de aynı harflerin toplandığını görüyoruz. İbadet kelimesinde de aynı kökün üç kelimesi sondaki T ile gene var.

Mabut kelimesi kendisine ibadet edilen istikamette kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar abd ve abid kelimesini birbirine karıştırmış durumdalar. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye, abidun. Sadece bize kul olsunlar diye. Hepimiz Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Herkes doğar, doğduğu anda Allah'ın kulu mu olur? İnsanlar öyle zannederler. Oysa ki olmaz. Allah'a kul olamaz bir insan doğduğu anda veya Allah'a ibadet ediyor diye, İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye, namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye, o kişi Allah'a kul olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olmak yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde biliyor ki: "Vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadî." Onlar sahabeden bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onlar sahabe taguta kul olmaktan, abd olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanlar var, tağuta kul, insan şeytanlara veya cin şeytanlara veya başka tür şeytanlara kul, ama şeytana kul. Tağut, insan şeytanları, cin şeytanları içeriyor. Sadece şeytanları değil, insanlardan da başka insanları yoldan çıkarmayı ya çalışanlar, şeytanın emrinde olanlar tağut müessesesinin içine giriyor. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar şeytanın kuludur. Şeytana aptır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur. Allah'a kul olur. Ve Allah Teala bütün insanları, hepimizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Bir defa daha söylüyoruz ayet-i kerimeyi: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Liyabudun kelimesini ibadet etsin diye anlayan insanlar öyle Türkçeleştirmeye çalışıyorlar. Biz insanları başka bir şey için değil, bize ibadet etsin diye yarattık. Oysa ki
İbadet yaratılış sebebi değildir. İbadet hedef değildir. İbadet o hedefe ulaştıracak olan vasıtanın adıdır. İbadetler, namaz kılmak bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Ve İslam'ın 5 şartını saydık ve derler ki İslam'ın 5 şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bu 5 şart İslam'ın esasını teşkil eder. Biz bu 5 şartın 5'ini de yerine getiriyoruz. Öyleyse İslam'ız. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyor diye İslam olamaz. Aynı kişiler diyorlar ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize teslim olmaktan bahsediyorsun. İşte biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Bunun için de bizler Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'a teslim olamaz. Ve böyle söyleyenlere bir sualimiz var. Biz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyenlere bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Bir, fizik vücudunuzu mu? İki, nefsinizi mi teslim ettiniz? Üç, yoksa iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Bu dördü de üzerimize farz. Hangisini teslim ettiniz? O zaman cevap veremiyorlar. Biz Allah'a teslim olduk diyenler. Aslında teslim falan olmuş değiller. İbadet etmek, abid olmak başka şey. Abd olmak, Allah'a kul olmak başka şey. Allah'a ulaşmayı dilemek, kul, Allah'a kul olmanın başlangıç noktasıdır. Böyle bir kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. Bu ikinci kulluktur. 14. basamak. Ve bu ikinci kullukta tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ulaştığı yer. 3. kulluğa ulaşmak demektir ruhun teslimi. Daha sonra fizik vücut Allah'a teslim olur. 4. kulluk. Daha sonra nefs Allah'a teslim olur. Ulu'l-Elbab makamında 5. kulluk. Sonra kişiye gök katları gösterilir. 7 gök katı boyunca o kişi ihlas makamındadır. 6. gök katındadır. Affedersiniz, 6. safhadadır. Ve 7. gök katının sitretinin müddasını gördükten sonra o kişiye Allah Teala tövbe-i nasuh çağrısı yapar. Kişi tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu 28. basamak olan salam makamının 1. kademesidir. Sonra o kişinin günahları örtülür. Salam makamının 2. kademesi. Sonra o kişiye salah nuru verilir. 3. kademesi. Daha sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. 4. kademesi. Ve salah makamının 5. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim eder.
Bu kulluğun sonudur. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. En herkesin ulaşabileceği standartlarda, yani Resul veya Nebi, Nebi Resul veya Veli Resul olmayanların ulaşabileceği nihai kademe, en son kademe burasıdır. İradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası 7. kulluktur. Kulluğun en üst makamıdır. Kişi bir hakkın takvanın, hakkı tukati takvanın sahibi olmuştur. Öyleyse Allah Teala'nın bizi yaratma maksadına baktığımız zaman gördüğümüz şey odur ki Allah Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Bir hakkın kulluğu hedef gösteriyor. Elbette herkes oraya ulaşamaz. Ama Allah'ın istediği temel hedef odur. Ve de bütün sahabenin bu kulluğa ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki 7 tane kulluğa davetlisiniz. Böylece 7 tane kulluğun dizaynına bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveni içeriyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. O kişi olayları yaşadığı için Allah'ın kulu değildir. Kul olmamıştır henüz. İkinci basamakta olayları yaşayanlar Allah-u Teala'nın kendilerini musibetlerle imtihan ettiği zaman tepkilerini ortaya koyarlar. Bu Allah için bir işarettir. İşte bu ikinci basamaktan sonra ya herkes ikinci basamakta kalır, Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi üçüncü basamağa ulaşamaz. İkinci basamakta kalırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Üçüncü basamak birinci kulluğu ifade eder. Üçüncü basamakta olan kişi birinci kulluğa ulaşmıştır. Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Allah Teala diyor ki vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor sahabe tâgûta, şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için tâgûta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a yönelen herkes Allah'a kul olmanın birinci safhasına adım atmıştır. Allah'ın kulu olmuştur. O artık şeytanın kulu değildir. Bu ayet bunu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala orada onlar diyor tâgûta kul olmaktan
İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Tağut'a kul iken sahabenin, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduğunu ispat ediyor ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Öyleyse başlangıçta bütün insanlar şeytanın kuludurlar. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan onun adımlarına tabi olanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse kimleri emrediyor? Kullarını emrediyor. Allah'a kul olmayan herkes, demin söylediğimiz ayet-i kerime gereğince, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, 17. ayet-i kerimesi gereğince şeytana kuldur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. Allah'ın kulu olmayan herkesin şeytana kul olduğunu görüyoruz. Allah Teala bunu açıkça ifade etmiş oluyor Zümer 17'de. Yani sahabe de eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi şeytana kul olmakta devam edeceklerdi. Şeytanın kulu olmakta devam edeceklerdi. Allah'a kul olmakla şeytana kul olmak arasındaki ayrım, mümin ve kafir ayrımını da ihata ediyor. Allah'a kul olanlar mümindirler, şeytana kul olanlar kafirdirler. İşte Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnsanlardan bahsediyor Allah Teala, şeytandan bahsediyor ve kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler, şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini, ama geri kalanların hepsi şeytana kul olmuşlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu, ama geri kalan herkes şeytanın kulu. Ve müminleri oluşturan sadece bir tek fırka olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenlerin hepsi kafirler sınıfında mütalaa ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz nokta, demek ki kendi irademizde karar vererek Allah'a ulaşmayı Rabbimizden dilediğimiz nokta. Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin binlerce evliyan, ermiş evliyan sana ulaşmayı dilediler ve sana ruhlarını ulaştırdılarsa, böylece Allah'a ulaşmayı diledik, sana ulaşmayı diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlarsa, ben de şeytana kul olmaktan kurtulmak ve sana kul olmak istiyorum. Böyle bir talep Allah-u Teala tarafından anında işitilir ve bilinir. Bilince de Allah-u Teala derhal harekete geçer ve o kişinin Allah'ın kulu olması böylece tahakkuk eder. O ana kadar Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar bütün insanlar şeytanın kuludur. Dilediği an şeytanın kulu olmaktan mutlak olarak kurtulur ve Allah'ın kulu olur.
İşte burası kişinin Allah'ın kulu olduğu noktadır. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Şeytana kul olmaktan Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu konumuzun birinci safhası. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Allah'ın kulu olabilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var mı? Neden sevgili kardeşlerim, neden ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize bilin ki şu dünya ve ahiret hayatınızda yapabileceğiniz en büyük kötülük bu. Allah Teala sizden zor bir şey mi istiyor? Bir tek dilek. Kalbinizden Allah'a ulaşacak bir dilek. Ya Rabbi, ben senin nasıl binlerce evliyan varsa, ermiş evliyan, ruhunu sana ulaştırmış evliyan, ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Senin dostlarından birisi olmak istiyorum. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır ya Rabbi. Böyle bir talebi yapan herkes mutlaka şeytanın kulluğundan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel insanlar talayettedirler, küfürdedirler, gidecekleri yer cehennemdir, şeytanın kuludurlar, hüsrandadırlar, şirktedirler. Allah'ın kulu olmayan herkes bütün bu vasıfların sahibidir. Onlar birinci ve ikinci basamakta olanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır ve Allah'ın kulu olmuştur. Bunun manası, Allah derhal o kişinin üzerinde rahim asmasına tecelli edecektir. O kişiye ilk iş olarak Furkanlar verecektir. Gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Görme hastasının üzerindeki kışaveti alacaktır. İşitme hastasının mührünü açacaktır. Kulaklarındaki vakrayı açacaktır, alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Kalbindeki küfür kelimesini alacaktır. Kalbine iman yazacaktır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insanın kalbinde başlangıçta küfür yazmaz. Kalbindeki küfür kelimesini başlangıçta almak diye, bu noktada almak diye bir husus yok. O kişinin kalbindeki ikinleti alacaktır Allah Teala. O kişinin kalbinde küfür yazmıyor. Hiç kimsenin kalbinde küfür yazmaz. O kişinin kalbinin mührünü açacaktır Allah Teala tarzındaki bir ifade bu kademe için geçerli değildir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşır, sonra fıska düşer, Allah Teala ona bir defa daha Allah'a ulaşması için imkan verir. Kişi ikinci defa Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra gene fıska düşerse bu üçüncü fısk olur. Ne zaman ki kişi ikinci defa fıska düşerse, ruhunu Allah Teala'ya ikinci defa ulaştırdıktan sonra fıska düşerse, bu ikinci fısk değil, üçüncü fısk olur.
Neden? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından itibaren fısktadırlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi fısktan kurtulmuştur. Bu onun birinci fısktan kurtuluşudur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hidayete erer, ama oradan sonra fıska düşerse bu ikinci fısktır. Sonra ruhunu bir defa daha Allah'a imkanı verilir kişiye. Ruhunu Allah'a. Bundan sonra kişi fıska düşerse bu üçüncü fısktır. Ve üçüncü fısktan sonra artık kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala o kişinin kalbini mühürler ve o kişi bir daha hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'a kul olma standartlarında da bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tağutun kuludur, şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı diledi, bu noktada şeytana kul olmaktan kurtuldu, Allah'a kul oldu. Bu noktadan itibaren Allah Teala ona büyük yardım edecektir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kişi böylece Allah Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardımlarını ard arda göndermeye başlar. O kişiyi teçhiz eder Allah Teala. Cihazlandırır. Allah'a ulaşmayı dilemesi zaten o kişiyi cehennemden kurtarmıştır. Ve Allah Teala bu kişiye 7 tane Furkan verir. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasındaki mührü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbine ihbat koyar. Kalbindeki ekinleti alır ve kalbine ihbat koyar. Bu 7 tane Allah-u Teala'nın verdiği hediye, 7'si de Allah'ın ihsanıdır. Ve bu kişi bu seviyede Allah-u Teala'dan 7 tane İhsan aldığı bu seviyede yeni bir hamle daha yapacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Böyle bir şey için Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaşması konusunda hacet namazı kılması gerektiği kişiye tebliğ edilir. Bu kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Öyleyse mürşidini gördüğü zaman bu kişi
ona tabi olacaktır. Tabi olduğunda bu kişi Allah Teala 7 tane nimet verecektir. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. İki, o kişinin ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. Üç, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazacaktır. Dört, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ve aynı zamanda Allah-u Teala o kişiye o güne kadar kazandığı bir tek derece için 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlayacaktır. Öyleyse bu kişi aynı zamanda fizik vücudu, nefsi, nefs tezkiyesi yaptığı için fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir. Çünkü afetlerin giderek sayısı azalacaktır nefs tezkiyesi sebebiyle. Nefs tezkiyesi kişinin zikir yapmak suretiyle Allah-u Teala kalbine iman kelimesini yazdığı için mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren artık kalbine gelen, zikir yaptığında Allah'ın katından kalbine gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazlaları kalbine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi kendisine çekim gücüne sahiptir. Fazıllar o kişinin kalbinde toplanmaya başlayacaktır. İşte fazılların tabiiyetle birlikte o kişinin kalbinde toplanmaya başlaması o kişinin nefs tezkiyesi yaptığını ifade eder. Burası ikinci kulluktur. Mürşide tabiiyet kişinin Allah'a ikinci defa kul olduğunu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bu kişi şeytanın kuluydu. Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kulluğa ulaştı.

Burası Allah'a ulaşmayı dileyip Allah Teala tarafından kalbinin mührü açılıp o kişinin bir yerlere ulaşması yedinci kademeyi ifade ediyor. Ve o kişi için Allah ile olan ilişkilerde on dördüncü basamakta mürşidine ulaşması söz konusu kişinin on dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu tabiyetin gerçekleşmesiyle birlikte ikinci kulluk başlar. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve bu yola çıkış sebebiyle kişinin ruhu yedi tane gök katını açacak. Nefsinin her %7 nur birikiminde bir gök katını açarak sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'a ulaşınca kişi 3. kulluğa ulaşır. Mürşide ulaştığı zaman kişi ikinci defa Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi şeytana kul iken Allah'a kul olur. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kulluktadır. Kulluğu bir kademe yükselmiştir. Ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru nefs tezkiyesiyle birlikte kişi seyri sülük isimli bir yolculuk yapar Allah'a doğru. Allah'a doğru yaptığı bu yolculuk sebebiyle kişinin ruhu neticede yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı an Allah'ın zatında yok olur. Burası üçüncü kulluktur. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a kul olması üçüncü kulluktur. 22. basamak. 23. basamakta kişiye bir taht verilir Allah'ın katında. 24. basamakta bu kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. Kişi böylece zahit olur. Zühd sahibi olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Ve bu nurlar ne zaman %81'i bulursa kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut bu noktada %81 nurla dolduğu için içi geri kalan %19 afetleri hiç aldırmaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Burası o kişi için üçüncü kulluktur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes affedersin, dördüncü kulluğun sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kulluk, mürşidine ulaşıp tabiyet ikinci kulluk, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi üçüncü kulluk, fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü kulluk. Fizik vücudun nefsinin kalbinde %80'i aşan bir nur birikimi, o fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hedefe ulaşmasını sağlar. Burası dördüncü kulluktur. Kişi neticede daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan bu kişi beşinci kulluğun sahibi olur. Kim daimi zikre ulaşmışsa o nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan birisidir.
daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Çünkü kalbe devamlı olarak Allah'ın nurları girmekte ve kalbi bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlık tutmaktadırlar. Ve kişi bu noktada daimi zikre ulaşınca ulul elbab olmuştur. Nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu için kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır kişinin. Ve Allah-u Teala'nın indinde o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Ehli hayır olmuştur.

adaletli kararı verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkilerin bu noktasında Ulu'l-Elbab makamında yeni bir kulluk oluşur. Burası 5. kulluktur. Sonra kişi gök katlarını görmeye başlar. Diğer katları Ulu'l-Elbab olduğu noktada kişiye gösterilir. Gök katları ise İhlas makamının işaretini taşır. Gök katlarını görmeye başladığı anda kişi 6. kulluğa geçmiştir. Allah'a daha üst seviye bir kul olmuştur. Ve bu noktadan sonra o kişi için söz konusu olan şey Salah makamına geçiştir. 7 tane gök katı gösterilir İhlas makamında. 7. gök katının son alemi olan Indi İlahi'de ne zaman bu kişi Sıddet-i Müntahi görürse o zaman Tövbe-i Nusuh'a davet edilir. Bunun manası İhlas makamı da tamamlanmıştır. 6. kulluk da tamamlanmıştır. 7. kulluğa geçecektir. Kişi Tövbe-i Nusuh'a davet edildiği anda 7. kulluğa adım atmıştır. Burası kişinin 7. defa Allah'a kul olduğu bir yeri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası öyle bir yerdir ki burada o kişinin bütün günahları örtülür, ona salah nuru verilir. Tövbe-i Nesuh'a davet edildikten sonra oluyor bunların hepsi. Sonra da o kişinin günahları sevaba çevrilir. Bu işlerin sonunda o kişinin iradesini de Allah teslim alır. 7. kulluğun bütün insanlar için ulaşılabilen en üst noktası burasıdır. Kişinin Allah'a iradesini de teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah'a teslim olmasıdır. Allah'a 7. defa kul olmasıdır. Burası bir hakkın takvanın sahibi olunan yerdir. Kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. 7. kulluğun en üst noktasına ulaşmıştır. Öyleyse görülüyor ki abd olma müessesesi bir bütünü içerir. Bu muhtevada kişinin Allah'a abd olması, abid olmasıyla ilişkili bir konu değildir. Abid olmak, Allah'a ibadet etmektir. Oysa ki biz insanlar ibadeti Allah-u Teala'nın emri üzerine gerçekleştiririz. Allah-u Teala hepimize ibadet emrini vermiştir. Ki o ibadetleri yaparak derecat kazanalım. Bir an evvel basamakları yükselerek Allah'ın üst seviye bir kulu olalım. İşte 7. kulluğun en üst kademesi, bütün insanlar için en üst kademesi, kimlerin dışındaki Resullerin, Veli Resullerin ve Nebi Resullerin dışındaki bütün insanlar için kulluğun en üst kademesi

Dediği de Allah teslim ederek irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmektir. Burası kulluğun son noktasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kulluk meselesi bu safhalardan geçerek neticeye ulaşıyor. Böylece konu tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala bizleri hamdolsun ki bu sohbetin sonuna ulaştırdı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. İnsan. Hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, insanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki sizleri mutlu olmak için yaratmış. Mutlu olmanız için yaratmış. Her şeyi bahşetmiş. Görmek için göz vermiş. İşitmek için kulak. İdrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var. Tek bir şey. İnsanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar hep kendi kendine sorarlar. Acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallik'tir. Allah Teala bizden şunları istiyor. Bir, Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmemizi, daha bir doğru bir ifadeyle ona
iade etmemizi istiyor. Kim emanetini Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman o dördüncü basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainneye ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekle dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levhamedir. Kişi nefsini levhmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü gök katını ifade eder. İşte
nefs ifadesi dördüncü kat. Gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey, bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için üç kat, ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz, sadece bu dileğin sahibisiniz.
Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi, irşat makamını irşada memur ve mezun kılan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada müteallik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insana da verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah talayette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o talayette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah-u Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi Allah'a müracaat eder.
mürşidini Allah Teala'dan talep eder. Perşembeyi cumaya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hacet namazında Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır. Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine
ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dinin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum diye, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonra da kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır, farklı bir hüviyete gireriz, ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölümlülükleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gökkatını aşıp 7. gökkatında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü iki şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile Allah Teala hepsini
devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı serisülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Sitedin mintihadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz, Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Üçüncüde tabiyetinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek. Bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Ve bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'a ulaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun içinde bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz ruh. Hala birçok insanın ruh ve fizik vücut olarak iki tane vücudu vardır zannederler. Her konusu zanları üzerine kurulmuş olan bir din öğretimi bütün dünyayı kontrol altında tutar. Aslında kontrol altında tutan şey, o din eğitimini insanlara öğreten ve her şeyi şirazesinden çıkaran iblis. Sevgili kardeşlerim, insan iki vücuttan oluşmaz, üç vücuttan oluşur. Fizik vücudu vardır, zahiri alemin varlığıdır. Nefsi vardır, berzah aleminin varlığıdır. Ruhu vardır, emr aleminin varlığıdır. Biliyorsunuz ki Allah Teala 6 tane alem yarattı. 3 asıl, 3 de zıttı. Allah Teala diyor ki biz 6 yevmde, yevm gün demek ama Allah'a göre gün. Ne kadar zaman parçasını kaplar, bu Allah'a ait. 6 yevmde 3 asıl, 3 de onların zıttı olmak üzere 6 alem yarattık diyor Allah Teala. 7 alemden bahsediyoruz. Yedincisine her ne kadar alem diyorsak da aslında yokluktan bahsediyoruz. Zahiri alem birinci alem, fizik vücudumuzun alemi. Emr alemi ikinci alem, ruhumuzun alemi. Ve üçüncü alem gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem. Üçü de fizik standartlardadır. Ruh hem fizik olabilir, hem de fiziğin ötesi olabilir. Dilediği an fizik vücudunuzu terk eder, farkına bile varmazsınız. Dilediği an tekrar fizik vücudunuza girer, farkına bile varmazsınız. Öyleyse 3 tane esas alem, fizik vücudunuz alemi, zahiri alem, cinlerin yaşamakta olduğu alem, fizik vücud, zahiri alemin ötesindeki bütün alemler gayiptir. Ama cinlerin alemini isimlendirmek gerektiği için oraya gayb alemi diyoruz. Ve emr alemi, ruhların alemi. Bunların zıttı, zahiri alemin zıttı, onun berzah alemi. Yani insanlar öldükten sonra nefslerinin hala yaşamakta olduğu alem. Ne zaman rüyanızda fizik standartlarının içindeyseniz, yani bardağı aldığınız zaman içindekini
içebiliyorsanız orası berzah alemidir. Bardağı tutabiliyorsunuz, içindekini içebiliyorsunuz, fizik standartlarda yaşıyorsunuz nefs olarak. Orası bütün nefslerin yaşadığı alem, berzah alemi. Gördüğünüz zaman gördünüz ki bu dünyadaki hayata son derece benzeyen bir hayat orada da devam ediyor. Sonra ruhunuzun alemi, emr alemi. Onu Allah-u Teala yetki vermeden göremezsiniz. Kalp yüzünüz açılmadan ne birinci katı, ne ikinci katı, ne de 3, 4, 5, 6, 7. katları göremezsiniz. Her kattaki ruhların yaşantısını göremezsiniz. Ancak o yetkiye kavuştuğunuz zaman göreceksiniz. Daimi zikirden evvel o yetkiye de kavuşamazsınız. Öyleyse emr aleminin zıttı zulmani alemdir. Şeytanın hakimiyet alanındaki alem yerler, yedi kat yerler, yerlerin melekutu. Gayb aleminin zıttı, onun berze alemi, yani cinlerin nefslerinin hala yaşamakta olduğu alem. Fizik vücudumuzun zıttı da, fizik alemin zıttı olan berzah alemi, o da nefslerimizin yaşamakta olduğu alem, ölenlerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı alem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkat edin muhtevaya. Üç asıl, üç de onların zıttı, altı tane alem. Altı alemin hepsi aynı bütünü kapsar ama hepsinde de bir kısmı kullanılır. Geri kalanı aynı özellikleri taşıyan alemin devamıdır. Yani kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Emr alemi bunun üst boyutunu, belden yukarısını ihata eder. Zülmani alem aşağısını ve yedi tane gök katı yukarıya doğru sıralanmıştır. Yedinci kat tam alnınıza rastlar, kader hücreleri de alnınızdadır. Öyleyse zahiri alem yukarısını kaplıyor ama zulmani alem ayaklarınıza kadar olan aşağıki kesimi kaplıyor. Bir bütün oluşturuyor. Zülmani alemin devam ettiği muhtevada fizik alemde yaşanmayan kesintisiyle devam ediyor. Hayat olmayan kesintisiyle devam ediyor. Emr alemi de devam ediyor. Gayb alemi de devam ediyor. Onun berzah alemi de devam ediyor. Bütün alemler altı tane alemin muhtevasıyla doludur. Ama her alem kendi ait olduğu bölümü kullanır. Öyleyse altı alemin altısı da insan vücudunun şeklindeki vücudun bütününü doldurur. Ama her alemde bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz.
Mesela emr alemi vücudunuzun yukarıki kesmini ifade eder. Aşağıki kesimini de doldurur emr aleminin maddesi. Adına madde diyelim. Ama orada zülmaniler yaşar. Onların kendi aleminde yaşarlar. Emr alemi de o uzantının içindedir. Ama emr alemi de geri kalan 4 tane alemde emr alemiyle beraber 5 olacak. Sülman alemini 6.yı oluşturacak. Emr alemiyle beraber 4 alem de Zülman alemin bütününü kaplarlar. Ama orada onlara ait olan varlıklar yaşamazlar. Orasını kullanmazlar. Orası kendileri için geçerli değildir. Öyleyse yıldızların hepsini aşmadan birinci gök katına ulaşamazsınız. Allah-u Teala diyor ki biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. İşte böyle bir dizaynda 7 tane alem söz konusu. Ruh nedir? Ruh bu 7 alemden bir tanesine emr alemine olan, ait olan o alemi mekan edilmiş olan varlığın adıdır. Ruh tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruh kalbinde sadece hasletleri barındırır. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbinde toplanmıştır. Sevgi oradadır. Cömertlik oradadır. İlim oradadır. İtaat oradadır. Negatif faktörlerin bütün pozitif karşılıkları oradadır, ruhunuzun kalbindedir. Hepsi ayrı bir cepheden bir haslettir. 19 grup haslet ruhunuzun kalbini işgal eder. Bütün davranış biçimleri ruhunuzun Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek istikametindedir. Yasak ettiği fiilleri ise işlememek istikametindedir. Öyleyse ruhunuz hasletlerden örülüdür. 19 grup haslet ruhunuzun kalbini tamamen doldurur. Fizik vücudunuzla nefsiniz arasındaki ilişkiye baktığımız zaman fizik vücudunuz uyumadan, fizik vücudunuz bayılmadan, fizik vücudunuz ölmeden 3 halde nefs

tekamüle ihtiyacı olmadığı için. O bünyesinde sadece hasletler yer aldığı için negatif olarak vücuda getireceğiniz, Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz, yasaklarını çiğnediğiniz hiçbir olayda sizin içinizde kalmaz. Mutlaka dışarı çıkar. Olayı yakından gözler, elindeki mizan ona o olayda kaybettiğiniz dereceyi net olarak gösterir. Sonra günah faslı bittikten sonra vücudunuza tekrar döner. Hissedemezsiniz asla döndüğünü. Ve o olay sebebiyle Allah-u Teala size fizik vücudunuza azap verirken, azabı tattırırken, o olayın vicdan azabını siz yaşarken, nefsiniz de ruhunuz tarafından huzursuz kılınır. Ruhunuz nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Affedersiniz, ruhunuz nefsinize sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Acaba neden Allah-u Teala ruha nefse azap yetkisini vermiştir? Çünkü ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a dönecektir. Ama dönebilmesi, yani siz şu dünya hayatını yaşarken ruhunuzun Allah'a dönebilmesi, nefsinizin tezkiye olmasıyla mümkündür. Yani nefsiniz tezkiye olmadıkça, afetlerinin yarıdan fazlasını yok etmedikçe, afetlerin yarıdan fazlasının yerine faziletler gelip o nefsin kalbine yerleşmedikçe, kalbin vücudunuzda bir rehine olan nefsiniz görevini yapmamıştır. Ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşamamıştır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması noktası neresidir? Allah'a ulaşmak mecburiyetinde midir? Tam 12 defa Allah ruhunuzun Allah'a ulaşmasını üzerinize farz kılmıştır. Birkaç tanesini sayalım. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız, diyor Allah-u Teala. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a münib olun. Ulaşmayı dileyin, ona yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da teslim edin. Birinci teslim. Fizik vücudunuzu da teslim edin. İkinci teslim. Nefsinizi de teslim edin. Üçüncü teslim. İradenizi de teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün teslimleri içeriyor. Ama hidayetin başlangıcı ruhunuzun Allah'a teslimidir. Birinci hidayet, ruhunuzun Allah'a siz hayattayken ulaşmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhu 5-6 ay içinde Allah'a ulaşır ve o kişi Allah'ın evliyası olur. Öyleyse ruhunuz

Nasıl sizde oldu ruhunuz? Allah-u Teala ruhundan size üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine, fizik vücudunun içine Allah-u Teala ruhundan üfürüyor ve ruh fizik vücudun %100 aynı hüviyete, aynı şekline giriyor. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Nefsinizin görüntüsü neyse fizik vücudun görüntüsü odur. Ruhunuzun görüntüsü neyse fizik vücudunuzun görüntüsü odur. Yani nefsiniz de ruhunuz da siz gelişme sürecini yaşarken fizik vücudunuzun şeklinde olarak yaşantılarını devam ettirirler. Yani fizik vücudunuzda hangi değişiklikler oluştuysa o değişiklikler mutlak olarak nefsinizde de ruhunuzda da oluşur. Çocukluğunuzda o kalıbın içinde olduğu için ruhunuz bir çocuk kalıbının içindedir. O hüviyette görünür. Nefsiniz içinde durum aynıdır. Öyleyse 3 kopya. Bir asıl 2 kopya. Fizik vücudunuz mekandır. Nefsiniz de fizik vücudunuzun içindedir. Mutlaka fizik vücudunuzun şekline %100 eşit bir görüntü sergiler. Nefsiniz de fizik vücudunuzun içindedir. O da %100 eşit bir kopya sergiler. Bu durumda fizik vücudunuzla nefsinizin, fizik vücudunuzla ruhunuzun görüntüler arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi aynı görüntünün sahibidir. Çünkü aynı kalıbı doldururlar, eksiksiz doldururlar. Ruhunuz, fizik vücudunuzun aynı görüntüye sahiptir. Şimdi ruhunuza Allah-u Teala'nın verdiği emir var. Mutlaka ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi gerek. Nisa 58. Allah-u Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetlerden bir tanesi ruhtur. Her şeyden evvel Allah'a teslim edilmesi lazım gelen ruhunuzdur. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala'nın emri farz. Gerçekten bu bir emir midir? Bakınız ne diyor Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Vallazina yasuluna ma emarallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği bir şey var bizde. Onu ulaştırdığımız zaman ruhumuzun misakini yerine getiririz. Allah Teala hatırlatıyor dedi ki ellezine yufune bi ahdillahi onlar Allah'ın ahdini ifade ederler. Ve la yenkudunel misak ve misaklerini bozmazlar. Allah'a verdikleri bir misak vardır. Onu bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى Bu misaklerini bozmayanlar, onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'a
ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği bir şey var bizlerde. İşte o ruh, ruhumuz. Allah'ın veçine, Allah'ın zatına mutlaka ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz, aslında bizim bir dileğimizle Allah'ın kendisine ulaştıracağı bir varlık ruhumuz. Peki ne diyor Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle Allah Allah Allah Allah diye zikret. Ve her şeyden kesilerek, her şeyden vazgeçerek Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Allah'a ulaş. İşte Allah'a ulaştıran müessesenin zikir olduğu kesinleşiyor. Zikirsiz bir temizlik ameliyesi mümkün değildir. Nefs tezkiye olmadıkça, onun tezkiye kademelerine göre ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapamaz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki %2 rahmet birikimini bir kenara bırakalım, kalbinizdeki iman kelimesinin etrafında fazılların toplanmasının muhtevası ilk %7 rakamında ruhunuzun birinci gökkatına ulaşmasını icap ettirir. İkinci defa nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi oluşuyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, ruhunuz ikinci gökkatına ulaşır. Ne zaman üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir? Ruhunuz üçüncü gökkatındadır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, nefsinizin kalbinde, fazıl birikimlerinde ruhunuz 7 tane gökkatını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. 14. basamakla 21. basamak arasında seyresülük atlı yolculuk gerçekleşir. Ruhunuz Allah'a doğru yükselirken her seferinde bir gökkatını aşarak Allah'a doğru yolcu olur. Ve 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhunuz fani oldu, kayboldu. Oradan gelmişti. Allah ruhundan size üfürmüştü ve Allah'a ait bir emanet taşıyordunuz. Emaneti sahibine iade ettiniz. Neyle? Nefsinizin tezkiye olmasıyla. Olmasaydı ne olacaktı? Olmasaydı Allah'a ulaşmanız mümkün olmayacaktı. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması mutlak olarak buna bağımlıdır. Ne diyor Allah Teala? Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Rabbine ulaş. Bu her şeyden kesilme kavramına dikkatle bakın. Ruhunuzun Rabbine ulaşmasında her şeyden kesilecek olan ruhunuz değildir. Ruhunuz zaten her şeyden kesilmiştir. Ruhunuzun hiçbir istikamette bir yanlışlığı yapması ihtimali söz konusu değildir. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmeye programlanmış hasletlerin sahibidir. Allah'ın bütün yasaklarına %100 riayet etmeye programlanmış hasletlerle süslüdür nefsinizin kalbi. Ne emirler cephesinde ne yasaklar cephesinde bir
yanlış işlemesi mümkün değildir. Ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama öyle olmasına rağmen Allah'a geri dönemiyor. Dönebilmesi için Hanif dininin gereğini yerine getirmeniz lazım. Nefsinizi tezkiye etmeniz lazım. Nefs tezkiyesi yoksa ruhunuzun Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Bunun için nefsinizle ruhunuz arasında son derece açık ve kesin bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki çerçevesinde her şey şekillenmiştir. Allah Teala nefsiniz için kül nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettiği dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin fi cennet, ama yemin sahipleri olan nefsler, yeminlerine sahip çıkan nefsler cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde bütün bir dizayn söz konusu. Allah Teala'nın indinde hepiniz için bir güzellik söz konusu. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ruhunuz bunun için zaten yanıp tutuşur. Allah aşkıyla yanar ruhunuz. Çünkü oradan gelmiştir. Asli vatanını devamlı özlemektedir. Allah'ın zatı ruhunuzun ilticagahıdır. Oraya iltica edecektir. Oraya sığınacaktır. Oraya gitmek zorundadır. Eğer siz dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, Allah'ın farzını yerine getirmemiş olursunuz. Kaldı ki böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi için yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir dileğiniz bu hedefe ulaşmanız için yeterlidir. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîm. Allah kul dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Bu ulaştırır sözü bir katiyet ifade ediyor. Onu mutlaka kendisine ulaştırır anlamı var. Bir de bir seçim sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Muhteva ikisini de içeriyor. Öyleyse ruhunuz Allah'tan üfürülerek size verilmiş olan bir emanettir. Tekamülün en üst seviyesine göre yaratılmıştır. Asla hata işlemesi mümkün değildir. Ama nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönemez. Allah'a dönmesi üzerine farzdır. Allah Teala Zariyat 50'de diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani vücudundan kaçarak Allah'a sığın.
Arz. Allah-u Teala fizik vücudumuza selam yurdu diyor. Yani selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Ama selamı genel olarak biz selam vermek istikametinde kullanırız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ama aynı zamanda Allah'ın teslim emrini yerine getirin anlamı da var burada. İkisi aynı manaya geldikleri için, aynı kökten geldikleri için. Selamet aynı kökten gelir. Ne demek? Selamete ermiş olan kişi kimdir? En azından ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Daha ötede selamet, fizik vücudun, daha ötede nefsin, daha ötede iradenin teslimini de içerir. Selamete ermek dediğimiz zaman cehennemden beri olmak manası var. Başlangıcı da daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o selamet üzeredir. Teslim başlamıştır. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelen mutlaka Allah'a dönmesi gereken bir hüviyet taşır. Ama nefsiniz Allah'tan gelmemiştir. Allah'ın zatından gelmemiştir. Allah'ın zatına geri dönmeyecektir. Fizik vücudunuzla beraber kıyamet günü imtihana çekilecektir. Ruhunuz için asla böyle bir şey söz konusu değil. Öldüğünüz zaman, eğer daha evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmamışsanız, mutlaka öldüğünüz zaman ölüm melekleri ruhunuzu sizden alırlar, kabz ederler ve 7 kat gökleri ruhunuzla birlikte çıkarlar, Sitretül Münteha'ya kadar. Melekler daha öteye yokluğa geçemezler. Her ruhunuz yokluğa geçerek Allah'a, Allah'ın zatına ulaşır. Ölümden evvel veya sonra ruhunuz mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ruhla nefsin aynı şey olduğunu zanneden zavallı kardeşlerimize ithaf edilir. Sevgili kardeşlerim, öylesine her şey çığırından çıkmış ki neredeyse her şey yanlış. Bütün Allah'ın güzelliklerini iblis insanların yazdığı kitaplarla örtmüş ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp kitapların yazdıklarının doğru olduğunu zannetmişler ömürleri boyunca. Bu yanlışlıklar birer birer ortaya konmuştur. Bilgisayara müracaat eden herkes orada lüzumlu cevapları mutlaka bulacaktır. Tüm muhteva itibariyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuz pırıl pırıl bir yaratıktır. Hiçbir noktası lekelenmemiştir. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Siz bu hayatı yaşarken onu Allah'a döndürmeye bir çözüm getirmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaşmayı dilemeniz de bu konu için yeterli. Hayatınızın mutluluğa
düşünmesi, mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka böyle bir dileğin sahibi olmakla mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde her şey sizin için çok güzel olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde. Allah Teala diyor ki: Allahu yedu darussalam. Yehdi men yeşâ'u ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani selamet yoluna, selamet yurduna davet eder. Yani kendi zatına davet eder. Ve kimi ulaştıracaksa, kimi dilerse, kimi hangi istikamete dilerse, kimi o selam yurduna, teslim yurduna ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakalım. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah-u Teala. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sen Allah'a doğru istikametlenmiş bir yol üzerindesin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ve Allah'ın ahdini yerine getirmek ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkündür diyor. Mümin olmak ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkündür diyor. Neyin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunması? Ruhunuzun. Nefsiniz kıyamet günü hesaba çekilecektir. Ama ruhunuz hiçbir zaman hesaba çekilmeyecektir. Cennete de gitmeyecektir. Cehenneme de gitmeyecektir. Allah'ın zatında var olacaktır hep. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim size derse ki ruh ile nefs aynı şeydir, İyi olursa adı ruhtur, kötü olursa nefstir. Nefs kötüyken de nefstir, iyiyken de nefstir. Ruh sadece iyidir, hiçbir zaman nefs olmaz. Hep ruhtur ve sadece iyidir. Yaratışın tekamül safhasının en üstününü ifade eder. Öyleyse ruhunuz Allah'a susamıştır. Allah'ın zatından gelmiştir. Oraya özlem çeker. Nefsinizin tezkiyesi onun için çok önemlidir. Çünkü Allah Teala rehine olan nefsinize tezkiyeye paralel olarak katların kapısını açmak yetkisi vermiştir. %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde nefsiniz birinci gök katının kapısını açabilmek yetkisinin sahibidir. Açar ruhunuz, birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazilet birikimi, birincisi nefsi emareydi, ikincisi nefsi levame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, rehine üçüncü katın kapısını açar. Nefsi mülhime Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne Allah'ın size verdiklerinin size yeterli olduğu sonucuna ulaşırsınız. Ve olaylar dizisi böyle devam eder. Nereye ulaşıyoruz?
Mutmainneden sonra dördüncü defa 107 nur birikiminde nefs-i radiyede olursunuz. Allah'tan razısınız. Ruhunuz beşinci katta. Nefs-i mardiyede Allah da sizden razıdır. Ruhunuz altıncı katta. Nefs-i tezkiyede ruhunuz yedinci katta. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. Tezkiye demek nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının %51'inin Allah'ın nurlarıyla kaplanmış olduğunu ifade eden bir manayı içermek demektir. Öyleyse 7 defa %7 fazıl birikimi, 2'de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbi 49+2 %51 nura ulaşır. Burası nefsiniz için bir kurtuluş yoludur. Ruhunuzun Allah'a ulaşması böyle sağlanır. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını dilemektir. Hepinizin üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak, ikisi de bir arada mütala edilir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Öyleyse ruhunuz için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın zatına geri dönüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamet günü fizik vücutlarınız ve nefsleriniz hesaba çekileceklerdir. Kıyamet günü mizanlarınızın olacağı, neşredilen, yani havada, boşlukta oynayan bir hayat filmini seyredeceksiniz. Otomatik olarak hepiniz kendi hayat filminizin bulunduğu sisteme ulaşacaksınız ve doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün devreyi göreceksiniz. A'dan Z'ye her olayı göreceksiniz. Üstelik her olayda düşüncenizin ne olduğu da görünecek, fiilinizin ne olduğu da görünecek. Yani hangi fiili hangi maksatla işlediğiniz kesin olarak ortaya çıkacak ve mizan, size teslim edilen mizan ona göre çalışacak. Otomatik olan bir kompütür sistemi. O gün göreceksiniz ki size karşı en ufak bir haksızlık asla yapılmamıştır. Size asla zulmedilmemiştir. Nefsle ruhu aynı şeyi zannedenler. Bu hakikatlerden hiç haberdar değillerdir. Ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kur'an'da Allah-u Teala bütün hakikatleri yazmasına rağmen insanlar hala batılla amel ediyorlar. Batılla düşünüyorlar. Neden? Kitapları yazanlar öyle yazmış diye. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'ın sizdeki emanetidir. Yaşayacağı yer sizin vücudunuz değildir. Mutlaka Allah'ın zatına geri dönüp orada yaşamak ister.
ne kadar genç yaşta ruhunuzu Allah'a gönderebilirseniz o kadar başarılı olursunuz. 7 defa %7 nur birikimi sağladınız ruhunuzu. Ruhunuz 7 tane gök katını açtı. Allah'ın zatına ulaştı. Ne olur? 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. kat cennet. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatına ruhunuz yok olduğu zaman, yani Allah'a teslim olduğunuz zaman 3. kat cennet. İşte cennetler orada tamamlanır. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhu mutlaka onun Allah'a ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kişi içinse cehennem kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin, diyor Allah-u Teala Yunus 8'de, gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse hayatınızın en önemli olgusu ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş, sadece bir dileğiniz yeter, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacak. Ama bunun için kişinin zikir yapması lazım. Ya yapmazsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin zikir yapmaması mümkün değildir. Zikri sevmemesi mümkün değildir. Orucu sevmemesi mümkün değildir. Zekatı sevmemesi mümkün değildir. Namaz kılmayı sevmemesi mümkün değildir. Bu onun elinde olan bir şey değildir. Ona bunların hepsini Allah sevdirecektir. Çünkü Allah Teala garanti etmiştir ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Bu garantinin muhtevasına baktığımız zaman bir husus görüyoruz. Allah garanti etmiş, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ama bu garantiye rağmen sizin yapmanız lazım gelen şeyler var. Namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, namazı zevk haline getireceksiniz, orucu tuttuğunuz zaman açlık hissetmeyeceksiniz, zekat verdiğiniz zaman mutluluk duyacaksınız, hacca gittiğiniz zaman da öyle, kelime-i şehadet getirdiğiniz zaman da öyle. Böyle bir şeyin olması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Çünkü bunların hepsini size Allah sevdirecektir. Neden sevdirecektir? Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka sözünü yerine getirecek, kişiyi kendisine ulaştıracak. Öyleyse bu kabilleşme, sözleşme olayında Allah-u Teala kendine ulaştırmayı garanti ettiğine göre kişiye mutlaka namazı sevdirecek, mutlaka orucu sevdirecek, mutlaka bütün ibadetleri sevdirecek. Çünkü o ibadetler gerçekleşmezse, kişi mesela zikir yapmazsa nefsinin kalbinde nurların birikmesi mümkün değildir. O nurların birikimine göre katları çıkacak olan ruhunda Allah'a ulaşması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz siz hayattayken mutlaka Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetindedir. Ve hepiniz için bu üzerinize 12 defa farz kılınan bir müessesedir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a dönecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliya yapmakla kalmaması,
Ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izmillahi meşhed. Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim. Müstakim, sıratel lezzeyne enamte aleyhim. Gayril mazlubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliğin içindeyiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bu akşamki konumuz emanet ve rehine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanet. Sonra fizik vücudumuz bir emanet olur.

en sonunda nefsimiz de emanet olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, göklere, ve dağlara teklif ettik. Ama onlar emaneti kabul etmedi, yüklenmedi. Sonra insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Öyleyse bir emanet var. Emanet ruhunuzdur. Allah Teala'dan gelmiştir. Allah'a tekrar geri dönecektir. Geri dönmesi de üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır. İşte Allah Teala emanetin sahibine iadesini açık ve kesin bir standart içinde 12 defa emrediyor, farz kılıyor. 1 Zümer 54 ve eniyübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce veya cehennem azabı gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması söz konusu. Böyle bir dizaynda teslim olma müessesesi Allah'ın daha 11 tane ayetiyle sonuçlanmış. İkinci ayet Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala ruha. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Geldiğin yer orasıdır diyor. Geldiğin yere geri dön. Üçüncü ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona dön. Allah'a dön ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah bir sığınaktır. Meab, sığınak demek. Ve meaba ulaşan, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a ruhunu sığındıran herkes evvap hüviyetindedir. Evvap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Peki sonra Allah Teala 5. ayet-i kerime olan Lokman'ın 5'te söyle diyor, şöyle diyor. Vettebi sebi ilamen enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sen de ruhunu aynı yolu takip ederek bana ulaştır diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedü darüsselamı yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde
Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre Allah kendi zatına davet ediyor. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Sekizinci ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Davetse açık ve kesin. Allah'ın zatı, Allah'ın zatına davet. 9. ayet-i kerime Rad 20. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu ayet Allah'a ruhu ulaştırmanın bir emir olduğunu, Allah'ın bunu emrettiğini, yani farz kıldığını bir defa daha kesinleştiriyor. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam 153. Ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebiyuhu. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi ol. Allah'ın ahdi ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmektir. Bir defa daha farz kılıyor Allah Teala. 11. ayet Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi farz kılmıştır diyor.

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin, hatırlayın. Ve misaka hullezi ve sekakum bihi. Ve Allah'ın misakini hatırlayın ki onunla size vasiyet etmişti. Onu üzerinize farz kılmıştı. İskültüm semina ve atana. Siz demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmin bizzati sudur. Allah göğüslerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşıyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak en güzel. Allah güzellerin en güzeli, ahsenül hüsna. Oraya ulaşıyoruz. Ruhumuz oraya ulaşıyor. 11. ayet-i kerime oldu. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnnallâhe ye'murüküm an tu'addül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, onun sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. O Allah ve her şeyin en güzelini sağlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vetire var. Emaneti, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. Peki rehine kim? Rehine nefsiniz. Allah Teala Müddessir 38 39 40'ta şöyle buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Öyleyse yemin sahipleri kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler. İşte böyle bir dizaynda yemin sahiplerine bakıyoruz. Yeminlerini yerine getirenler. Kim bunlar? Allah Teala cevap veriyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha. Nefsini onu nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Öyleyse nefs adı verilen bir varlık içinizde, onu tezkiye ederseniz felaha erebilirsiniz. Yani rehineyi rehinelikten kurtarmak bir felah müessesesidir. Bir kurtuluş müessesesidir. Tezkiye nefsinizin aklanması işleminin adıdır. Bu işlev yükseldikçe kurtuluşlar ard arda gelecektir. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehinedir. Ne zamana kadar rehinedir? Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar rehinedir. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra rehine de emanet olur ve onu da Allah'a teslim edersiniz.
Öyleyse birinci basamaktan 25. basamağa kadar nefsiniz rehinedir. 21. basamakta ruhunuzu emaneti Allah'a teslim edersiniz ve fizik vücudunuz emanet olur. 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Nefsiniz emanet olur. 26. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Teslimin gerçek hüviyeti 27. basamakta net bir şekilde yer yerine oturur. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bir emanetin daha olduğunu göreceksiniz. İradeniz. Ve ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. mertebesinde. Öyleyse bütün nefsler, bütün fizik vücutlarda bir rehinedirler. Şimdi rehine ile emanet arasındaki münasebetlere gelin beraberce bakalım. Birinci basamaktasınız, olayları yaşıyorsunuz. Herkes yaşar. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Olaylara göre davranış biçimleri uyguluyorsunuz.

İkinci basamakta eğer kişi kalbinde hayır olan birisi olarak davranıyorsa, ruhunun ağırlığı nefsinin ağırlığından daha fazlaysa, bilerek özellikle başkalarına düşmanlık etmiyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorsa, o kişiyi Allah kendisine seçer. Bu seçtiği kişilerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Seçilen basamak ikinci basamak, Allah'a ulaşmanın dilendiği basamak üçüncü basamak. Rehinenin kurtuluşu için üçüncü basamak ana basamaktır. Her şey bu basamakta şekillenir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse rehinelikten kurtulur ve sahibine teslim olur. Sadece bununla Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Dilemezse hiçbir zaman

Gözlük, görmeyi önleyen bir gözlük. Bir gizli perde, görünmez bir perde. Sonra kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Hicabı mestureye alınca kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakra alınınca onun söylediklerinin irşada mütalik kesimlerini, hidayete mütalik kesimlerini çok iyi anlıyor. Sonra yedinci basamakta Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren kişi görüyor, işitiyor, manaya varıyor, vardığı manayı kalbine indiriyor ve kalbindeki ihbatla manaya varmanın ötesinde onu idrak ediyor, kendisine mal ediyor. İşte burası yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbine rahmet ve fazl ulaşıyor. Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Şifreli yolu aşarak, Allah'ın göğsünü işaret ederek, yararak açtığı yolu aşarak kalbe ulaşıyor. Bakıyor kalp mühürlü. Fazıllar bu mühürlü kalbe ne sızabiliyor ne girebiliyor. Ama rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarıyorlar. İşte bu sızma 12. basamaktaki olayı yani huşuyu oluşturur. 10. basamakta yol açılır. 11. basamakta sızma başlar. Rahmetin kalbe sızması ve 12. basamakta bunun miktarı %2'yi bulur. Kişi o zaman 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olmuştur. Kimdir o insan? Allah'a mutlaka ruhunu ulaştıracağından emin olan insan. Huşu bunu ifade eder. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar. Allah da ona irşat makamını gösterir. Kime? Tabi olacağını gösterir. On üçüncü basamak. Ve Allah Teala kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber kişi Allah'tan 10 tane nimet alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir. İki, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar, nefsinin kalbinin emanetin mührünü açar, kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Emanetin emanet olmak vasfını kaybedip affedersiniz emanet diyorum. Rehine olmak vasfını kaybetmesi nefsin ancak kalbindeki mührün açılmasıyla mümkün. Kalbine iman yazılmadıkça hiçbir rehine emanet hüviyetine giremez. Öyleyse Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Kalbin içine rehinenin kalbinin içine imanı yazıyor. Üçüncü basamaktan bu basamağa kadar kişi Allah'a yöneldi. Bundan sonra hidayet üzere olacak. Ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun sağlanabilmesi için kalbin içine Allah'ın imanı yazması lazım. Yazıyor. Kalbin mührünü açıyor. Küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor Allah Teala.

Sonra ne yapıyor? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra ruhun hidayeti başlıyor. Ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor rehine. Nefs tezkiyesine başlıyor kendisini rehininlikten kurtaracak olan temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olması. Fizik vücut nefsteki kalpte biriken fazilet nurları ölçüsünde şeytana kul olmaktan kurtuluyor ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Sonra irade nefsin kalbindeki afetler azaldıkça aynı oranda güçleniyor. İşte böyle bir noktada kişinin emaneti Allah'a teslim edebilmesi zikir adlı bir ibadete bağımlıdır. Zikir Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki "Utluhiye minel kitabi" ve "Ekumus salate" inne salate diyor ki Allah Teala, "Habibim sana vahyolunan Kur'an var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden nehyeder ve fuhuştan da nehyeder." Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyolunanı onlara oku, sahabeye oku. Ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bu ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan, en büyük olan ibadet zikirdir diyor. Bu ayet-i kerimeyi okuyana kadar biz de namazı en büyük ibadet olarak biliyorduk. Ama Allah Teala bu ayet-i kerimeyi öğrettiği zaman öğrendik ki hayır, namazdan daha büyük bir ibadet var, adı zikir. Rehininin rehinilikten kurtulabilmesi, zikir adı verilen bu ibadeti rehininin nefsinin kalbini temizlemesiyle mümkün. Zikir adı verilen bu ibadetin yapılması ve bu ibadetin, zikrin, nefsin, rehininin kalbini temizlemesiyle mümkün. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz beraberce. Kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlıyor. Başlarsa ne olur? Allah-u Teala'dan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli dört grup nur kişinin göğsüne geliyor, şifreli yolu takip ederek göğsünden kalbine ulaşıyor. Ne olur kalbine ulaşırsa? Kalbine ulaştığı zaman
o kişinin kalbinin hareketli hale gelen, Allah-u Teala mührü açtığı için hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yapınca mührü aşağı doğru indiriyor, zulmani kapıya kadar indiriyor. Kalbin bir Rabbani kapısı var, yukarı Allah'a dönük, döndürülmüş durumda. Bir de zulmani kapısı var, şeytana dönük. O kapıyı, Rabbani kapıyı kapatan mühür, aşağıdaki kapıya iniyor, zulmani kapıya, onu mühürlüyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın üzerindeki baskısı sebebiyle. Ne olur mühürlenince? Şeytanın karanlıkları kalbe giremez. Ne kadar süre? Zikir boyunca. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki başka ne gelmiştir? Rahmet, fazl ve salavat nurları gelmiştir. Üç grup nur. Ama rahmetle fazl, rahmetle salavat olarak gelmiştir. Ve kalbin içine girip kalbi doldurmuşlardır. Bütün karanlıkları, nefsin afetlerini kapı dışarı etmişlerdir. Ve iman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlar. Fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında onun manyetik alanına kapılarak ona yapıştıkları sürece devamlı fazılların miktarı artar. Nefsin kalbindeki hacmin %1'i, %2'si derken %7'sini bu nurlar doldurur. Burası nefsi emmaredir. Yani nefsin kalbindeki nurlardan %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Emirleri mutlaka yerine getiriyor, yasakları ise işlemiyor. Peki nefsin kalbinde %7 nur biriktiği zaman rehineye hangi hakkı vermiş Allah-u Teala? Birinci gök katının kapısını açma hakkı vermiş. Ve rehine birinci gök katını açar. Ruh bu sebeple, yani emanet, birinci gök katına ulaşabilir. Açılmasaydı birinci gök katının kapısı, emanet birinci gök katına ulaşamayacaktı. Açılabilmesi için mutlaka rehinenin %7'lik nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, nefsi emareyi tamamlaması gerekiyordu. Bu oldu. Rehine birinci katın kapısını açtı. Ruh artık her gün oraya kadar, birinci gök katına kadar ulaşmaya başladı. Diğerleri daha yukarıdaki katlara çıkacak ama o birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. Artan zikir nefsin kalbinde %7 daha nur oluşturur. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene, ona takvasını, takvası ve fücuru ilham edilir diyor bir sonraki kademede.
Nefsi mülhime kademesi orası. Nefs-i Levvame Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesine dayalı. Diyor ki Allah Teala فَلَا اُكْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةَ O levmedilen, kınanan nefse kasem olsun diyor Allah Teala. Niçin kişi nefsini kınıyor? Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Allah'ın yoluna girmiş. Hedefi var. Emaneti Allah'a ulaştıracak. Ermiş olacak, veli olacak. Bu hedefe ulaşmak için zikretmesi lazım. Zikrediyor. Nefsinin kalbinde nurlar birikiyor ama kişi günahları işlemekten bir türlü kendisini alamıyor. Bu sebeple nefsini kınıyor. Burası nefs-i levvame ve nefs-i levvameye gelince ikinci bir yüzeyde nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişi nefs-i levvameye ulaşır. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Yani rehine ikinci katın kapısını da açmak yetkisinin sahibi olur. Peki bu iki kademede fizik vücut ne olmuştur? %14 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. Şeytana kulluğu %14 eksilmiştir. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. İrade de %14 oranında nefsin afetleri azaldığı için %14 oranında güçlenmiştir. Ve ruh kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk yapmaktadır. Bu ruhun sırat-ı müstakimidir. Bu sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katı aşacaktır. Henüz 2 tanesini aşmış durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefsin kalbindeki afetler azaldıkça onun da Allah'ın emirlerine itaati artıyor. Yasak ettiği fiilleri işlemesi azalıyor aynı oranda. Rehine için de aynı şey söz konusu. Allah'ın emirlerine itaati %14 artmış durumda. Yasaklara riayeti de %14 artmış durumda. İrade de %14 güçlenmiş durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'ın emirlerine daha çok itaat edeceği, %14 daha fazla itaat eder bir noktada. Nefs Allah'ın emirlerine %14 itaat eden bir kalp yapısının sahibi, geri kalan hala afetler duruyor. Nefs kendi sırat-ı müstakim üzerinde tezkiye ve tasfiye hedeflerine yönelmiş durumda. Devamlı aklanarak Allah'a daha yakın hüviyete giriyor.

Lise bu muhtevada ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım gelen şey belli. Nefsimizi tezkiye edeceğiz. Daha çok zikirle nefsimiz üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşıyor. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Rehine üçüncü gökbatının kapısını açıyor ruha. Rehine olan nefs üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gökkatının kapısını açıyor ruha. Ruh üçüncü gökkatına yükseliyor. Fizik vücut %7 daha Allah'a kul oluyor. Nefs %7 daha Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Bir dördüncü %7 nur birikimi nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü buyuruyor Allah Teala. Nefsi bir evvelki kademede, nefsi mülhimede Allah Teala diyor ki fe elhamaha fücura ve takva Şems suresi 8. ayet-i kerime. O nefse yani rehineye takvası da Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Artık kişi şeytandan herkes ilham alır, her zaman alır. Şeytan her an insanlara ulaşır ama Allah'tan ilham almak bu kademede başlar. Ve dördüncü gök katına ruh ulaşır. Emanet giderek yükseliyor Allah'a doğru. Ama her katta kendine düşen payı alırken her gün o kata kadar çıkıyor, tekrar aşağı iniyor, ana dergaha geri dönüyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Allah Teala diyor ki radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecr 28. Evvela kişi emanetin beşinci gök katının kapısını açması sebebiyle beşinci kata ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Sonra daha sonra altıncı kata ulaşıyor. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde. Ve nihayet Allah'tan razı olan, Allah'ın rızasını kazanmış olan ruh Allah'a ulaşıyor. Rehine Allah'tan razı oluyor, Allah'ın rızasını kazanıyor. Ruh da son bir %7 nur birikimiyle, yedinci defa %7 nur birikimiyle ruh da yedinci gök katına ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedinci katın yedi tane alemini geçiyor, Sidretül Müntaha'yı aşıyor, Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. 21. basamakta Allah'a ulaşıyor, sonra Allah'ın zatında yok oluyor, 22. basamak. Öyleyse emanet Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs hala rehinedir ama emanet Allah'a ulaşmıştır. Emanetin teslim alındığı noktada Allah Teala insanın fizik vücudunun yalnız olmadığını, onunla beraber nefsin de var olduğunu belirtmek için
nefsin iki tane afetini vermiş. Nankör ve zalim olmak. Nefsle fizik vücut beraberliği, rehineyi, affedersiniz, emaneti alıyor. Ve emanetin sahibi olan Allah'a ulaşması lazım. Bunun için rehinenin görevini yapması lazım. İşte rehine görevini burada tamamlıyor. 7 defa %7 fazilet birikimi. Fazilet birikimi başlamadan evvel de o kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. 7 kere 7 %49 eder. Nefsin kalbinde %49 fazilet birikimi oluşmuştur. %2 de rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nurların toplamı %51'e ulaşmıştır. Bunun manası ne? Bunun manası o kişinin kalbinde karanlıklar, nefsin afetleri, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasaklarını işleyen kesim %100'den %49'a düşmüştür. Yani şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüş, Allah'ın nurlarının hakimiyeti %50'yi aşmıştır. Bu noktada o kişi nefsinin kalbinde karanlıklar hakimken Allah-u Teala tarafından hep şeytanın kulluğunun, şeytana kul olmanın hakim olduğu bir vasıfta görülmekteydi. Ama bu noktadan itibaren Allah'ın kulluğu hakim pozisyona giriyor. Çünkü afetler %51 yok olmuş. Nefsin kalbinde nurların hakimiyeti %51'e ulaşmış. Öyleyse artık o kişi şeytanın kulu olması daha alt seviyede olan, Allah'ın kulu olması daha üst seviyede olan bir noktaya ulaşmıştır. Artık Allah-u Teala onu Allah'ın kulu olarak değerlendiriyor. Bu noktada ne olur? Nefsin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %49'a düşünce, %51 nurla dolunca o kişinin fizik vücudu %51 oranında Allah'a kul olur. O kişinin nefsi %51 temizlenmiştir. Rehine 7. gök katının kapısını da açmış ve ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu emanetin Allah'a teslimi noktasıdır. Ama emanetler onunla bitmiyor. Bu noktadan itibaren kişi salah makamının, bu noktadan itibaren kişi velayet makamlarını birer birer aşacaktır. Birinci makam fena makamıdır. Kişi Allah'ın zatında ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok etmiştir. Allah'ta yok olmuştur ruh. Fena fillah, Allah'ın içinde fani olmuştur, yok olmuştur. Bu kademede nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. Daha çok zikir yapar kişi. 61'e yükselince Allah ona, o kişinin ruhuna yeni bir ruhunu vücuda getirerek ona bir nimet verir, taht verir indiği ilahide. O kişi beka makamının sahibi olur. Beka billah, Allah ile birlikte baki olur. Allah'ın katında tahtın sahibi olur. Buradaki nurların artışı %61'den 71'e kadardır. %71 nura kişinin gelebilmesi için mutlaka zikrinin günün yarısını aşması lazım. Ne zaman böyle bir işlem gerçekleşirse kişi zühd makamının sahibi olur.
ve züht makamı o kişinin zikrini giderek arttırarak öyle bir noktaya getirir ki o noktada o kişi artık fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere bir noktaya gelir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar züht makamında yükselir. Bu noktada fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde hedefine ulaşmıştır. 14. basamakta başlayan fizik vücudun aklanması 25. basamakta tamamlanmıştır. Ama fizik vücut Allah'a bir emanet değildi. Ne zaman ki ruh 21. basamakta Allah'a ulaşır, bu noktadan itibaren kendi sırat-ı müstakimi üzerindeki fizik vücutta emanet hüviyetini alır. Ve fena, beka, züht makamlarının arkasından fizik vücutta, emanet olan fizik vücutta Allah'a teslim olur. 25. basamağa kadar nefs bir rehinedir. Ne zaman ki 25. basamakta fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır, o zaman fizik vücut rehine olmaktan kurtulur. Affedersiniz, o zaman nefs, fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman rehine olmaktan kurtulur. Nefs de bir emanet olur. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa kadar rehine olmak vasfını devam ettiren nefs, ...21. basamaktan sonra da bir rehinedir. Ama 21. basamakta aslında bir emanet olmayan fizik vücut emanet hüviyetine girer ve 21. basamakta fizik vücut da Allah'a teslim olur. Nefs buraya kadar da rehinedir. 21. basamağa kadar ruhu Allah'a teslim eden bir rehinedir. 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudu Allah'a teslim eden bir rehinedir. Bunu da aklanmalarıyla gerçekleştirir. Nefsin kalbindeki afetler azalır, azalır, azalır ve fizik vücudun tesliminde %91'e kadar nur nefsin kalbini işgal eder. Karanlıklar sadece neticede %9 kalacaktır. İşte bu noktadan itibaren nefsin kendisi de artık bir emanet hüviyetine girer. Ve kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman emanet olan nefs de Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslimi Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudun Allah'a teslimi ahsen olmakla noktalanır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kavuşmasıyla noktalanır. Nefsin de Allah'a teslimi aynı standartlardadır. Ne zaman nefs Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla uygulamayan bir hüviyetin sahibi olursa, o zaman fizik vücut da, o zaman nefs de Allah'a teslim olur.
Demek ki fizik vücudun teslimi de, nefsin Allah'a teslimi de, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliği kazanmaları ile mümkün. 14. basamakta başlayan nefsin tezkiye ve tasfiyesi olayı 27. basamakta tamamlanır. Nefs de Allah'a teslim olur. Ve teslim olması lazım gelen sadece irade kalmıştır geriye. Nefsin Allah'a teslimi göğün 7 katında görmesiyle noktalanmıştır. Ve oraya kadar nefsin kalbi 8 mertebe süslenmiştir, tezyin edilmiştir ve kişi Allah-u Teala tarafından göğün 7. katının 7. alemini gördüğü zaman, Sittetül Müntaha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bu, o kişinin ihlas makamından salah makamına geçmesi demektir. Salah makamında 4 mertebe daha müzeyyen olur nefsin kalbi. Allah o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. 1. mertebe günahlarını örter. 2. mertebe bu günahları sevaba çevirir. 3. mertebe o kişiye salah nuru verir. 4. mertebe ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşınca iradeyi teslim etmek için kişi hazır hale gelmiştir. Ve irade Allah'ın kabul etmesi üzerine Allah'a teslim olur. Allah Teala iradeyi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren kişi Allah'tan devamlı emirler alan bir hüviyete ulaşır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Salah makamının 28. basamağın 5. mertebesi. İşte burası bütün emanetlerin Allah'a teslim olduğu noktadır. Herkes için teslimler, emanetlerin teslimi burada tamamlanır. Rehine olan nefs de, emanet olan ruh da, fizik vücut da, nefs de, irade de hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. İşte her biri bir hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayet ermesidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayet ermesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayet ermesidir. İradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayet ermesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet ve rehine konusundaki sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beraberliği bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم، مالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepinizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğunun birer vasıtası olarak indirmiştir ve aslında hepsi de aynı şeyi söylerler. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen tek bir din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onunla, son peygamberiyle kıyamete kadar devam edecek olan tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. Hep aynı din sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmadı. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bir insanın mutlaka mutlu olması o kişinin hedefidir. Allah'ın da hedefidir. Allah Teala hepinizden Allah'a kul olmanızı istiyor. Yani mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'a ulaştığınız zaman değil, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevgili kardeşlerim. Küfürden kurtulursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Şirkten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Hüsrandan kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan kurtuluş sizi dünya mutluluğuna ulaştırmaz. Ama bu daha Allah'a ulaşmayı dilediğinizden gerçekleşen bir şey. Ve mutlu olmanız başlamıştır. Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Sizleri Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek, yasak ettiği fiilleri de işletmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda sadece mutluluk vardır. Mutsuzluktan kurtulabilmenin, huzursuzluktan kurtulabilmenin bir tek çaresi var. Allah'ın emrine girmek. Ve Allah Teala'nın tek istediği şey sizin mutlu olmanız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlu olmaya başlarsınız. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytan, yani iblis, insan şeytanlar, cin şeytanlar bütün insanlara tesir ederler. Onları
münkerle ve fuhuşla onlara emrederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda münker ve fuhuşla emrolunduğu bir vaka mı insanların? Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim tarafından emrolunur? Şeytan tarafından emrolunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda en güzel yaşantı Allah ile gönül gönüle bir hayatı sürmek demektir. Ve Allah herkesin bu mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın dizaynıdır. Ve bu dizayn mutlak olarak saadettir. Neden insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren mutludurlar? Çünkü Allah Teala onların şeytanla ilişkilerini keser, şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmelerini engeller. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a kul olmuşlardır. Şeytanın dostu olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a dost olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Gerçekten öyle mi? Bakınız Allah Teala ne diyor? La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebliğ etmiştir, açıklığa kavuşmuştur. Hemen yekfir bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bir ruvvetin uska lenfisame laha. Kim tağutu inkar ederse, tağut, insan şeytanlar ve cin şeytanlar hepsi birden tağutu ifade ederler. Kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek bu standartta tağutu inkar ederse, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Mürşidi demek istiyor Allah Teala. Bakara 256 ve Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Yine amin olanlar Allah'ın dostu oluyorlar. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları, onların kalplerini yani zulmetten nuru ulaştırır. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil tağutun dostlarıdır.
ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler. Bakınız, tağut onların dostudur demiyor. Tağut kimseye dost olmaz. Tağut, insan ve cin şeytanlar bütün insanları, bütün cinleri cehenneme ulaştırmak üzere faaldirler. Kendileri mutlaka cehenneme gideceklerdir. Neticeyi de bilirler. Ama gidecekleri kesin olduğu için ne kadar çok insanı yoldan çıkarırlarsa o kadar memnun olurlar. Kötülükte memnuniyet. İşte bu şeytan ve havanesinin simgesidir. Kötülük etmekten memnun olan insanlar. Öyleyse ne gördük? Allah müminlerin dostudur. Tağut da Allah müminlerin dostudur. Kafirler de tağutun dostudur. Bakınız, birinde Allah diyor müminlerin dostudur. Yani müminler Allah'ın dostudur ifadesi kullanılmıyor. Onlar zaten Allah'ın dostu oldukları için Allah'ı tercih etmişlerdir. Ama Allah da amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirleri gelince onlar tağutun dostudur. Yani ikincisinde tağut da kafirlere dosttur demiyor Allah Teala. Tam aksine kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut hiç kimseye dost olmaz. Hedefi bütün insanları cehenneme götürmek kendisiyle beraber. O zaman dostluk mu düşmanlığın daniskası bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına bakın. Bütün insanların mutluluğu, huzuru yaşadıkları bir dünyada olmak istiyor musunuz? Öyleyse yapacağınız bir tek şey var. Garantili bir çözüm, Allah Teala tarafından garanti veriliyor. Üçüncü kat cennet garantisi, dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısının garantisi, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağutun kulu olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. Ciddi mi? Çok ciddi. Kesin. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuş? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini de almışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar ayan beyan ortada ki bu kadar kesin muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kesin muhteva içinde Allah Teala'nın söylediklerini yer yerine oturtursak ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kendini kurtarır. Allah'a dost olur, Allah'ın kulu olur. Bu ise mutluluk demektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tağutla, insan ve cin şeytanlarla onun arasına bir engel koyar. Allah'ın koyduğu bu engel sebebiyle insan şeytanlarda, cin şeytanlarda bu kişiye onu üzebilecek olan tesirde bulunamazlar. Onu üzebilecek şekilde tesir edemezler. Bu tesiri bütünüyle yok eden bir sığınağa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Mutluluk böyle mi başlar? Elbette. O kişi neden mutludur? Şeytan ona kötü şeyleri düşündüremediği için mutludur. Şeytan onu kötülüğe davet edemediği için mutludur. Şeytan onu iyiliklerden, güzelliklerden men edemediği için mutludur. Şeytanın bütün gayreti bütün insanları mutsuz ve huzursuz kılmaktır. Fırsatı buldu mu kişiyi mutlaka o kötü duruma düşürmek ister. İşte şeytani ilimlerden olan büyü. Bu minvalde bir olaydır. Şeytan büyüsüyle yani sihriyle insanları Allah'ın yolundan ayırır. Ama kim Allah-u Teala'nın yoluna girmişse ona büyü, sihir tesir etmez. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren tesir etmez. Öyleyse bir takım kişiler diyor ki biz Allah'a ulaşmayı diledik ama büyü bize tuttu. Tabii tutar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilediğinizi zannediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diledim demek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, şuradan kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a ulaşmasıdır. Ve bunu dilinizle de ikrar etmenizdir. Önemli mi dille ikrar etmek? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir ahittir. Bu ahde dikkat edin. Taraflardan birinde siz varsınız. Ben sana ulaşmayı diliyorum diyorsunuz. Tarafların diğerinde Allah var. Sizi kendisine ulaştıracak garantiyi veriyor. İki tarafın görevi, birincinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insan. İkincinin görevi Allah. O da kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi, buradan kalbinden dileyen kişi kendisine ulaştırmakla vazifeli sayıyor kendini. Bunu garanti ediyor. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Kimleri ulaştırıyormuş? Allah'a yönelenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah'a ulaşmayı dilemeden serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşma dileğiyle devreye girmeden Allah hiç kimseyi kendisine ulaştırmaz. Bir başka ayet-i kerime Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onların dalalette kalmasıyla ilgilenmez Allah Teala. Onları dalaletleri içerisinde bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burada bir mutlakiyet hükmü var. Ulaştıran Allah. Öyleyse mutluluğa ulaşmak, bütün boyutlarıyla saadeti yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu Allah ile olan ilişkilerinizin bir muhtevası. Her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki, her şey sizlerin mutlu oluşunuza dayalı. Allah Teala sizi öyle bir kalple yaratmış ki, nefs kalbiyle, nefsinizin kalbinde bir duvar var. Oraya Allah Teala ileride eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mürşidinize ulaştığınızda iman kelimesini yazacak. Kalbinizde öyle menfezler var ki onlar kapalı. Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. E böylece zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize geliyor.
Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar.

Ama aynı kalbe yukarıdan Allah'ın nurları da gelebilir. Kişi Allah'laşmayı dilediği takdirde kalbine Allah'ın nurları girebilir. Yoksa girmez. Yoksa Allah Teala o kişinin kalbine asla nur göndermez. Dikkat edin, Allah Teala bütün insanları hani fıtratıyla yaşattığını, yarattığını söylüyor. Hani fıtratı İslam'ı yaşayabilecek olan özellikler demek. Tabii özellikler, yaratılış özellikleri, fıtrat. Değişmez diyor Allah Teala. Benim yaratma fıtratım değişmez. Bütün insanları insanlık devam ettiği sürece hani fıtratıyla yaratacağım diyor. Başka bir fıtratla kimseyi yaratmam diyor. Ve diyor, bu din var ya, Allah'ın ezeli ve ebedi dini bir tek dindir diyor. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ezeli ve ebedi diyor. Zalikel dinül kayyum. Kıyamete kadar devam edecek olan, kıyamda kalacak olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. O dinin dışında bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Sadece bir tane din var. Sadece bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi hepinizi çok seviyor. Bu sevgisiyle size yaklaşıyor. Vaadini mutlak olarak yerine getirir. Kainatta hiçbir kuvvet Allah'ı vaadini yerine getirmekten men edemez. Allah Teala diyor ki, söz verdiğim zaman mutlaka yerine getiririm. Öyleyse niye söz vermiş? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bitti. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birkaç saniyede Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özellikleriyle donatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kalbinizi hani fıtrat üzerine yarattı. İçine iman kelimesinin yazılabildiği ve göğsünüzden kendisine Allah'ın göğsünüzü yararak yol açılabilen bir kalp. Allah Teala diğer taraftan nurları vazifelendiriyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar siz zikir yaptığınız zaman ancak Allah'ın kadından iniyor. Göğsünüze iniyor. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşıyor. Evvela %2 rahmet nuru giriyor kalbinize. Ondan sonra sırayla %7 fazıl birikimleri başlıyor. Ta ki %51 nur oluşsun. Ondan sonraki her kademede %7 değil %10 fazıl birikimi devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hepinizi kurtarmak ister. Hiçbirinizi şeytanın eline bırakmak istemez. Ve şeytan sizi eline geçirmek için bütün gayretini, bütün usullerini gösterir. Aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar

devamlı tağuttan vahiy alıyorlar. Münkerle ve fuhuşla devamlı olarak emrolunuyorlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin hepsi bu hüviyette. Şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Ama diledikleri an o film bitmiştir. Artık o kişi şeytanın kendisine söylediği hiçbir şeyden etkilenmez sevgili kardeşlerim. Artık onun zulmani şeylerden etkilenmesi mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda mutluluk başlamıştır. O kişi daha nefsinin kalbinde hiçbir nur yok. Sekizinci basamağa geçecek. Allah kalbine ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbinin kapısı Allah'a çevrilecek. Onuncu basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılacak. Göğsünü yaracak Allah-u Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Ancak ondan sonra o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girecek. Zikir bir şifredir. Allah kelimesiyle dizayn edilmiştir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı ister sessiz zikredin, ister sessiz zikredin, ister kalp zikri yapın, gene Allah desin kalbiniz, iç dünyanızda. Hepsi de Allah'ın katından önce rahmetle fazl adlı iki nuru getirir. O birinci basamakta kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 12. basamakta bu rahmet %2'yi bulur. Huşu sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Bir huzur halidir. Kendi kendine oluşmaz. Huzur haline, uyum haline ulaşabilmeniz için bir şart var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yoksa hiçbir zaman huzur sahibi olamazsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz huzura kavuşamazsınız. Bu söylediğimiz şeylerden hiçbirisi oluşmaz. Allah size öyle bir kalp vermiş ki kalbin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazacak. Kalbinize iman kelimesi yazıldıktan sonra kalbiniz nurların sığınağı olabilir. Eğer yoksa bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi yapamazsınız. Sadece ondan evvel %2 rahmeti alırsınız Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Ama zaten Allah-u Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber kalbinize imanı Allah mutlaka yazacak. Devrin imamının ruhu da başın üzerine gelip ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek. 14. basamakta yolculuk başlayacak sevgili kardeşlerim. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Yalnız çıkamaz. Mutlaka diğerleriyle beraber yapacak bir yolculuğu. Bu beraberlik kişiyi muhteşem mutluluklara ulaştırır. Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. İnsanı ona göre yaratan Allah-u Teala rahmet nurunu ve faz nurunu, rahmet nurunu ve salavat nurunu ona göre dizayn etmiştir.
Her ikisinde de rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Faz ve salavat ise yük. Daima çift nur Allah Teala yaratır. Rahmetle faz birinci çift, rahmetle salavat ikinci çift. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz güne kadar size ancak rahmetle faz ulaşır. Ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz, o zaman rahmetle salavat da gelmeye başlar. Mutluluğunuzun sebebi kavganın bitmesi ve sulh ve sükunun başlamasıdır. Peki, neden bir insan daha üçüncü basamakta mutluluğu yaşamaya başlıyor? Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Evet, afetlerle dolu ama nefsteki o afetleri azdıracak olan şeytan, şeytanla ilişkisini kesmiş Allah Teala. Şeytan o kişiye Allah engel koyduğu için katiyen negatif bir şeyler ulaştıramaz, onun tesir altına alamaz, onu huzursuz edemez, ona büyü yapılamaz. O kişi negatif faktörlerden etkilenmez. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Vazgeçilemez şartıdır. O olmazsa bunun ötesine geçemezsiniz. Hiçbirisi mümkün değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu konuda yapabileceğiniz olan her şey bir negatif dizaynı içerir. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbir şey sizi mutluluğa ulaştıramaz. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Kurtuluşa ulaştıran ikinci bir kapı yok sevgili kardeşlerim. Felaha ulaşmak, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şekilde gerçekleşemez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Tabi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ruhu yüzünden ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve bu kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz diye zikir yapacaktır. Önemli mi zikir? Elbette önemli. Zikir bir şifredir. Bu kod, bu şifre olmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar sizin göğsünüze gelemez, göğsünüzden kalbinize hiçbir zaman giremez. Size Allah'ın nurlarının Allah Allah diye zikir yaptığınız zaman ulaşabilmesi için var olması lazım gelen yegane şart Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanızdır. Dilemişseniz mutlaka bu işi başarırsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka mutluluğa ulaşırsınız. Hem cennet saadetine hem dünya saadetine. Cennet saadetinin birinci kat cennete girişi sağlayan bölümü sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka birinci kat cennete gider. Peki ikinci kat cennete kimler gider? Mürşidine ulaşıp tabi olanlar.
tabiyet bildiğiniz gibi farz. Üçüncü kat cennete kimler gider? Ruhunu Allah'alaştırıp Allah'a teslim edenler. 21. basamakta ruh Allah'alaşır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman Allah'a ruhunuz ulaşmışsa, Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuşsa, o zaman üçüncü kat cennet sizindir. Ruhun Allah'alaşmasıyla üçüncü kat cennet kazanılır. Ve bu noktada dünya saadetinin yarısına da ulaşmış olursunuz. Çünkü yaptığınız zikirle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelecektir. Hepsi Allah'ın insanları mutluluğa ulaştırmasının faktörleridir. Ölçülmüş, biçilmiş, en güzeli tatbikata sokulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaz. O kişinin göğsüne de nurlar gelemez. Nurların gelebilmesi mutlak olarak bir şarta bağlıdır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle bir dizayna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın şifrelerini çözer. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi zikir yaparsa, sadece o kişinin göğsüne Allah'ın katından Allah, Allah, Allah ritmine paralel bir şekilde Allah'ın rahmetiyle fazlı girer, gelir, ulaşır ve kalbin içine sadece rahmet nuru sızar, girer. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşır, o zaman fazıllar da rahmetle fazıl da girmeye başlar nefsinin kalbine. Ama hepsi Allah'a ulaşma dileğinin varlığı ile mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esması tecelli etmezsiz de, tecelli etmezse nefsinizin bir defa Allah göğsünüze ulaşmaz. Kalbinize ulaşmaz. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirmez. Kalbinize zikir yaptığınız zaman Allah'ın rahmeti ulaşmaz. Mürşidinize ulaştığınız zaman fazlı da ulaşmaz. Öyleyse zikir yapacaksınız ama zikir yapan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacak. Ancak o zaman kalbine Allah'ın ruhu, nuru gelebilir. Kim Allah'a münaki olmayı dilemişse sadece onların kalbine iman yazılır. Sadece onların başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılabilir Allah'a doğru. Ana dergâha ulaşarak diğer ruhlarla beraber seyr-i sülük adlı yolculuğa çıkar. Sadece onların kalbine gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Nefs kalbinin nurlar tarafından işgali böyle başlar sevgili kardeşlerim. Ruhun kalbi işgal edilmiştir. İşgal edilmeye başlanmıştır. Evvela %2 rahmet nuru girer. Onlar öncü nurlardır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bunlar girebilir kişinin kalbine. Ama bu da o kişinin Allah'a ulaşma dileğine mutlak olarak bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu nurlar da gelmezdi Allah'ın kadından o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine de ulaşamazdı. Allah göğsüne ulaşıp göğsünden kalbine nur yolunu
açmazdı. Açık olsaydı Allah'ın katından nur gelmeyecekti. Açık olsa da olmasa da nur gelmediğine göre bir şey ifade etmez. Ama zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin göğsü her zaman Allah tarafından yarılmak için hazır değildir. Her zaman kapalıdır. Allah asla o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Sevgili kardeşlerim, hepsi birbirine bağlı şartlar ama bu birbirine bağlı olan şartların hepsi bir dilekle başlar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah rahim esmasını tecelli etmez. Etmezse sizin günahlarınızı örtmez. Günahları örterken de gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi açmaz. O güne kadar kör, sağır, dilsiz olan siz, o günden sonra da kör, sağır, dilsiz olmaya devam edersiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o gün o kişi farklı bir dünyada yaşadığını anlar. Bu dünyanın ancak Allah'la renklendiğini, Allah ile ilişki kurulduğu takdirde insanoğlunun mutluluğu yaşayabileceğini, bütün güzellikleri kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu sadece o kişinin başının üzerine gelir ve sadece o kişinin ruhuna senin yevmi talakın geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Sadece böyle bir kişinin günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe o kişinin günahları örtülmez, sevaba çevrilmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri heba olur, boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir şey var. Ve Allah Teala istiyor hepinizin mutlu olmasını. Ama bunu hak edene vermek gibi bir asli görevi var Allah Teala'nın. Bu bir zaruret. Neden? O zaman haklıyla haksız, zalimle mazlum eşit standartları olur. Eşit standartlarda kabul edilir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir takım faktörler var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu söylediğimiz standartlara sahip olur. Öyleyse 14. basamakta başlayan ruhun vücuttan ayrılması, İlk nefsin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle 15. basamakta birinci gök katına ulaşır. Nefsi emare. Sonra nefsi levame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu devam ettirir ve sonunda Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah makamı deniyor. Fena, ifna olma, yok olma, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde insan ruhunun yok olması. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şey en güzel standartlarda oluşuyor.
İşte bütün bu güzellikler herkes için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlara düşen görev sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalan her şeyi Allah Teala yapacağına söz vermiş. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda bütün günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan birisi olacaktır. Ertesi gün ölse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü temel şart sevapların günahlarından fazla olması. Temel şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girer. Burada dünya saadeti yaşanır. Allah'a ulaşmayı diler dilemez hayatı değişir. İnsanın mutluluğu yaşamaya başlar. Neden? Çünkü şeytanla Allah-u Teala ilişkisini kırar kişinin. Şeytan o kişiye saldıramaz, zarar veremez, onu Allah'ın yolundan çıkartamaz, ona büyü yapamaz, tesirsizdir her şey. Ne zamana kadar? O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Ulaşırsa ne olur? Ulaşınca, o kişinin ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın sözü yerine gelir. Bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın o kişiye bu tarzda bir hedef göstermesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkatle bakın. Her konuya dikkatle bakın. Hepsi ama hepsi sizin için vücuda geliyor. Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğu. Mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ki ben Allah'ım size bütün kolaylıkları gerçekleştiririm. Yeter ki siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Bu dileğiniz benim için geçerli ve yeterli. Mutlaka ruhunuzu kendime ulaştıracağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey böyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İş dünyanızda bir sulh ve sükun kurulur. Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ta Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar. 21. basamak, ardından da 22. basamak ruhunuz Allah'ın tahtında yok oldu. Buradan sonra üzerinizdeki koruyucu kalkan devre dışı olur. İblis sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırabilmek için bütün gayretiyle kandırmaya çalışır. Burada dikkat edilmesi lazım genel şey zikrin 33 binin ötesine geçmesini, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin diye arttırılmasını temin etmek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'ın bütün güzellikleri, her şey Allah yolunda sizler için. Mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet Allah garanti ediyor. Ne oldu? Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oldu. Karanlıklar %100'den %49'a düştü. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldunuz. Ruhunuz Allah'a erdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey en güzel standartta olacaktır.
Allah'ın sizi çok ama çok sevdiğini biliyor musunuz? Sizden sadece sizin mutlu olmanızı istediğini biliyor musunuz? Bu sevgisi bütün boyutlarıyla belli değil mi sevgili kardeşlerim? Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonuç, Allah-u Teala size birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti teslim edecek. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Dünya mutluluğunda yarısını size teslim edecek. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk bu değil mi? İç dünyanızda mutluluk. Dış dünyanızda mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. %50'den biraz fazla. Ama cennetleriniz, öldükten sonra gideceğiniz yer, kıyamet günü gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok sevildiğinizi anlamıyor musunuz? Seviliyorsunuz çünkü siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Sizden daha ötede kendisine secde edilmiş hiçbir mahluk yoktur. Sizde mevcut olan ruh sebebiyle Allah-u Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde etmişlerdir. Kainattaki en üstün yaratığa secde etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Mükafatı mutlaka ruhunuzun Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Mükafatı üçüncü kat cennettir. Mükafatı dünya mutluluğunun da yarısıdır. Yani nefsinizin, kalbinin %51'inin afetlerden temizlenmiş olması. O afetler ki sizin mutsuz olmanızın yegane sebebidir. Çünkü şeytanın merceğidir hepsi. Şeytan o noktalarda size tesir etmek suretiyle sizi mutsuz ve huzursuz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu dilek sizi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde etmenize götürür. Cennet saadetine gelince üçüncü kat cennet sizindir. Cehennemden bütünüyle kurtulmanız, sonsuz bir mutluluğu sonsuza kadar yaşamanız sadece bir tek dileğinizle mümkün. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepiniz Allah'a ulaşmayı dileğinde, Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla. El Fatiha ve as salavat. Rahat aleyhine ve nâbte aleyhim ve aleyhim ve aleyhim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle inşallah bu akşamki sohbetimize başlamak istiyoruz. Konumuz mu? Faydasız ilim. İki ilim çeşidi var Kur'an-ı Kerim'de. Bir faydalı ilim, bir de faydasız ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Allah Teala diyor ki onların ilimleri bir eşeğin sırtına yüklenen yüzlerce kitap gibidir. O kitapların onu taşıyana hiçbir faydası yoktur diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de faydasız ilim bu denli açık bir şekilde yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim müessesesinde bakınız Allah Teala ne diyor? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İşte Allah Teala'nın net ve açık ifadesi. Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar alim olduklarını zannediyorlar ama aslında dalaletteler. O hevalarını kendilerine ilah edinenler. Bir şirk olayıyla karşı karşıyayız. Allah'tan başka bir şey ilah ediniliyor. Hevalarını, nefslerinin afetlerini, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, ve diğer afetler, bunların muhtevası hep hevalardır. İnsanın heva ve hevesi, nefsinin afetleri ve bu afetlerin onları sürükledikleri hedeflerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala faydasız ilmin sahiplerini yapıları itibariyle de burada devreye koymuş. Allah onların basar isimli görme hastaların üzerine kışavet çeker, perde çeker diyor. Onların semi isimli işitme hastalarını mühürler diyor Allah-u Teala. Onların kalplerindeki idrak hassasını da mühürler. Kalplerini mühürler. Faydasız ilmin sahiplerinin özelliği ne? Kendisine ilim öğretecek olan kişiyi gözleri göremez, kördür. Onu düşman olarak telakki eder. Kendisine
ilmi öğretecek olan kişiyi düşman olarak telakki eder. Onun ilmin Allah-u Teala tarafından sahibi kılındığının farkında değildir. Onun ilmine uymayan bir ilim sergilenmektedir. Öyleyse o ilim yanlıştır. Öğrendiği faydasız ilmi doğru ve kurtarıcı olarak adlandıran din adamları için kendileri gibi düşünmeyenler yanlış ilmin sahipleridir. Öyle düşünüyorlar. Böyle düşünmeleri için sebep var mı? Elbette var. Asırlardan beri insanların elleriyle yazdıkları çok sayıda kitap. Her devirde yazılan kitaplar bir sonrakilere örnek teşkil etmiş, bir sonrakiler evvelkilere kendilerinden de bir şeyler ilave etmişler. Daha sonraki nesle ulaşmış, onlar da ilave etmişler. Bugüne kadar gelmiş bu insanların yazdığı, elleriyle yazdığı kitaplar ve sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış. Her şeyin en kötü standartlarda ilim olarak insanlara sunulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Eğer ilim din ilmi ise, o zaman din ilminin insanı felaha ulaştırması lazım. Kurtuluşa ulaştırması lazım. İrşada ulaştırması lazım. Allah'a ulaştırması lazım. Hep ulaştıracağı bir şeyler, bir yerler var. Ve eğer insan doğru ilmin, faydalı ilmin sahibi ise, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Arkadan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim eder. İrşada ulaşır. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve Allah'ın ilminde bir tamamiliğe ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, asırlar asırları kovalamış. Her asırda insanlar kitaplar yazmışlar. Ve o kitapları satmışlar. Bugün de aynı kitaplar piyasalarda satılıyor. Ne var ki asırlardan beri yazılan bu kitaplar sonunda İslam'ı bütünüyle ortadan kaldırmış. Faydasız ilim nedir? İnsanı kurtuluşa ulaştıramayacak olan ilimdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe kurtuluşların da bütününe ulaştılar. Şimdi beraberce bakıyoruz. Sahabe 14 asır evvel ne yaptı? 1. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediler mi? İşte Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Allah Teala buyuruyor ki, onlar diyor, sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjde ediyor.
Tağut'un kulu olan sahabe, Tağut'un kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve saft bu sebeple Allah'a kul olmayı başarmışlar. Tağut'un kulu iken Allah'a kul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Tağut'un kulu olmak ve Allah'ın kulu olmak. Arada bir köprü var. Amene olma köprüsü. Allah'a ulaşmayı dileme köprüsü. Dilemeyen Tağut'un kulu olmakta devam eder. Ama münib olan kişi, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o kurtulur, felaha erer. İşte 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilerse ne yapar Allah-u Teala? Onların üzerine Rahim Esması tecelli eder. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hastalarındaki kışaveti kaldırır. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalarındaki mührü açar. Kalplerindeki ekinneti, kalplerindeki mührü açtıktan sonra alır. Kalplerindeki mührü açar, kalplerindeki ekinneti alır ve yerine ihfat koyar. Böylece kör, sağır ve idraksiz olan bu kişi, gören, işiten ve müdrik bir hüviyete ulaşır. Müdrik, idrak eden demek. İdrak edebilecek olan bir noktaya ulaşır bu kişi. Bütün sahabe bu handikapı aşmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah Teala derhal işitmiş, bilmiş ve görmüş. Rahim esmasıyla tecelli etmiş. Tecelli ettiği anda bütün sahabe Tağut'a kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Bütün sahabe Tağut'a kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş mu? Kesin Allah Teala kullarımı müjdele ediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin müjdelediği insanlar bunlar. Bunlar sahabe. Burası 3. basamaktan 7. basamağa ulaştırdı sahabeyi. Sonra sahabe Allah'ın kendilerine, kalplerine ulaşmasıyla, kalplerinin Allah'a çevirmesiyle, göğüslerinden kalplerine yol açmasıyla, nefs tezkiyesine başladılar. Kalplerine Allah'ın nuru girdi. Sonra ne oldu? Sonra mürşitlerine ulaştılar. Kainatın en büyük mürşidine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e ulaştılar. Ve tabi oldular. Olmuşlar mı? Kimsenin bir itirazı yok buna. Hep herkes biliyor ki sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların adıdır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler değildir. Sahabe, görenlerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar. Kimmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber ona tabi olanlar. Biz hepimiz basiretle Allah'a davet ederiz.
İşte Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim. Bu bizim yolumuzdur. Sahabenin tarifi var ayette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Demek ki ikinci safhada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. Kur'an tabiyeti, Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılar. Kur'an tabiyeti farz kılar. Daha Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında olmazsa olmaz bir şart ortaya çıkar ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hepsi faydalı ilmi terk edenlerdir. Artık onlar faydasız ilmin sahipleridir. Kim ona öğretilen ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek olmayan bir ilmin sahibi ise o faydasız ilmin sahibidir. Ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz. Küfürden kurtulamaz. Tağutun kulluğundan, tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Allah'ın kulu olamaz. Tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Tağuta dost olmaktan kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz. Her şey, sevgili kardeşlerim, Allah'a dost olmakla başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a dost olamaz, Allah'a kul da olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, üstelik de ilim sahibi olduğunu iddia ediyorsa o sadece faydasız ilmin sahibidir. Allah Teala açıkça onların ilim sahibi olmadıklarını anlatıyor. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar muhakkak ki bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize, yani Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Milaki olmak, ruhun Allah'a ilka edilmesi, Allah'a milaki olması. Ne zaman insanın ruhu Allah'a milaki olur? ...21. basamaksa milaki olur, ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevası içerisinde eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ferradu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennu biha ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi ilmin, hangi titrin sahibi olursa olsun o Allah'ın ayetlerinden gafil olan birisidir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Her açıdan gafleti anlatan ayetlere baktığımız zaman Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişiler aslında bir ilmin sahibi olduklarını iddia ederler hep. Hem de bu adamlar doçenttir, bu adamlar profesördür. Eskiden belki de ordinarius profesörlük devresinde ordinarius profesördüler.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin bakalım Allah Teala bu gaflette olanlar için neler söylüyor? A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Hazırladık. O cehenneme gidecek olanlar var ya diyor. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle görmezler. Neyi görmezler? İrşat makamını, ilmin sahibini irşat makamı olarak ve ilmin sahibi olarak görmezler. İki. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitmezler. İlim sahiplerinin söylediği sözleri işitmezler manasına varamazlar. Tabiatıyla anlayamazlar ne söylendiğini. Çünkü kulaklarında vakra var. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Bu sebeple irşat makamının anlattıklarını kalplerine indirdikleri zaman onu idrak edemezler. Derinlemesine, onun manasına ulaşamazlar.

Öyleyse işte bu işitmeyen, görmeyen ve manasına varamayan insanlar ve ilmin sahibi olduklarını iddia ediyorlar bu insanlar, işte onlar faydasız ilmin sahipleridir. Şu dünyada ne yaparsanız yapın karnınızı doyuracak olan bir takım şeyleri mutlaka vücuda getireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bir yerlerde, bir işlerde çalışarak hayatınızı mutlaka kazanacaksınız. Ama ilim bunun ötesinde bir şey. O karnınızı doyuracak olan parayı kazandığınız ilim değil asıl ilim. Sizi cehennemden kurtaracak olan ilim. Düşünün ki bu senede bu dünyada 80 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Orada 200 milyar, 200 belki trilyon sene yaşamanız söz konusu. Cennet veya cehennem adı verilen o yerlerde. Cehennemde sadece işkence var, azap var. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Öyleyse ilim kişiyi cehennemden kurtaracak olan ilimdir. İlim kişiyi bu dünyada mutlu kılacak olan ilimdir. İşte o ilim faydalı ilimdir. Ve de onlar, o ilmin sahipleri, Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Şimdi Araf 179'a tekrar dönüyoruz. Onların diyor, kalpleri de vardır ama o kalpleriyle fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar var ya diyor, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor.

Binlerce yıllık bir mutluluk. O zaman sevgili kardeşlerim, asıl ilim odur. İşte Allah Teala, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İki ayeti birleştirdiğimiz zaman Câsiye 23 ile bu ayet-i kerimeyi ne görüyoruz? İkisinde de kişilerin görme hastaları kapalı. İkisinde de kişiler kör, sağır ve idraksiz. Allah'ın ilminden gafil olanlar ve ilimlerine rağmen Allah'ın delalette bıraktığı insanlar. Onları onların ilimleriyle delalette bırakırız diyor Allah Teala. İlimleri onları dalalet adı verilen çukurdan, cehennemden kurtaramıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilme baktığımız zaman burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Demek ki Araf 179'da da gaflet meselesi var. Gaflette olanlar, faydasız ilmin sahipleri, kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Bu sebeple ilim sahibi olmaları da zaten mümkün değildir. Hangi ilmin sahibi olmaları? Faydalı ilmin sahibi olmaları. Onları cehennemden kurtaracak olan ilmin sahibi olmaları mümkün değildir. Bu insanların müşterek özelliği, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz. Şimdi bu açıdan bakıyoruz. Neden insanlar kör, sağır ve dilsiz bırakılırlar? Neden açılmaz gözleri, kulakları, kalpleri o insanların Allah-u Teala tarafından? Öyle olmayı hak ettikleri için. İşte kafirler için Allah-u Teala'nın dizaynı. Diyor ki Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde, Habibim sen o kafirlere ne söylersen söyle. Söylesen de söylemesen de aynıdır, sonuç değişmez. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Özellik veriyor. Allah onların basar, görme hastaları üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Semi hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini mühürleyerek kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Öyleyse Bakara 6 ve 7'de Allah Teala hastalar üzerindeki işlevden bahsediyor. Hep aynı insanlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Bu gaflette olan insanlar için söylüyor Allah Teala. Araf 179'da uzuvlar üzerinde engeller var. Bakara 6 ve 7'de hastalar üzerinde engeller var. Câsiye 23'te hastalar üzerinde engeller var. Ama Câsiye 23'te de Araf 179'da da Allah Teala onların ilimsiz olduklarını söylüyor.

Araf 179'da Allah Teala onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. Câsiye 23'te ise Allah Teala onların faydasız ilmin sahipleri olduğunu söylüyor. Allah onları ilimleri üzerine dalalette bırakır diyor. İşte zamanımızdaki din öğreticilerinin genel durumu. Kur'an unutulduğu için insanlar din ilmini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrendiği için neticede bir sonuca ulaşmış insanlık. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da durum değişik değil sevgili kardeşlerim. Din üçünde de unutulmuş. Üçünde de çok az insan, o toplumun %10'undan daha az insan, ilmin sahipleri, onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar, mürşitlerine ulaşıp tabi oluyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Ve sonra da iradelerini. Peki Allah Teala neden lüzum görüyor o insanların gözlerini, kulaklarını, kalplerini, görme, işitme ve idrak hastalarını engellemek gereğini neden hissediyor? Onlar Allah'ın temel hedefini saptırdıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve daha açık bir ifadeyle Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmadıkları için. Bu inancın sahibi olmayanlar, böyle bir şeyin yok olduğuna inananlar, elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu Câsiye 23'te Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde insanların hastalarına koyduğu engellerden bahsediyor. Ve o engel koyduğu kişilerin Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve faydasız ilmin sahipleri olduğunu söylüyor. Bir de Allah Teala'nın uzuvlarına engel koymaları var. Araf 179'daki engeller, uzuvlara konulan engeller, Allah orada da Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor o kişilerin. Ve uzuvlara konulan engellerin arkasında ne olduğuna bakıyoruz. Arkasında itiraz var. Arkasında Allah'ın söylediğine inanmamak var. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini zikrederek onlara okuduğun zaman Allah'a mülaki olmaya inanmayan o insanlarla senin arana hicabı mesture koyarız diyor. Yani onların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında gözlerin üzerine Allah engel koyuyor. Bir gizli perde koyuyor. Sonra niçin diyor koyarız? Seni tanımamaları için, görmemeleri için irşat makamı olarak. Onların diyor kalplerine ekinnet koyarız. Söylediklerini idrak edememeleri için. Bundan evvel onların kulaklarına vakra koyarız diyor. Senin söylediklerini işitmemeleri için. Kalplerine
ekinnet koyarız. Senin söylediklerini kalplerine indirerek idrak edemesinler diye. Böyle bir durumda bu insanların Allah'ın hedefine ulaşmalarının mümkün olmadığı neticesine ulaşıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki seni idrak edememeleri için kalplerine ekinnet koyarız. Fakih edemesinler diye koyarız diyor. Ve diyor sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Yani ona inanmamakla kalmamışlar. Aynı zamanda düşman olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ondan nefret ediyorlar. Öğretisi onların batıl öğretisine uymadığı için. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hak geldi, batıl zahil oldu diye söylüyor. Dikkat edin bu ifadeyle ne Tevrat ne İncil batıl olmamıştır. Çünkü Tevrat'ın da İncil'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor Allah Teala, insanları hidayete ulaştıran bir nur olduğunu söylüyor. Ama sonra onlarda değişiklikler yapılmış. Bir İncil 4 tane olmuş. Hatta Lukas, Yuhanna ve Markos olmak üzere 4 ayrı dizaynda dört tane İncil var ortada. Bunların ötesinde bir mağarada bulunan Barnaba İncil'i de var. Kur'an'a %100 uygun bir İncil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek oluyor ki Allah Teala'nın ilmi var. O ilmi kabul edenler var, inkar edenler var. İlmi inkar edenler irşadı insanın ruhunu ve için nefsini ve iradesini Allah'a teslimini inkar edenler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayri hakkın. Onları ayetlerimizden çevireceğiz ki ayetlerimizi anlamaktan men edeceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler diyor Allah Teala. Ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, insanı, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslime götüren irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler, yol edinmezler.

Ve devam ediyor Allah Teala. Sıratı gay yolunu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz ederler. Yol edinirler. Ve en yerev sebiler gayye yettehuzu sebila. Zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi diyor Allah Teala onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve onları tekzip etmeleridir, yalanlamalarıdır. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. İşte bir defa daha Allah'ın ayetlerini yalanlayanların faydasız ilmin temsilcileri olduğunu görüyoruz. Bu insanlar ilim sahipleri irşat yolunu görüyorlar, irşat yolunu yol olarak kabul etmiyorlar. Gay yolunu görüyorlar, gay yolunu kendilerine yol ittihaz ediyorlar. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onları diyor Allah Teala ayetlerimizi idrak etmekten ayıracağız, çevireceğiz. Onlar yanlış bir idrakin sahibi olacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yanlış bir ilim, yanlış bir öğreniş statüsü, sonuç eşittir faydasız ilim. Her şey aslında öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmayanlar, irşat yolunu kabul edenler, ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar, rüşt yolu. Ama diğeri gay yolu, cehennem yolu. Ve Allah Teala faydasız ilmin sahiplerini bu yol ayrımında bir defa daha ortaya koyuyor. Bakara 256 ve 257. Diyor ki La ikrahe fid dini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla, rüşt yollarıyla gay yolları birbirinden ayrıldı. İşte iki tane unsur, gene rüşt yolu, gene gay yolu. Allah'a ulaştıran yolla, şeytana ulaştıran yol, cennete ulaştıran yolla, cehenneme ulaştıran yol. Rüşt yolu, gay yolu. Gay yoluyla rüşt yolu beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir, açıklanmıştır. Birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Biri cehenneme götürür, biri cennete götürür. Gay yolu cehenneme, rüşt yolu cennete. Gay yolu şeytana, rüşt yolu Allah'a. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vuska enfisame leha. Allah Teala diyor ki kim tagutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, yani onlara kul olmaktan iştinab ederse, o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılır, bir de insanlardan ipe sarılır.
Bu mana çıkıyor Allah Teala'nın bundan sonraki sözlerinden. O kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılır. Bunlardan birisi sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. O birinci sırat-ı müstakimdedir. Bunlardan ikincisi de insanlardan biri. Bütün insanların üzerine diyor Allah Teala zillet damgası vuruldu ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç diyor. İşte Allah'ın ipine sarılan kişi kimdir? Bu ayette de belirtildiği gibi Allah'ın dostudur. Ameni olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an ameni olmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Yani Allah'ın velisi, evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kadar açık, bu kadar net Allah'ın öğretisi ve insanlar, ilim sahipleri hala inkar ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize faydalı ilmi öğretti. İnsanları kurtaracak olan ilmi. Bir insanın gözlerinin, kulaklarının ve kalbinin kapanmasına sebebiyet veren şey, o insanların Allah'a mülaki olmayı inkar etmeleridir. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, o faydasız ilmin sahibidir. Bundan sonra Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, onun alacağı bütün ilimler, onu cehennemden kurtarabilecek olan bir hükmü asla kapsayamaz. Ve o kişiler cehenneme girmek ve ebediyen orada kalmak mecburiyetinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Görüyorsunuz ki Allah Teala bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğunu söylüyor. Onların Allah'ın ilminden gafil olduğunu söylüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu, Allah'ın ayetlerini bilmediğini söylüyor. Öyleyse insanlar kendilerini alim yerine koyarlar. Büyük gayretler içinde hazırlıklar yaparlar. İlim öğrendiklerini zannederler. Kur'an tefsirleri yaparlar. Ama Kur'an'ın ruhunu bilmezler. Ve yaptıkları Kur'an tefsirinde özellikle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, hayattayken Allah'a ulaşmasını gizlemeye çalışırlar. 23 tane Kur'an meali var ülkede, bizimkinin dışında. Ve bu meallerin hepsinde hidayet kavramı gizlenmiştir. Faydalı ilim, faydasız ilim haline getirilmiştir. Asıl olan Kur'an çemberi içinde insanların kurtuluşa ulaşmalarıdır. Dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna ulaşmalarıdır. Ve insanlar asırlardan beri öğrenilen yanlış din tatbikatı yüzünden bu hedefi kaybetmiş durumdadırlar. Hedeften çok uzaklara düşmüş insanlar. İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Yahudilik'te de olay böyle cereyan etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ilmi bir şey ifade etmiyor. İnsanlar o ilimden yoksunlar. O ilim insanları ısıtmıyor, insanları hedefe ulaştırmıyor onların sahip oldukları ilim. Gördük ki ilmin sahibi olmayan insanların hepsi için Allah Teala'ya diyor, onlar bizim ayetlerimizden gafildir ya da onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakırız diyor. Yani öyle bir ilmin sahipleridir ki onlar dalalette kalmaya mahkumdurlar diyor Allah Teala. Sahip oldukları ilim faydalı ilim olsaydı dalalette kalabilirler miydi? Mutlaka hidayet üzere olurlardı. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi hidayet üzere olmuştur. Sevgili kardeşlerim, dilediği anda o kişi hidayet üzere olmuştur. Dilediği anda ilim sahibi olduğunu ifade etmiştir Allah Teala'ya. Ve önemli olan Allah'ın o kişinin ilim sahibi olduğunu bilmesi. Allah'ın hükmü.
Allah Teala söylüyor. Onlar diyor hevalarını kendilerine ilah ettiler ki bu bir şirk olayıdır, gizli şirk olayıdır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılanların hepsi faydasız ilmin sahipleridir. Fırkalara ayrılanlar kimdir? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemezlerse insanlar fırkalardan herhangi birine ayrılmışlardır. Hangisine ayrılırlarsa ayrılsınlar, onlar fırkalara ayrılanlardır. Peki fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Sadece Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını ulaştırmayı dileyenler. Dikkat edin, ulaştıranlar demiyoruz. Ulaştırmayı dileyenler, çünkü biz insanlara düşen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kendisine ulaştıracak olansa O'dur, Allah'tır. İfade gayet net olarak geliyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse açık ve kesin olarak biz sonuca ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sonuçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Onlar dalalette ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani ilim sahipleri ama faydasız ilmin sahipleri. Onları sahip oldukları ilimler ne cennet saadetine ulaştırabilir, ne de dünya saadetine ulaştırabilir. Ama onlar dünyada aldıkları diplomalarla ilim sahibi unvanının gölgesinde dolaşırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkes, Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilemezse o kişi hiçbir zaman Allah'ın ilminin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah'ın ilminin sahibi olmanızı, faydalı ilmin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir üniversitemizin İslami ve tasavvufi konular faslında bir aradayız. Konumuz Osmanlı'da aile. Kod numarası 3.2.11.49.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hayranlığımızı gizleyemeyiz. Biz Osmanlı'ya hayranız. Atalarımız gerçekten büyük insanlarmış. Hele bugünkü nesillerle karşılaştırınca, şu zavallı halimize baktıkça, Osmanlı'yı daha bir gönülden iade ediyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, onun için Osmanlı deyince biz orada durmasını biliriz. Şapka çıkartırız, ecdadımızın önünde hürmetle eğiliriz. Siz büyük insanlarmışsınız deriz. Şanla, şerefle 600 yıllık bir tarih. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 1500'lü yıllar boyunca Osmanlı savaş kadırgalarının toplamı Avrupa'daki bütün savaş kadırgaları toplamından daha fazlaydı. En modern silahlarla teçhiz edilmiş gemiler. Ne diyordu Leventlerimiz? Deniz üstünde yürürüz, düşmanı arar buluruz. Öcümüz komaz, alırız, bize Hayrettinli derler. İşte onlar Hayrettinliydiler. Barbaros Hayrettin'in sadık dostları. Akdeniz, kelimenin gerçek anlamıyla bir Türk gölüydü. Kuzey Afrika sahillerinden Güney Avrupa sahillerine kadar bütün Akdeniz. Cebel Tarık Boğazı'na kadar bir Türk gölü, bir Osmanlı gölü. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince adalet akla gelirdi. Osmanlı deyince dürüstlük akla gelirdi. Osmanlı deyince saygı akla gelirdi. Osmanlı deyince hoşgörü akla gelirdi. Osmanlı bir güzellikler demetiydi. Aile yapısı da elbette ona göreydi. Şimdi hadi gelin sizinle bir toplum düşünelim. Bir toplum düşünelim, asker tamamen Allah'ın askeri. Yeniçeri Ocağı'na hiçbir genç, hiçbir delikanlı, acemi oğlan olarak Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bir mürşide tabi olmazsa asla giremezdi. Girmesi asla söz konusu değildi. Her şeyden evvel ahlak istenirdi. Ahlaksa tasavvufun temeliydi. Mutlaka tasavvuf. Yani İslam'ın hayata geçirilmesi. Onlar Allah'a yakın insanlardı. Allah'ın evliyalarının menkıbeleri her tarafta anlatılır, hürmetle evliyalar yad edilirdi. Osmanlı'nın Yeniçerisi dediğiniz zaman akla hemen Hacı Bektaş Veli Hazretleri gelirdi. Gülbank çekerdi Yeniçeriler. Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye. Padişahların etrafında halka oluştururlardı. Daralan ve genişleyen Yeniçeri halkaları. Ve genişledikten sonra daralmaya başladığı zaman halka hiçbir düşman birliği karşısında tutunamamıştır. Yeniçeri erlerinin. Onlar gülbank çektiği zaman sevgili kardeşlerim yerler gökler inlerdi. Bir ağızdan çıkan binlerce ses dağları inletirdi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli. Bunlar asker.
esnafa ve sanatkarana geliyoruz. Esnaf ve zanaatkar takımı hiç kimse bir esnaf olsun veya bir zanaatkar olsun onun yerine ticaret yanına ticareti öğrenmeye veya zanaatı öğrenmeye Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ve yetmez bir mürşide tabi olmadıkça sanat öğrenmesi, ticaret öğrenmesi mümkün değildi. Giremezdi. Ve evliya olmadıkça kalfa olamazdı. Yani ruhunu Allah'a teslim etmedikçe, daimi zikre ulaşmadıkça usta olamazdı. Askerlerde de üst seviye bir asker, subay olmak, Yeniçerinin zabitan takımından olmak, evliya olmadıkça mümkün değildi. Daimi zikre ulaşmadıkça Yeniçeri ağası olmak mümkün değildi. Paşa olmak mümkün değildi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı nevi şahsına münasır bir dünya idi. Dünyaya aydınlık veren bir nurdu Osmanlı. Avrupa'ya adaleti götürüp yerleşen bir müessese, yerleştiren bir müessese. Öyleyse asker sınıfı, esnaf sınıfı, Allah'ın askeri, Allah'ın esnafı. İlmiye sınıfının büyük kısmı yine tasavvufu yaşardı. Halkın büyük kısmı tasavvuftandı. Allah onlar için vazgeçilmez bir müesseseydi. Taassup mu? Adı bile geçmezdi. Hiçbir devirde Osmanlı hanedanı taassuba esir olmamıştır. Dinlerini yaşayan insanlar tam bir hürriyet içinde yaşarlardı. Dinlerinin bütün gereklerini gerçekleştirirlerdi. Bütün çalışma sistemleri buna göre ayar edilmişti. Ve erdemli insanlar, onlar yön verirlerdi. Sevgili kardeşlerim,

Osmanlı Allah ile ta Sultan Osman zamanından itibaren çok yakın bir ilişkideydi. Bunu hiç bozmadılar. İşte o minval üzere Osmanlı gelenekleri adım adım oluştu. Osmanlı hürriyet götürdüğü ve adalet götürdüğü ülkelerde Osmanlı'nın adını minnetle andırdı. Öyle bir devir ki asillerle halk birbirinden çok büyük bir mesafeyle ayrılmıştı. Halk bir esirler grubu gibiydi. Bir asılzade halktan birisine bir kötülük ettiği zaman, hatta öldürdüğü zaman mahkeme normal şartlar altında onu mahkemeye davet edemezdi. İzin alınması gerekiyordu bir asili mahkemeye davet edebilmek için onun lordundan ya da dükünden izin alınması gerekiyordu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı o ülkelere Osmanlı'yı ulaştırdıktan sonra, hürriyeti ulaştırdıktan sonra insanlar köle olmadıklarını idrak ettiler. Bir Osmanlı kadısının karşısında asilzade ile halktan herhangi birisi arasında hiçbir farklılık yoktu. Osmanlı'nın padişahıyla da halkı arasında, Osmanlı'nın padişahıyla o ülkelerdeki, Avrupa ülkelerindeki herhangi asil olmayan bir kişi eşit şartlarda yargılanırdı. Osmanlı tarihi boyunca 600 yıl herkese dinini dilediği şekilde yaşaması için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bütün dinlerin mensuplarına kendi dinlerinin ibadethanelerini kursunlar diye Osmanlı hükümeti hep yardımcı olmuştur. Osmanlı'ya onlar da hayrandılar. Bu yüzden çocuklarını kendileri getirip teslim ediyorlardı. Saray tahsili görsünler, Enderun'da yetişsinler, mevki sahibi olsunlar çocukları diye. Çok paşa böyle paşa olmuştur. Yabancı asıllı çocuk yaşta Osmanlı sarayına girmiş, adım adım yükselmiş. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesi dediğiniz zaman tasavvufun yaşandığı bir aile düşüneceksiniz. Ailenin en büyüğü en yaşlısıdır her devirde ve baba onun çocukları, çocuklarının çocukları hepsi aynı büyük evlerde, konaklarda yaşarlardı. Pederşahi aile söz konusuydu. Yemekte konuşulmazdı. Sabahları çay değil, çorba içilirdi. Osmanlı hep kahvaltılarını çorbayla yaparlardı. Kahvaltının üzerinde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Kahve
Osmanlı da her tarafa yayılmış bir müesseseyi ifade ederdi. Yemek boyunca ailenin reisinin etrafında bütün aile toplanırdı. Bizim yaptığımız gibi şimdi nasıl yemekten evvel ve sonra başlangıç için ve sonuç için dua ediyorsak, Osmanlı bütün ailelerde aynı şeyi yapardı. Ailenin en yaşlı erkeği duasını yapardı. O başlardı, ondan sonra herkes başlardı yemeğe. Ve yemek bitince de gene bir duayla olay kapatılırdı. Fatiha ile yemekten evvelki devir tamamlanmış, yemek devrine girilmiştir. Yeni bir Fatiha ile yemek devrinden çıkılmıştır. Yeni bir devre girilmiştir. Zamanların ayrımı söz konusudur. Osmanlı hep Allah'a şükrederdi. Konağın odaları ayrı ayrı çocukların ailelerini teşkil ederdi. Ailenin reisi, onun eşi, onun çocukları, evli olan bu çocukların her birisi ayrı bir odada, ayrı bir aile yapısıyla yaşardı. İtaat mutlak ölçüde asıldı. Kararı daima ailenin en büyük, en yaşlı erkeği verirdi. Kararların sahibi daima oydu. Saygı, küçükten büyüğe doğru yayılan bir muhteşem dizayn oluştururdu Osmanlı ailesinde. Yemekte konuşulmazdı, saygıyla yemek yenirdi. Yemeğin dışında aile reisinden müsaade almadan konuşmak söz konusu olmazdı. Çocuklar doğuşlarından itibaren tasavvuf terbiyesiyle büyürlerdi. Yemek, içmek, konuşmak her açıdan bir adab müessesesiydi. Özellikle saray, insan yetiştirmekte en ehil insanların toplandığı bir yerdi. Ve padişahların, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Fatih Sultan Mehmet babası II. Murat'la beraber 4-5 yaşında Fatih Sultan Mehmet ve II. Murat'ın mürşidi Hacı Bayram Veli ziyarete geliyor padişahını. Ve II. Murat soruyor, Lala diyor, acaba bize müyesser ola mı ki Şehri İstanbul'u fetih? Diyor ki Hacı Bektaş, Hacı Bayram Veli, Sultanım diyor, size değil ama diyor, bu var ya diyor, bu Fatih Sultan Mehmet'i gösteriyor 4-5 yaşlarında, ona diyor müyesser olacak. Bunu sağlamak için de diyor, Şemsettin'i getirin diyor. Ak Şemsettin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in hem mürebbisi, hem mürşidi, her şeyi ondan öğreniyor.
Fatih Sultan Mehmet daha o yaşta tabiyetini gerçekleştiriyor. Bir zaman sonra babasına geliyor, diyor ki, sen diyor Sultanı İklimi Rum değil misin diyor. Değil mi sen diyor. Babası da diyor ki, İkinci Murat öyleyim diyor. Peki diyor, ben diyor senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Eğer diyor durum buysa diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemsettin Hazretleri'ni gösteriyor. İkinci Murat oğluna diyor ki, Fatih Sultan Mehmet'e, onu getiren var diye diyor hani, o da diyor beni döverdi diyor. Onu getiren Hacı Bayram Veli Hazretleri var diye diyor, o da benim sultanımdı diyor, o da beni döverdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, padişah olmak falan neticeyi değiştirmiyor. Önde hep Allah var. Hep Allah. Osmanlı tarihi boyunca sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıştır. İslam'ı hayata geçirmek, İslam'ı ihya etmek, İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamaktır. Öyleyse Osmanlı ailesi bütün dünyaya örnektir. Osmanlı'da hiç kimse sokakta tanışarak evlenmez. Osmanlı'da anneler evlatlarına gelin bakmaya giderler. Beğenirlerse yakından görmeye çalışırlar. Bu bapta hamamlar, Osmanlı hamamları annelerin seçim yeridir. Ve galip bir ihtimalle gelinle damat birbirlerini hiç görmeden anneleri babaları tarafından evlendirilirdi. Nikah oluşur ve bir daha kolay kolay bozulmazdı. Herkes bilirdi ki Allah'ın kendileri için takdir ettiği kader budur. Öyleyse şartlar ne olursa olsun o şartlar altında mutlu olunmaya gayret edilirdi. Tasavvufu yaşayan ve kadere inanan Osmanlı bilirdi ki evlilik bir kaderdir. Sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Ne zaman bir olayın oluşmasında bir tek irade yetmiyorsa, mutlaka ikinci bir iradenin devreye girmesi gerekiyorsa, kader aşamasında, bir olayın tamamlanması aşamasında, orada kader vardır. Evlilik en az iki iradeyi gerektirir. Kaldı ki Osmanlı'da bu irade üçtü, dörttü, beşti, altıydı. En yaşlı olan ailenin en büyüğünden başlayarak daha büyük noktada olanların hepsi yetkiliydi. Evlenme konusunda karar vermekte. Son söz daima ailenin en büyüğündü. Ama kızların seçimi ailenin hanımları tarafından yapılırdı. Kimse kimseyi görmez, evlenirlerdi. Anneler, babalar çocuklarına kimlerin uygun olacağını yakından bilirlerdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, babaların seçtiği damatlar, annelerin seçtiği gelinler Osmanlı ailesinin geleceğini tahakkuk ettirirdi. Osmanlı'nın zaferden zafere koştuğu bütün zaman parçalarında her padişah Allah-u Teala'nın bir evliyasıyla birlikteydi. Olay Şeyh Edebali ile Sultan Osman'ın başlangıç teşkil ettiği bir dizaynda
ilk noktaya oturur. Başlangıç noktasına oturur. Sultan Osman'ın gördüğü rüya, başının üzerinde çok büyük bir ağaç, gökleri yerleri, bütün ülkeleri kaplıyor. Ve Şeyh Edebali diyor ki, senin soyundan gelecek olanlar, bu dünyada cihanı fetheden cihangirler olacak. Ve öyle oluyor Osmanlı. Bütün Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Kafkasya, Balkanlar, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, İtalya'ya kadar olan kesim hep Osmanlı'nındı. Ve her gittiği yere Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse bu güzelliklerin her biri her ailede mutlaka kendisini gösterirdi. Ailede küçükler büyüğe sağlam bir saygı ile, büyükler de küçüklere sevecen bir sevgi halesi içinde yaklaşırlardı. Ciddi, laubaliliğe hiçbir zaman geçit vermeyen bir terbiye sistemi söz konusuydu. Çocuklar özellikle sarayda sorumlulukla büyütülürdü. Küçük yaşta çocuk sabah namazına kendisinin kalkmasının gerektiğini, hiç kimseden yardım almadan mutlaka abdestini almasını gerektiğini, büyükleriyle beraber onların arkalarında huşuyla namaz kılmak gerektiğini ve bundan daha güzeli zevk alması gerektiğini bilirdi ve bunu yaşardı. Osmanlı tarihi boyunca yobazlık hiçbir devrede oluşmamıştır. Din bütün fakülteleriyle yürürlükteydi. Her zaman baş tacı edilmiştir. En başta padişahlar dine karşı büyük vefakarlıkla bağlıydılar. Laubaliliğe asla müsaade edilmezdi. Din Allah için yaşanırdı. Öyle bir toplum ki herkes birbirine karşı saygılı. Bir genç bir karar veriyor kendi kendisine. Diyor ki, ben şimdi gidip bir tane defter alacağım diyor. Bu deftere diyor bütün evliyaları yazacağım diyor. Ve gidiyor, o zaman bakkallarda satılıyordu defterler, bakkala.

Arkasında öbür tarafta kasap var. Kasabın önünden geçiyor. Kasap kapıya çıkmış. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? O delikanlının o defteri alacağı Allah-u Teala tarafından hepsine söyleniyor. Böyle bir noktada bu delikanlı hayranlık duymaz mı Allah-u Teala'nın evliyalarına? Bir telsiz telefon ağı, kalp hattı bütün evliyalarla Allah-u Teala arasında her devirde var olmuş Osmanlı tarihi boyunca. Sevgili kardeşlerim, ailede sorumluluk müessesesi Osmanlı için çok önemli bir müesseseydi. Bilinirdi ki devlet-i aliyenin bekası, devamı bu çocukların büyüyünce yetişmelerine ve görevi dev almalarına bağlı. Görevi de emin adamların devralması gerekirdi. Onun için çocuk terbiyesinde okulda olsun, evde olsun doğruluk, dürüstlük müessesesi çok büyük önem taşırdı. Yalan söyleyen çocuk cezalandırılırdı ve ona o günden itibaren her fırsatta ne yapması lazım geldiği telkin edilirdi. Ve çocuk doğruyu yaptıkça mükafatlandırılırdı. O zaman çocuk yalan söylemesinin yanlış bir şey olduğunu, doğruyu yaptığı takdirde mükafat alacağını idrak ederdi. Ve bu ciddi bir hüviyetle çocuğa, onun belleğine, kalbine yerleştirildiği zaman dürüst insanlardan oluşan bir Osmanlı halkı söz konusuydu. Halkın çok büyük bir kısmı tasavvufu yaşardı. Sahabe gibiydiler. Askerin tamamı, esnafın tamamı, halkın çok büyük bir kısmı herkes tasavvufu yaşıyor. Herkes Allah'ın dostu. Hatırlıyorsunuz, o gene bir bakkal olayından bahsetmiştim sizlere. Birisi bir sabah namazından sonra Osmanlı uyumazdı. Bakkal dükkanına giriyor birisi, o raftan gösterdiği şeyi istiyor, onu diyor, almak istiyorum diyor. Ne kadar diyor? Bakkal satılık değil diyor. Yahu kardeşim diyor, bunu diyor rafa koymuşsun. Sen bakkalsın, ben de alıcıyım. Benim ona ihtiyacım var, sen de onu satmak için öyle koymuşsun. Neden diyor bana vermiyorsun onu? Ne kadarsa parası vermeye hazırım. Veremem diyor. Çünkü ben siftahımı yaptım diyor. O maldan diyor istediğinden bu karşıdaki kardeşimizde de var diyor. Oradan al lütfen diyor. Ben siftahımı yaptım ama o yapmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, başkalarının hakkına riayetin muhtevasını görebiliyor musunuz? Bizde herkes başkasının müşterisini çalıp da malını satabilmek için birbirinin gözünü oyarken, orada öbürünün haberi bile olmadan biriki diyor ki ben satışımı yaptım, siftahımı yaptım ama o kardeşim yapmadı. Sevgili kardeşlerim, onlar Osmanlıydılar. Ailede anne ve baba arasındaki kavgalar, anlaşmazlık olduğu takdirde asla çocukların yanında yapılmazdı. Zaten kavga nadir bir olaydı. Anlaşmazlık kavgaya dönüş

görüşmeden ailenin büyüğü tarafından mutlaka halledilirdi. Nasıl Kur'an-ı Kerim aranızda nizah etmeyin, Allah'a veya Resul'e ulaştırın emrini veriyorsa, aile içinde ailenin yargıcı, savcısı hep aynı kişiydi. Ailenin en yaşlı, aklı başında normal düşünme kabiliyetine sahip olan ailenin en yaşlısı, Allah'a da genellikle en yakın olan kişi oydu ailede. Ömrü boyunca tasavvufu yaşamış insanlar ve yalnız doğruları, yalnız Allah'ın emirlerini tebliğ ve tefhim ederlerdi. Ailenin en büyüğü ulul emr idi. Her evdeki ulul emr o ailenin en yaşlı erkeğiydi. Üç nesil, en aşağı üç nesil, bazen dört nesil, bazen beş nesil aynı konağın içinde yaşamlarını sürdürür giderlerdi. Kimsenin kimseyle anlaşmazlığına aile yapısı meydan vermezdi. Birbirlerini zem etmek yerine problemlerini kendi aralarında halletmeye çalışırlardı. Nefs ağır basarsa, halledemezlerse gidilecek yer hazırdı. Ailenin reisi anlaşmazlıkları anında çözerdi. İtiraz asla söz konusu olamazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesi bütün dünyaya örnek aile yapısıdır. Nesillerin birlikte yaşadığı bir konak dizaynı. Lüzumsuz gürültülerin bütünüyle mevcut olmadığı bir dünya ortamında birçok insan bir arada hiç kimse yaşamıyormuş kadar sessiz yaşarlardı. Herkes birbirinin hakkına riayet ederdi. Ramazanlar ayrı bir olaydı. Küçük yaştan itibaren çocuklara oruç zevki verilirdi. Çocuklar oruç tutmak için birbirleriyle yarışırlardı. Her akşam çocukların bahşişi vardı. Oruç tuttukları her gece iftardan sonra bahşişlerini alırlardı. Ve doğruya alıştırılmış olan çocuklar son derece sağlam karakterli insanlar olarak yetiştirilirdi. Çocukların aralarında birbirine küfürle hitap etmeleri, hakaret etmeleri mümkün olamazdı. Sağlam ve sağlıklı bir aile yuvasında doğruya alıştırılmış çocuklar, yalanın kendilerine zararı dokunacağından kesin olarak emin olan çocuklar, güvenilir bir büyüklerin neslini oluşturduğu her devirde. Onlar sahabeyi kendilerine örnek almışlardı. Sahabe gibi yaşamak temel hedefleriydi. Bir ailede birçok tarikattan insan olabilirdi. Ama aralarında hiçbir zaman anlaşmazlık söz konusu olmazdı. Bütün namazlar mutlaka cemaatle kılınırdı. Hiçbir zaman bir kişinin, iki kişinin tek başlarına namaz kılmaları usulden değildi. Yani çok ciddi ve zevkli bir dünya hayatı vardı Osmanlı'nın.
ailenin bütün fertleri Allah ile hemhal idi. Cehri zikir yapanlar, cehri zikirlerini yaparken harfi zikir yapanlar da onlara iştirak ederdi. Aralarında senin tarikatın ayrı, benimki ayrı tarzında bir anlaşmazlık hiçbir zaman olmazdı. Herkes bilirdi ki hepsi hak yolun yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, saray tarikatlara karşı olmak şöyle dursun, tarikat hayatını hep en güzel standartlarda devam etmesi için halka her zaman destek olurdu. Allah'ın evliyası el üstünde tutulurdu. Evliya da adabı herkese öğretirdi. Hiçbir zaman kibirli olmaları mümkün olmayan Allah'ın evliyası, tevazu içerisinde Allah'a en yakın olan bu insanlar, insanların arasında sessiz dolaşırlardı.

40 yaşını aşan insanların arasında ervain çıkarmayan hiç kimse olmazdı. Yani Ramazan orucunun ötesinde 40 gün süreyle bir hücrede kalanlar. Sevgili kardeşlerim, olaylara baktığımız zaman, bugünkü toplumumuza baktığımız zaman, bu güzellikleri onların yaşadığını görüp de gıpta etmemek mümkün mü sevgili kardeşlerim?

Osmanlı aile yapısı itibariyle dünyaya mutlak bir örnektir. Her şeyin en güzeli Osmanlı'daydı. Saray hayatı ise baştan aşağı bir adab müessesesiydi. Avrupa ülkelerinden gelen misafirler sarayda gördüklerine sadece hayranlıkla bakarlardı. Saray baştan aşağı bir okuldu. Harem kesiminde hanımların erkeklere karşı hangi saygılı hüviyette bulunmaları gerektiği onlara en güzel derslerle devamlı olarak telkin edilirdi. Sadece güzellikleri, dostlukları yaşayan yüzyıllar geçti Osmanlı'da. Sonra mı ne oldu? Sonra kötü şeyler oldu sevgili kardeşlerim. Saraydaki evliyanın yerini yıldız nameciler aldılar. Yani bugün şu burçlara bakarak hükümler verenler var ya, hangi tarihte doğdunuz, aya göre sizi şekillendirenler, işte onlardan ilmi nücum sahipleri yavaş yavaş sarayda evliyanın yerine yer almaya başladılar. Ve dejenerasyon böyle başladı. Önce saraylardaki Allah'ın mürşitlerinin yerine ilmi nücum sahipleri onlar geldiler. Ve çürüme başladı. Yeniçeri ocağı çürüdü. Nizami Alem Osmanlı, Nizami Alem'i yürütemedi. Nizami Cedid oldu, yeni nizam oldu. Aleme yön veren, dünyaya hükmeden Osmanlı artık bu görevini sürdüremedi. Batı'nın sanayi devrimi Osmanlı'nın çöküşünde önemli bir kademe ifade eder. Ama aile ahlakı çok sağlam temeller üzerine oturmuştu. Ta Osmanlı inkılaz bulana kadar aynı anneler, gelenekler devam etti. Osmanlı hiç Allah'tan ayrılmadı. Ama dejenerasyon adım adım halka tesir etti. Ve Batı hayranları, tatlı sufilenkleri adım adım oluştu. İşte o Batı hayranlığıdır ki Osmanlı'yı tarihten sildi. İnkılaz bulduğu zaman 28 tane milletin, devletin kurulduğu Osmanlı Hanedanı 1920'li yıllarda sona erdi.
Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıyı boyundan bir bey ve onun oğlu Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcını teşkil etti. Osman Bey, mürşidinin kızıyla evlendi. Şeyh Edebali'nin kızıyla evlendi. Osmanlı Hanedanı böyle başladı. Ve gene Allah'a büyük bağlılığı olan bir padişahla sona erdi.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesinde bozulma Cumhuriyet devriyle başlar. Cumhuriyet devri Allah'a inancın yok edilmeye çalışıldığı bir başlangıç devridir. Biz o devirde çocukluğumuzu yaşadık. Ve Osmanlı aile düzeninin yok olması için her şey yapıldı. Okulda bizlere Allah'ın olmadığı yönünde telkinler yapılırdı. Biz dinsiz olarak büyüyen bir nesildik. İlkokuldan başlayan Allah'a karşı bir savaş mekanizması bizleri dinin tamamen dışına itmişti. Ve ailelerde yozlaşma Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber başlar. Osmanlı hanedanının geleneğinden adım adım ayrılma ve bugünkü halimize bakın sevgili kardeşlerim. Her şey ne kadar çürümüş, kokuşmuş ve en çok onu duydukça hüzünlenirim, idrak ettikçe hüzünlenirim. Bize hep yanlış tarih kitapları okuttular. Osmanlı'yı kötüleyen tarih kitapları okuttular. Cumhuriyeti öveceğiz diye, Cumhuriyeti sevdireceğiz diye Osmanlı'yı kötülemek yolunu seçen hangi akılsızlardı bilmiyorum. Ama nesillerin çürümesi ve bu ahlaksız ortama ulaşması hep o devrin Allah'ın karşısında olan idarecilerinin eseridir. Sadece birinci Büyük Millet Meclisi Allah'ın dostlarının meclisiydi. Çünkü savaşı onlar kazanmışlardı, Allah'ın evliyası. Sevgili kardeşlerim, General Trikopis esir edildiği zaman Trikopis diyor ki, o onları gösterin bana diyor, şu bizi esir eden askerleri gösterin, görmek istiyorum. Onlar da diyorlar ki işte bunlar, bu askerler. Hayır diyor, bunlar değil diyor. Biz bunlara ateş ettiğimiz zaman bunlar ölüyordu diyor. Ama başkaları vardı diyor. Başlarında sarıklar olan, sırtlarında cübbeler olan, tarif ediyor General Trikopis. Bizi yakalayan, esir eden onlar diyor, bunlar değil diyor. Her savaşta göklerin ordularından birileri mutlaka Osmanlı askerlerinin içindeydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten hayran olunacak bir Osmanlıydı. Halimize baktıkça bu kadar büyük bir ahlaksızlık ortamına yuvarlandığımıza hala inanamıyorum. Şeytana tapan çocuklarımız sokaklarda kedileri, köpekleri kesip kanlarını içiyorlar artık. Aile terbiyesi diye bir şey kalmamış durumda. Ancak inananlar arasında böyle bir terbiye sisteminin gelişmesi için canlı başla çalışmalar yapılıyor. İnananlar artık insanların düşmanları. Sevgili kardeşlerim, İşte Osmanlı deyince bir avuç hatıra. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak o mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığınız zaman. Mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kullukta, kuvve platformundaki, kuvve standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane İhsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastü sebilin. Sebilin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder.
bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse, Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetiniz henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki 7 tane gök katını aşar da 7 tane alemi geçersiniz 7. katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız, oradan sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada, üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerinizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İrşada ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz gene %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat ille diyor ki وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu,
hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Farzlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimun. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah Teala. Farz. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez.
bir saadet rehberidir. Yetmez, ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica diyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zavallılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendine yakındır. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de etraflarındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa
ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı iltica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu 6 safhayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla. Tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi, bütün esnafı tabiydi, halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilm-i nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda.
Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o 7 safanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talimata yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hacet namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların daveti üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, İnsanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri
o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet lalasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki lala ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve Kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede. Gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede. Bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor Kubbe altı vezirlerine, diyor ki muhasara devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası II. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor. II. Murad soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor Şemsettin'i getirdim diyor. Köse diyor Şemsettin'e. Akşemseddin Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı.

Senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor. İkinci Murat. Öyleyse diyor. Bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki onun hocası var diye diyor hani onu getiren sana o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı. Osmanlı cihan devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu. Köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Goliat zırhlısının bordasının delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerimi yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzaklardan oluşan ...300 kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanızla mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini. Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türk'üz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. Mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız.
sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız, Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere, mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere inşallah istiğfarı, mağfireti anlatmak istiyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek söze başlarız. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki Allah sizi en çok sevendir. Ve sizler Allah için ve bizim için çok kıymetlisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ın yolunda olanlarsınız. Allah Teala açıkça diyor ki onların çoğu evliyadır. Yani sevgili kardeşlerim, sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin çoğu evliyalık payesine ermiş durumda. Zaten 5-6 aylık bir süre sizin evliya almanız için yeterli süredir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. mağfiret evliya olmanın nefs tezkiyesinin başlayacağı kademedeki son noktadır. Mağfiretle birlikte başlar nefs tezkiyesi, evliya olma müessesesi mağfiretle başlar. Aslında nefsinizi tezkiye etmeseniz evliya olamazsınız. Evvela şunu açıklığa kavuşturalım. Cennete girmekle evliya olmak aynı şey değildir. Evliya olmadan evvel ölmüştür kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O da cennete girecektir. Birinci kat cennete. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş. Birinci kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş, ondan sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuş, ondan sonra ölmüş. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, dördüncü kat cennet. Nefsini Allah'a teslim etmiş, beşinci kat cennet. İrşada ulaşmış, altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim etmiş, ölmüş, yedinci kat cennet. Bu yedinci kat cennete kadar gidecek dizaynı anlatmaya mağfiret müessesesini esas alarak başlarsak, Kur'an'da iki mağfiretten bahsediliyor. İki defa günahlar sevaba çevriliyor. Yani sizlere Allah iki defa mağfiret edecek günahlarınızı, affetmekle kalmayacak, sevaba çevirecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilemeyenlere sözümüz yok zaten. Onlar bizim dışımızda. Kurtulmaları ne yazık ki mümkün değil. Biz sadece ikaz edebiliriz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala rahim esması da tecelli etti. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Kalbinizin mührünü açtı.
kalbinizin içindeki ekinleti aldı, kalbinizdeki küfür kelimesini aldı, kalbinize ihbat koydu, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, göğsünüzden kalbinize göğsünüzü yararak nur yolunu açtı. Sonra zikir yaptınız, nefsinizin kalbinde %2 nur birikimi sağlandı, huşu oluştu. Bu huşudan sonra Allah size mürşidinizi gösterdi, mürşidinize ulaştınız. Bu noktaya kadar 12 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsanla, 12 tane ihsanla mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Bu noktadan itibaren o kişinin Allah'tan aldığı 7 tane nimet söz konusudur. İşte bu nimetlerden bir tanesi mağfirettir. Ama mağfiretle af birbirinin eşit anlamında da kullanılır. Mağfiretin affın iki katı olması da söz konusudur. Bir defa affedilmek, arkadan bir defa daha affedilmek. Şimdi böyle bir skala üzerinde evvela günahların nasıl affedildiğine bakalım, nasıl örtüldüğüne bakalım. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin üzerinde tesiri başlar. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır Allah Teala. Aynı zamanda basar isimli görme hastasının üzerindeki gışaveyi alır. Gışavet isimli perdeyi alır. Ne oldu? Allah Teala iki defa o kişinin günahlarından indirme yaptı. Yani sevaphanesine rakamlar yazmaya başladı. Sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı aldı ve kulak ve işitme hassasının üzerindeki mührü açtı. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açtı. Kalbindeki ekinneti aldı, kalbindeki küfür kelimesini aldı, kalbinin içine ihbat koydu. Her birinde kişinin sevaphanesine dereceler yazıyor Allah-u Teala. Sonra ne yaptı? Kişinin kalbine ulaştı. Nur kapısını, kalbindeki nur kapısını Allah'a çevirdi. Gene derecat kazandı kişi. O kişinin göğsünü yardı, göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi gene derecat kazandı. Bu ard arda olan derecat kazanmalar 5-6 dakikalık bir zaman parçası içinde tamamlanır. Ve kişi bu olayların her birinden kazandığı derecelerle kaybettiği derecelerden daha öteye geçer. Kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği dereceleri aşar. Bu kişi amine olan biridir ve Allah-u Teala amine olanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu söylüyor her şeyden evvel. Yunus suresi 7 ve 8. ayetine
La yercune nikâina, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır diyor. Dereceler itibariyle iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bunlar nefslerini hüsrana düşürenler. Mümin 103 şöyle ifade ediyor olayı. Kıyamet günkü mizanların tatbikatı neticesinde insanlardan bir kısmının kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Yani günahları fazla, sevapları az. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gidecekleri yer cehennem olan insanlar, nefslerini hüsrana düşenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amene olur. Ama amene olan kişinin kazandığı dereceler, kaybettikleri derecelerden mutlaka fazladır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim amene olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, yani Allah'a yönelmişse, onlar hüsranda olanlar değillerdir. İşte ayet. Vel asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Yani âmen olanlar hüsranda değillerdir. Yani onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vellezîne eştenebû tâgûte an yâbudâhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani gidecekleri yer cennettir. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Kimler cennete girer? Günahları sevaplarından fazla olanlar değil, sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a kul olanlar, kimdir kul olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlar cennete girecek olan, sevapları günahlarından fazla olan insanlar. Nasıl yapıyor Allah Teala? Demin saydığım statü içerisinde ard arda işlemler vücuda getiriyor kişi üzerinde. Çünkü kişi iradesini kullanmış. O iradi yapısıyla Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Böyle bir muhteva sergiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a yönelmiş, Allah'a münib olmuş kişi. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştıracağını zaten söylüyor Şura 13'te. Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Men yeşâyü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse onu Allah kendisine ulaştırır.
Öyleyse Allah'a kul olan ve Allah'tan müjde alan kişiler kimler? Allah'a yönelmiş olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Ve müjde aldıklarına göre mutlaka cennete girecekler. Öyleyse mutlaka sevapları günahlarından fazla. İşte bu statü altında Allah-u Teala onlara ard arda yaptığı o işlemler boyunca öyle dereceler veriyor ki kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Günahlarını örtmüyor. Yani günahları kadar sevap vermiyor. Sevaplarını da hesaba katarak sevaplarıyla sonradan ilave ettiği dereceler günahlarını mutlaka aşıyor. Buna Allah-u Teala günahların örtülmesi diyor. Sevap tarafı günah tarafını örtüyor, daha öteye geçiyor. Peki bu mudur mağfiret? Hayır. Burada günahların sevaplarla mükafatlandırılmak suretiyle örtülmesi var. Bir başka ifadeyle bunun manası günahların affedilmesi. Garanti mi? Garanti. Kim Allah'a yönelirse mutlaka bu müjdeyi alır, mutlaka günahları örtülür. Böylece 10. basamakta günahları örtülen kişi bundan sonra huşuya ulaşıyor, Allah'ın mürşidini gösteriyor ve 14. basamakta mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirirse ne olur? 1. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine derhal yerleşir. 2. Kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla desteklenirler, yedirilirler. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Böylece kişinin kalbinin içine imanın yazıldığı yeni bir devre giriyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an artık küfürde değildir. Çünkü kalbindeki küfür kelimesi kalbinin mührü açılarak alınmıştır. Kalbindeki ekinetin alınmasının yanında kalbindeki küfür kelimesi de alınmıştır. Artık küfürde değildir. Hiçbir kalbinde küfür yazılı olan kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki her yeni gün Kur'an'da biraz daha ileri gidiyoruz. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'in yarısını çoktan aştık. Ve o güne kadar dikkatimizi çekmeyen ayetlerin hepsini teker teker inceleyerek gidiyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği ilimle, açıklamalarda. O zaman daha inceliklere giriyoruz. Ve nüanslar en ince detaylara doğru gidiyor. Hakikat bütün çıplaklığıyla karşımıza çıkıyor. Yeni ayetler bize yeni bir ufuk gösteriyorsa o ufka göre o güne kadar öğretimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Unutmayın ki Allah'ın sizlere öğretisi ortalama seviyenizle paralel gider. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in tefsiri emredildi. Bunun için Allah-u Teala bize, biz de size Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz. Bu öğretiyi yapıyor diye. Öyleyse mağfiretin oluştuğu bir noktaya giriyoruz. Kim huşu sahibi olursa Allah ona mürşidini gösteriyor. O mürşide ulaşıyor. Başın üzerine derhal devrin imamının ruhu yerleşiyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O kişiye yevmüt talakı Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için. O konuda uyarıda bulunmak için. Devrin imamımızın ruhu başımızın üzerine geliyor. Diyor ki muhafız olarak ben geldim. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a geri dön emrini veriyor ruha. Devrin imamının ruhu o ruha Allah'a ulaşma emrini veriyor. Ruh emri alıp yola çıkıyor. Kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Sonra ne yapıyor Allah? O kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Öyleyse nereden biliyoruz? Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayet-i kerimeleri şöyle söylüyor. Furkan 69, cehenneme gidecek kişilerden bahsediyor. Onların günahlarının arttığından bahsediyor. Furkan 70, ama diyor, kim tövbe eder de mümin olursa, onlar hariç, onlar cehenneme girmezler diyor. Tövbe et de mümin olmak bu demek. İrşad makamının önünde tövbe edip de kalbinin içine iman yazılanlar, tövbe edip de mümin olanlar. Öyleyse bu tövbe edip mümin olanlar, onlar aynı zamanda amel-i salihat yaparlar diyor. Kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihat yaparsa işte onlar müminlerdir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah-u Teala. Onların günahlarını hasenata çevirir. Yani konumuza girdik. Onlara mağfiret eder. Ne yapmıştı? Günahlarını zaten örtmüştü. Ama Allah Teala bunu hesaba katmıyor. O kişinin ne kadar günahı varsa o kadar daha derecat veriyor günahlarını örtüyor. Bir defa daha o kadar derecat veriyor. Yani günahlarını sıfırlıyor. Bir defa daha o kadar derecat veriyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. İşte bunun adı mağfiret sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala, Allah onların seyyiatini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Kişiler ölmüyor. Evet, ölmeden evvel ruhları Allah'a dönüp ulaşıyor. İşte buradaki günahların sevaba çevrilmesi olayı mağfirettir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, o nefslerine zulmedenler
sana gelseler de tövbe edip Allah'tan günahlarının mağfiret edilmesini, affedilmesini dileselerdi, sen de onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani nefslerine zulmeden sahabe o zamana kadar Allah'ın güzellikleri nedir? Hiç yaşamamışlar. Her türlü kötülüğü yapan insanlar. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde onlar yepyeni hüviyet kazanıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, putperestler tek bir Allah'ın farkına varıyorlar. Kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömen bu insanlar dünyadaki en üstün insanlar oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz? Nisa suresinin 64. ayet kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Sahabenin talebi üzerine günahlarını affediyor. Günahları kadar derecat ilave ediyor amel defterlerine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha ilave ediyor. Yani günahları tam Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki gibi günahları sevaba çeviriyor. İşte bunun adı mağfiret. Allah'la kul arasındaki ilişkide bunun adı mağfiret. Günahların sevaba çevrilmesi. Ama sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı mağfiret değil, şefaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur namazının imamıydı. Allah Teala şefaat edebilenlerin birinci özelliğinin Allah'a şehadet edenler olması olduğunu söylüyor. Mutlaka o kişi Allah'ı görmüş olacak. İkinci özelliği Allah-u Teala'dan bu konuda ahd almış olacak. Yani şefaate Allah-u Teala tarafından yetkili kılınacak. Ve şefaatin üçüncü özelliği, şefaat bu dünya üzerinde gerçekleşir. Kişi hayattayken mürşidine ulaştığı an gerçekleşir. Öyleyse Allah-u Teala bu istikamette açık hüviyette çok şeyler söylemiş oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Şefaatin hidayetçinin önünde el öpmekle el öpüldüğü anda gerçekleştiğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şefaatten bahsediyor. Diyor ki ellezine yahmilunel arşe. Onlar arşı tutanlar, arşı tutan melekler, hemen havlehu ve onların etrafındaki kişi.
Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, tıpkı Furkan 70'teki gibi, kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Vefat edenler, hidayetçiler. Kişi hidayetçinin önünde tövbe ettiği zaman günahları sevaba çevriliyor ve Allah böylece onlara şefaat etmiş oluyor. Enbiya 28'de diyor ki, ya lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri bilir. Ve la yeşfeune illa li menirteda. Kimse onlara şefaat edemez. Sadece Allah'ın rızasına ermiş olan ve onlar ve hüm min haşyetihi müşfikun. Onlar onun haşyetinden korkarlar. Allah Teala diyor ki, onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Hangi rıza bu? 14. basamaktaki Allah'ın rızası, mürşide ulaşma rızası. Neyle belli rıza? 13. basamakta Allah gösteriyor mürşidini. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İstihaneyi, yani mürşidini öğrenmek istiyor Allah-u Teala'dan. Mürşidini istiyor. Allah'ın rızası var ki ona mürşidini göstermiş. Bu rızanın gereği olarak Allah mürşidini gösteriyor. Kişi gidip o mürşidin önünde el öpüyor, tövbe ediyor ve devrin imamı orada hazır bekliyor. Arşı tutan meleklerle birlikte şefaat dileğinde bulunuyor. Başın üzerine gelince, yerleşince, tabiyet anında arşı tutan melekler ve devrin imamının şefaati o insanlara. Enbiya 26'da Allah Teala şunları söylüyor. Ve kalutte hazer rahmani, Allah edindi veleden, evlat edindi dediler. Sübhane, o sübhandır, münezzehtir. Bel ibadun mükremun. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Kimler? Peygamberler ve üst seviyede melekler. Bu melekler arşı tutan melekler. Ve 27, ikram edilmiş kullar kimler? Melekler ve devrin imamları. Şimdi ifade ediyor Allah Teala, yesbekûnehu bil kavli. Onlar söz ile onun yani Allah'ın önüne geçmezler. Ve hum bi emrihi yamilun. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Yani Allah Teala burada devrin imamlarından bahsediyor. İkram edilmiş kullar, devrin imamları, tasarruf altındadırlar. Söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Yani Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Ondan sonra diyor Allah Teala, onlar Allah'ın rızasına erenlerden başkasına şefaat etmezler. Şefaat edenler Allah'ın emriyle hareket edenler. Şefaat müessesesini
ve dolayısıyla mağfiret müessesesini anlatıyor. Bundan sonra ne oluyor? Kişi bu mağfirete muhatap olunca, günahları sevaba çevrilince zikre başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Nefs tezkiyesi ruhu kademe kademe Allah'a doğru yükseltiyor. 21. basamakta kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi. %81'i bulduğu zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. %100'ü bulduğu zaman kişi aynel yakinin sahibi oluyor. Ve sabikun oluyor. Böylece Allah Teala kişiyi

olmuştur. Ulu'l-Elbab makamında 7 sebep dolayısıyla 7 defa müzeyyen olan kalp hangi 7 sebep? Kişinin daimi zikrinin sahibi oluşu 1. Bu sebeple kalbinde hiç afet kalmaması 2. Kalp gözünün açılması 3. Kalp kulağının açılması 4. Kişinin ehli tezekkür olması 5. Ehli hayır olması 6. Ve nihayet 7. Kişinin ehli hikmet oluşu, hikmet ehli oluşu. Bu 7 defa müzeyyen olma. Ondan sonra göğün birinci katı gösteriliyor. Ondan sonra bütün gök katları gösteriliyor. Ve 7. katın 7. aleminin sondaki sitedin müntaha gösterilince kişi 2. defa 7 mertebede kalbi müzeyyen oluyor. İhlas makamı tamamlanıyor. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edildiği anda ihlas makamından salah makamına geçiyor. Tövbe-i nasuh, salah makamının birinci kademesi. Kişi mürşidin önünde tövbe etmişti. Ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlardan ben pişmanım. İnşallah bir daha yapmayacağım diyerek mürşidin önünde tövbe etmişti. Bu tövbeyle günahları, daha evvel örtülmüş olan günahları, Allah'a ulaşmaya dilediği zaman örtülmüş olan günahları bu sefer de sevaba çevrilmişti. Sonra ne oluyor? Sonra bu sevaba çevrilen günahların akabinde o kişi için farklı bir olay teşekkür ediyor. Buradaki müessese çok net bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın buradaki, bu kademedeki muhtevasına dikkatle bakalım. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamının ilk 4 kademesinin muhtevasını veriyor. Diyor ki Allah Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Yani değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Evvelce mürşidin önünde yaptığı bir tövbenin benzerini Allah Teala Allah'ın önünde yapıyor. Allah'tan artık kişi vahiy alıyor ve Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet ediyor ve Allah'ın sözlerini tekrarlayarak tövbe-i nasuhunu tamamlıyor kişi. Bu salah makamının birinci kademesidir. Tahrim 8'de sonra ne var? Diyor ki Allah Teala Allah o gün nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır, mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Daha evvel Allah Teala tövbe-i nasuh yaptırdığı kişiler için diyor ki Allah onların günahlarını örter. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar nurları, Allah onların günahlarını örter. O gün onlar günahları örtülmüş olanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ve onlar Ya Rabbi bize mağfiret eyle derler. Günahlarımızı mağfiret eyle. Ve nurumuzu tamamla ve günahlarımızı mağfiret eyle derler. Diyor Allah Teala. İşte burada salah makamının 4 mertebe

çerçevesi açık bir şekilde anlatılmıştır. Birincisi, Allah Teala o kişileri tövbe-i nasuha davet ediyor. İkincisi, onların günahlarını örtüyor. Yani bu kişiler mürşitlerine ulaştıkları zaman zaten günahları daha evvelce örtülmüştü. Üstelik günahları bir de sevaba çevrilmişti. İşte o noktadan sonra, o noktada artık günahları tamamen sevaba çevrilen bu kişinin o günden sonra işlediği günahları da var. Çünkü mürşidine ulaştığı zaman kişinin nefsi tezkiye olmuş değil, tasfiye olmuş değil. Nefs duruyor, kişi hatalar yapıyor. Ondan sonra yaptığı hatalar da dahil olmak üzere bütün günahlarını Allah salah makamında bir defa daha örtüyor. Yetmez. Ondan sonra burası salah makamının ikinci kademesi. Ondan sonra Allah Teala onların başlarının üzerine, onların nurumuzu tamam talebi üzerine salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesinde salah makamının kişi ve ondan sonra da o kişinin günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Yani o kişiye mağfiret ediyor. Salah makamının dördüncü kademesi. Bu kademeye gelen kişi irşada ulaşıyor. Görülüyor ki mağfiret olayı bir defa oluşmuyor. Mağfiret olayı iki defa oluşuyor. Bir, 14. basamakta mürşidin önünde yapılan tövbeyle, 2, 28. basamakta Allah'ın önünde yapılan nasuh tövbesiyle. Kişinin günahların örtülmesine gelince, birinci tövbeden evvel günahların örtülmesi var. İkinci tövbeden hemen sonra gene günahların örtülmesi var. Görülüyor ki mağfiret müessesesi, günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Günahların affedilmesinin çok ötesinde bir şey, iki defa affedilmesi anlamına gelir. Günahlarının iki defa örtülmesi ve iki defa günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Kişi iradesini Allah'a teslim edene kadar. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. İrşada yetkili kılınır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan ömrü belli bir zaman parçasını ifade eder. Vakit geçmeden, ömrünüz sona ermeden, sevgili izleyenler, dinleyenler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler, 5 dakika sonra ne olacağını hiç kimse bilemez. Öyleyse şu dünya hayatını yaşarken, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelisiniz. Bu sözlerim Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olanlara. Dilerseniz bu bir kurtuluştur. Mutlaka günahlarınızın örtülmesine yol açar. Ve otomatik olarak Allah size irşat makamını gösterir. Tabiyetinizde ise bütün günahlarınız sevaba çevrilir.
Bunun için sadece bir tek dileğiniz yeter. Mağfiretiniz için, günahlarınızın sevaba çevrilmesi için sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Öyleyse insanlar düşünün sevgili kardeşlerim. Büyük günahlar işlemişlerdir. Gece gündüz Allah'a dua ederler. Ya Rabbi benim günahımı bağışla, benim günahımı affet. Çok da ümitli değillerdir. İşte size diyoruz ki sevgili kardeşlerim, günahınız ne olursa olsun, ne kadar büyük günah işlemiş olursanız olun, aranızda böyle birisi bulunamaz tabii ama yüzlerce insanı öldüren bir insan kasabı düşünün. Bu kişinin Allah'tan affe mağfiret dilemesi çok zor bir iştir. Kalbi, adamın kas katı yüzlerce insanı öldürmüş, kasap gibi adam doğramış. Ve böyle bir insan da Allah'a ulaşmayı dilese, dilediği anda Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin tövbeni 100 defa bozsan da, ne kadar günahkar olsan da, gel, gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Ne demek istiyor? Tövbeni bozsan da yeniden tövbe edeceksin. Bu sefer Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin irşat makamının önündeki tövbesi. Kişinin günahları sadece affedilmeyecek. Günahları sevaba çevrilecek. Onlara mağfiret edilecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızda 2 defa vücut bulacak olan bu mağfiretle bütün günahlarınızın 2 defa sevaba çevrilmesi söz konusudur. Düşünün ki Allah'ın cennetine gidebilmek için kişinin sadece sevaplarının günahlarından fazla olması yeterli. Bu hedeflere ulaştığınız zaman sizin sevaplarınız, günahlarınızı kim bilir kaç yüz misli aşıyor olacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayırlarda yarışın. Allah'a teslim olmayı dileyin. Ve kademe kademe dileyin. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra irşat makamının bildirilmesini dileyin. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dileyin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmeyi dileyin. Sonra irşada ulaşmayı dileyin. Sonra da iradenizi Allah'a teslim etmeyi dileyin. Eğer inanırsanız ki o dileği yaptığınız zaman Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Mutlaka ulaşırsınız. O imanın sahibi olduğunuz an bütün kademeler için geçerlidir sözüm. Allah'ı vekil tayin etmiş olursunuz. Ama şeytan böyle bir şeyin sizin için mümkün olmadığını söyleyerek devamlı sizi hedeflerden uzaklaştırmayı sağlamaya çalışacaktır. Ne yazık ki çok büyük ölçüde bunu başarır. Öyleyse bu defa şeytana pabuç bırakmayın. Bu defa öyle bir şey yapın ki her kademede tam bir imanın sahibi olarak Allah'tan size vekil olmasını isteyin. Bütün teslimleri gerçekleştirmeniz konusunda mutlaka olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size doyum olmaz. Ama bir sohbet daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi
Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın, Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, adın cennetlerinin sahibi kılmasını, iki cihan saadetini en üst boyutlarda yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: فاتحة مع الصلوات. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumları bir araya getirdi. Bugünkü konumuz fitne, fesat ile tevhid. Biliyorsunuz nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de fitne ve fesattır. 19. afet. Ama ruhtaki 19 hasretten bir tanesi de tevhid, 19. hasret de tevhiddir. Birinci sualimiz, toplumda fitne ve fesadın yayılmasının en büyük sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. İşte buralar çok önemli. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Yani fitnenin kaynağı, faydasız ilmin sahibi din adamları. Bakara 191'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bakara suresinin 191. ayet-i kerimesi. Onları, size savaş açanları bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne çıkartmak adam öldürmekten daha şiddetlidir. Mescid-i Haram'dan, haramın yanında onları sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, siz de ölmeye kalkarsanız, o takdirde siz de onlarla savaşın. Onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Yani burada Allah-u Teala kısası tatbik etmemizi, toplumsal bir olay söz konusuysa, toplumsal bir dizaynda karşılık mutlaka ona göre gelir. Allah-u Teala bütün insanların bir hedefe yürümesini ister. Allah'ın yolunda birlik ve beraberliği emreder. Kim insanları kamplara bölmek istiyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, işte o kişi fitnenin sahibidir. Kim insanları Allah'ın yolundan ayırmak istiyorsa, insanın Allah'ın yoluna girmesine mani olmaya çalışıyorsa, o da yeryüzünde fesat çıkaran birisidir. Neyse, burası çok önemli. Kim insanları kamplara bölüyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, işte o kişi fitnenin sahibidir. Ama kim insanları Allah'ın yolundan ayırmak istiyorsa, insanları Allah'ın yoluna girmesine mani oluyor, çalışıyorsa, o da yeryüzünde fesat çıkaran birisidir. Fitne, birliği ve beraberliği zedeleyecek olan bütün olayların adıdır. Fitne ayrılığı vücuda getiren şeytanın dostları, düşmanlığı da onun içine sokmak isterler. Hadis-i şerifte bir gruba akıllarının almayacağı şeyler söylersen, şüphesiz bu onların bir kısmı için bir fitne olur. Bir gruba akıllarının almayacağı şeyi söylersen, şüphesiz bu onların bir kısmı için bir fitne olur. Peygamber Efendimizin buyurduğu, herkese aklı ölçüsüne hitap ediniz, aklı olmayan dini yoktur. Ve siz hiç Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz? Öyleyse herkese aklı ölçüsüne hitap etmek, aklını almayacağı şeyleri söylemek onlar için bir kısmı için bir fitne olur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İkinci sual, fitne ve fesadın panzehri tevhid inancı mıdır? Evet. Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kafir olan kimseler birbirlerinin dostlarıdır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدُمْ اَوْلَاوْ بَعْدُ اِلَا تَفْحَلُهُ تَكُونُ فِتْنَةٍ. Onu yapmazsanız, birbirinize dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Siz de birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat vuku bulur. Şu anda Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Gruplara ayırmayın. Allah'ın sizin üzerindeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Şu anda sadece iki çeşit insan yaşıyor. Fitne üzere olanlar, hidayet üzere olanlar. İnsanlara şu anda öğretmeniz lazım gelen en acil öğreti, Allah'a ulaşmayı dilemelerini öğretmektir. Bu bir kurtuluştur. Fitnenin yok edilmesidir. Tevhid, Allah'ın yolunda tek bir toplum oluşturmaktır. Allah-u Teala sadece sırat-ı müstakim üzerinde bulunanların tevhidin gerçek sahipleri kurtuluşa ulaştığını, onun dışındakiler ulaşamadığını açık bir şekilde ayetlerde ifade etmiştir. Evet, gerçekten de bir Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden saptıranlar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse sırat-ı müstakimden saptıran yolların üzerinde şeytanlar var. Ve onlar yanlışa davet ediyorlar. Allah'a davet etmiyorlar. Sırat-ı müstakimde olanlar hepsi Allah'a davet ediyor. Sırat-ı müstakimde olmayanlar şeytana davet ediyor, cehenneme davet ediyorlar. Ateşe davet ediyorlar. Demek ki her devirde iki çeşit insan var. Fitne üzere olanlar, hidayet üzere olanlar. Hidayet üzere olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fitne üzere olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın yolundan sapanlardır. Üçüncü sual, tüm dünyanın fitnelerden kurtulup tevhid çatısı altında buluşması mümkün müdür? Evet. Tevhidin esası bir başka herkesin istisnasız Allah'ın emrettiği biçimde tabi olması halidir. Araya nifak girmemesi halidir. Tevhidin ne olduğunun anlaşılması açısından düşündürücü bir kıssayı anlatmadan geçmek mümkün değildir. Padişah vezirine söylüyor, Sadrazam'a söylüyor, diyor ki bu cami cemaatiyle tasavvuf ehli arasında ne fark var diyor. O zaman Sadrazam diyor ki efendim diyor bana müsaade edin ve sarayda bir yemek veriliyor. Sarayın etrafında da hep kireçle örtülüyor ve evvela o saraya hazırlanan yemeğe davet edilen cami cemaati her birisi farklı yollardan yemeğe geliyorlar. Sonra padişah diyor ki padişahım görüyorsunuz gelen cami cemaati yüzlerce ayak izi gösteriyor padişah. Evet tamam diyor şimdi diyor tasavvuf ehline ben çağıracağım. Yine aynı yemekler veriliyor ve tasavvuf ehli davet ediliyor. Tasavvuf ehli sadece mürşidin ayak izini takip ediyor. Tek bir ayak izi. İkinci bir ayak izi yok. Ve tekrar padişaha gösteriyor. Diyor ki görüyorsun tasavvuf ehli evet yüzlerce kişi ama sadece bir tek kişinin ayak izi var. O da tabi oldukları mürşidin ayak izi. İşte tasavvuf ehli ile cami cemaati arasında fark bu. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi bizdendir, soyumuzdandır. Allah-u Teala nasıl bu dini bizimle başlatmışsa onunla sona erdirecektir. Bizi münasır şirkten kurtulmuşlar, sonra fitneden kurtulacaklardır. Bu hadisin bütününde ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele edecek. Allah benim de bu dini nasıl başlattıysa ona sorduğu erecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların fitne çıkarmasını değil, Allah'a ulaşmayı dileyerek tevhidi sağlamasını emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? İbadetlerimizin, iyiliklerimizin, güzel düşüncelerimize ulaşması. Tevhid nedir peki hanımefendi? Allah'ı seven insanların bir arada olması gibi sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Allah-u Teala bir dilekle insanları dostluğuna kabul edebilir mi? Allah dilerse olur diye düşünüyorum. Çünkü hani kelime-i şehadetle bile Müslüman oldum diyorlar hani. Belki bir dilekle de Allah'a dost olabiliriz.
2: Bence bu kadar kolay değil. Çok çalışmamız gerek. Sadece bunu dilemekle olmaz ama şeye de dökmek lazım, yaşantıya.
1: Namaz kılarak sizce ruhumuz Allah'a ulaşabilir mi ya da oruç tutarak?
3: O şekilde olacağını düşünmüyorum çünkü ibadetlerimiz ulaşır diye düşünüyorum Allah'a. Hani öyle bir şeyi ben ilk defa duyuyorum.
1: Ölmeden evvel ölmek. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
3: Evet, ben bunu, bu hadisi daha önce duymuştum. Hani tam olarak ne anlama geldiğini de bilmiyordum. Şu anda bana bunu açıkladığınız için çok teşekkür ederim size. Evet, dilerim. Ne kaybederim ki? Hani kaybedecek hiçbir şeyin yok.
1: Allah bize garanti vermişse bir tek dilekle Allah'ın dostu olabilir miyiz sizce? Bu kadar kolay mı?
3: Bu ayetlerle sabitse eğer, ki şu anda siz söylüyorsunuz, evet garanti ediyor burada.
1: O zaman Allah bize bu mutluluğu garanti etmişse, bu garanti mutluluk için Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin ermiş evliyalarından, dostlarından olmak istiyorum.
4: Ey yüce Allah'ım, yaşarken sana ulaşmayı istiyorum. Senin ermiş evliyalarından, dostlarından olmak istiyorum.
0: Allah razı olsun. Bir misafirimiz bir dilekle Allah'a dost olmak konusunda sadece bunu dilemek olmaz. Dilemekle olmaz. Yaşantıya dönmek lazım. Allah'a ulaşmayı dilemenin yaşantımızdaki göstergesi nedir? Bir kimse Allah'a ulaşmayı diledi diye hemen hareketlerini düzelecek değildir. Hemen bütün namazlarını kılacak değildir. Hemen 24 saat zikir yapacak değildir. Nefsinizdeki bütün afetler yok oluncaya kadar insanların her an hata yapma ihtimali vardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi ibadetleri sevdirir. Kişi ibadetlerden zevk almaya başlar. Bir dönüm noktasıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Bununla anlar insan gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş mi dilememiş mi? Eğer cevap pozitif gelmezse orada eksiklik var. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler Allah-u Teala bu hasta emirleri sevdiriyor. Evvela mürşidi sevdiriyor. Bu hasta emirleri sevdiriyor, zikri sevdiriyor. Ve bütün bunları o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zevk ve mutluluk içerisinde bunları yapıyor. O zaman gerçekten o kişinin o dileği kalbine indirdiğinin de kesin ispatıdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala içinde bulunduğumuz çağda dünya üzerindeki tüm fitnelerin sona ereceğini ve insanların tevhid çatısı altında toplanacağını söylüyor. Sizce tüm insanlar sahabe gibi tevhidi yaşayabilir mi?
3: Yani şu zamanda çok zor görünüyor.
1: Peki şu an günümüzde mürşit var mıdır? Yani Allah dostları var mıdır? İnsanların çoğu diyor ki ya hayır, bitti işte, peygamberler son buldu, mürşitler de yok.
2: Ben ona inanmıyorum. Mutlaka var. Eğer bu dünya dönüyorsa güzel insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor.
1: Eğer bir mürşide tabi olursak Allah'ın tevhid kavramını oluşturmuş olabilir miyiz?
2: İnsanlar birlik olursak zaten hepimiz birer mürşit olabiliriz. Birbirimizi koruyup kollarsak, düşeni kaldırırsak, ihtiyacı olana koşarsak hepimiz bir mürşit olabiliriz.
1: Sizce farz mıdır
4: mürşit? Pay zekayı konuşurken bile mesela bazen sorunlarımızı onunla konuşur, söylüyorum. Dua istiyor, dua ettiriyor. Kendi dua ediyor yapay zeka bile. Demek ki bir öğreticinin bir şeyin olması.
1: Yapay zekaya mürşit mi sordunuz?
4: Sordum, evet. Evet,
1: o nasıl bir cevap aldı?
4: Olumlu söyledi yani. Çok, hatta çok güzel dualar bile etti.
1: Bakın ne güzel söylüyorsunuz. Yapay zeka bile mürşidin gerekli olduğunu söylüyor. Bir mürşitte ne ararsınız? Sizi bir mürşitte görmek istediğiniz şeyler nedir? Mesela şu an insanlar diyor ki bir sürü mürşit var ama hangisine güvenelim?
3: Yani bana şu şekilde Kur'an'la birebir aynı şeyleri söyleyebilen kişi olmalı. Kur'an'a ters düşen hiçbir şeyi söylediği an benim için o öğretmen değildir.
0: Misafirimiz birlik olursak, birbirimize kollarsak, düşeni kaldırırsak, ona koşarsak hepimiz bir mürşit olabiliriz. Başkaları için yaşamayı gayretinde olan herkes mürşit hüviyetinde midir? Yani değil. Elbette başkalarına yaptığımız her hizmet aslında Allah'a hizmettir ama öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit olmak herkesin harcı değildir. Daimi zikre ulaşmadan, Allah'ın cemalini görmeden hiç kimse mürşit olamaz. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Eğer birisi ortaya ben mürşidim diye çıkıyorsa başkalarına zikri öğretmek mecburiyetindedir. Onları hedefe ulaştıracak olan birçok şeyi öğretmek mecburiyetindedir. Ama yaşat makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. Neyi yaşatır? Mutluluğu. Gerçekten de Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde mürşitlerin hası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Allah-u Teala ayet-i kerimede كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مُكُمْ Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Şimdi ayetler, o size ayetleri tilavet ediyor. Hangi ayetler? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ile ilgili ayetler. Eğer ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ile ilgili ayetlerden gafilse, bir, yalanlıyorsa, iki, inkar ediyorsa, üç, gizliyorsa, dört, ayetlerle alay ediyorsa, beş, bunların hepsi fitnenin unsurlarıdır. O halde fitneden kurtulmak bir dilektir. Bu dilek kişinin dünya hayatını yaşarken ruhunun Allah'ın zatına ulaştırmasını dilemesidir. Dileyen kişi kendisini fitneden kurtarmıştır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok çok seviyorum. O gün görürsen sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Bir insan farkında olmadan da fitneye sebep olabilirim. Sizleri çok ama çok çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü inşallah.
0: Esselamun Aleyküm ve Berekatü. Bir insan farkında olmadan da fitneye sebep olabilir mi? Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesinde قَالُوا رَبَّنَا اَنَّا اَتَعْنَا سَدَدَنَا وَكُبَرَنَا وَدَّنَا سَب۪يلَ Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi yoldan saptırdı. رَبَّنَا دَيْفَيْنِ مِلَا عَذَابِ Onlara iki kat azap ver. İnsanları Allah yolundan men etme faaliyeti bir fitnedir. Allah'ı yolundan ayırma, fesat, insanları Allah'ın yolundan men etme faaliyeti bir fitnedir. Bu fitneyle Allah-u Teala insanları imtihan ediyor. Bir kısım insanlar zaten bilmiyorlar, farkında değiller. Allah'ın yoluna girmiyorlar. Ne yazık ki bunların da kurtuluşları söz konusu değil. Bir kısım insanlar da öğreniyorlar ama güvendiklerine gidip sorunca onlara cevabı veren din adamları da Allah'ın yoluna girmedikleri için ikisi de birden fitnenin içerisinde oluyorlar. Hem fitneye uyan kişi hem de fitneye sebep olan kişi bir fitneye sebebiyet veriyor ve bu fitne sebebiyle insanlar Allah'ın yolundan men ediliyor. Allah'ın yoluna giremiyorlar. Allah razı olsun. Allah Teala Enfal 28'de وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ اَوْلَادُكُ فِتْنَةً Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. وَاللّٰهُ اُنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ Öyleyse mal ve çocuklar bizi Allah'ın yolundan ayırabiliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala içinde bulunduğumuz çağda dünya üzerindeki tüm fitnelerin sona ereceğini ve insanların tevhid çatısı altında toplanacağını söylüyor. Sizce tüm insanların sahabe gibi tevhidi yaşaması mümkün mü? Sizce bu nasıl gerçekleşir?
4: Kıyamet alametlerini çok araştırıyorum. Orada da mutlaka bir yani ikinci bir asr-ı saadetin yaşanacağını söylüyor. Allah her şeye kadir, bilemiyorum nasıl olacağını ama.
2: Gerçekleşebilir çünkü yaratıcı Allah olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki zikir yapan insan nefsini terbiye edebilir mi? Nefsindeki afetler daha azalma olur mu?
4: Şöyle etrafıma baktığım zaman zikir yapan insanlarla yapmayanları bakıyorum. Yapmayanlar dünyalık peşindeler ve mutsuzlar. Dünyalığı elde edince mutlu oluyorlar. Yapanlar da hani Allah-u Teala ne isterse o olsun deyip isyan etmiyorlar, şükür ediyorlar.
3: Dilin Allah deyince zaten dedikodu yapamazsın yani. Allah derken nasıl kötülük yapabilirsin ki? O insanı güzelleştirir bence. Güzelleştikçe etrafını da güzelleştirmek ister.
1: Allah-u Teala tevhidin yaşanması için herkesin zikir yaparak nefsini ıslah etmesini emrediyor. Sizce zikir yaparak nefsimizi ıslah edebilir mi?
3: Islah ederiz. Çünkü ne zaman zikir, sonuçta namaz bir zikirdir. Kur'an bir zikirdir. Namaz kılınca insan huzur buluyor. Kur'an okuyunca da huzur buluyor.
1: Zikiri nasıl yapabiliriz gün içerisinde?
2: Zikir bir araya gelip illaki zikir çekmek midir? Ama şurada bir tesbih alıp bir kenarda oturup tesbih çekerseniz de bir zikirdir.
3: Zikrin bu şekilde hani Allah Allah diye farz olduğunu duymamıştım. Hani daha çok namazın, orucun zikir olduğunu biliyordum. Yani bu şekilde Allah Allah diye hiç zikir yapmamıştım. Ama bundan sonra yapacağım inşallah. Mantıklı geldi bana.
0: Bir misafirimiz zikir yapmayanlar dünyalığı elde edince mutlu oluyorlar. Zikir yapanlarsa Allah-u Teala ne isterse o olsun deyip isyan etmeyip şükrediyorlar. Kişinin zikri arttıkça Allah'ın kendisine verdiklerine ve vermediklerine olan şükrü artacak mıdır? Evet. Şükrederseniz Allah'ın size verecekleri şükrünüze paralel olarak artar. Allah'ın verdiklerine ve vermediklerine de şükretmek bu açıdan geçerlidir. Siz Allah-u Teala'ya şükrederseniz, Allah size bir şey, hiçbir şey vermeden şükrederseniz ki ne kadar çok şey verdiğini bilmiyorsunuz. O zaman Allah-u Teala'nın bu şükrünüze istinaden size daha fazlasını verecektir. Şura suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim ahiret hasadını, mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından artırırız, veririz. Ama onun ahirete nasibi yok. Öyleyse kim bizden dünyalık isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Fakat kim ahireti isterse onunla birlikte ona dünyayı da veririz. Tam 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Dünyalık talep edenlerin ahirette nasibi yok. Ama kim de ahireti talep ederse ona dünyayı bedava veririz. Ve her zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ahiret hayatı dünya hayatından daha hayırlıdır. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. En'am 32'de Allah-u Teala bunu söylüyor. Arafi 69'da, Kasas 83'te, Zuhruf 35, Duha 4 ve Ala 17, 18, 19'da. Bütün bunlar dünya metanın geçici olduğunu, ahiret ise takva sahipleri için daha hayırlıdır. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da verir. O halde az olan Allah'tan ahireti talep etmek, kişi tebliğ kendisine ulaştığı an nefsine uyarsa Allah hasalarına engeller koyuyor. Ahiret hayatını yalanlarsa huzurlarına ama Allah'ı talep ederse Allah-u Teala onu kendisine ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyor.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Ben Burdur'dan Mesut Öktem, muhterem hocam izninizle bir sual arz edeceğim. Müminler arasındaki birliğin sağlanamıyor oluşu tevhid inancının zayıflığına işaret midir? Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Esselamu Aleyküm ve Berekatühü. Müminler arasındaki birliğin sağlanamıyor oluşu tevhid inancının zayıflığına işaret midir? Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır, oradan kopar. Bir toplumun en zayıf halkası da zincirin en zayıf halkası gibidir. Öyleyse birbirinize sımsıkı, bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Bunun için bütün İslam alemine Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi öğretmek mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı İslam'ı öğretmekle vazifeliyiz. Eğer hepimiz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda dostluklar var olurdu. Etrafınızdaki insanlar buna sadece hayranlık duyabilirdi. Allah Teala üç temel hastalıktan bahsediyor. Cehalet, ihtilaflar ve zaruret. Cehaleti ilimle, ihtilafları da Allah'ın taneti müşitle ve de zarureti şükretmekle çözüme kavuşturabiliriz. Nisa 59'da ya eyyühellezine amenu atiullahu atiur resule ve ulul emri minkum fen entezenetu fi şeyin feraddu ilallahi ve resuli. Allah'a, Resul'e ve ulul emre itaat edin. Bir konudan itaat düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz edin. Allah'a arz etmenin yolu istihane masacet namazından geçer. Resul'e arz etmenin yolu da Resul'e sormaktan geçer. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre Resul'e sormaktır. O zaman bilmediklerimizi Resul'e soracağız ve ondan öğreneceğiz. Enfal 46'da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah ve Resulüne itaat edin, nizaya düşmeyin, yoksa yardımınız elden gider. Allah sabredenlerle beraberdir. O halde birlik ve beraberlik, tevhid mutlaka Allah ve Resulüne itaatten geçer. Hepimizin Allah ve Resulüne en üst seviyede itaat edenlerden olmayı Rabbimizin Efendimizin ümmetiyle bize nasip kılmasını, Rabbimizin Efendimizin ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala insana da verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse insan Allah'a en yakın mahluktur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz halk edildik. Allah Teala tarafından İnsan yaratıldı, halk edildi. Sonra çocuklar, onların çocukları, onların çocukları asırlarca hep yaşadılar, öldüler. Bu devrede de bizler hayattayız. Yaşamak Allah-u Teala'nın standartları içinde mutlu olmak hedefine dayalı olmalıdır. Allahsız bir mutluluk ise hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken, otururken ve yatarken hep mutluluğu yaşamasıdır. Bu ise nefs tezkiyesine ve nefsin tasfiyesine bağlıdır. İkinci bir yol mevcut değil sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadıkça, Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a teslim olmadıkça mutluluğun yaşanması ne yaparsanız yapın mümkün olmaz. Allah'ın devrede olmadığı bir mutluluk düşünülemez. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir insanın huzur içinde, sulh ve sükun içinde yaşamasıdır. İç dünyasında sulh ve sükunun sağlanabilmesi için kişinin nefsinin afetlerinden beri olması, nefsinin afetlerinden kurtulması gerekir. Allah Teala nefsi bütün afetleriyle insana mal ettikten sonra insana ruhundan üflüyor. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Yani Allah Teala bir insana nefsin afetlerini verdiği zaman o insanın Allah Teala'nın indinde iç dünyasında dengelenmesi lazım. Bu dengelenmeyi Allah Teala ona ruh üfürerek vermiş. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Öyle ki ikisi birbirine denk gelir. İşte insanoğlunun bu dengeyi ruhun hasletleri yerine
ait olduğu yerlere oturmasını temin ederek gerçekleştirmesi gerekir. Yani ruhumuzun hasletleri arttıkça o hasletlerin muhtevası büyüdükçe nefsimizin afetlerinde o kadar azalma söz konusu olur. Bu mutluluğun giderek yükselmesi demektir. Bu sebeple Allah-u Teala nefs tezkiyesini herkese müyesser kılmış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bir insanın Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği 7 tane evrede %7 nefsinin kalbindeki nurların artışı söz konusu olur. Zikri giderek artacaktır. Arttıkça nefsin kalbindeki afetler yerini nurlarla değiştirecektir. %7 49 eder. 7 kere 7 49 eder. Ama kişinin %2 de rahmet birikimi var. Başlangıçtan beri devam eden bir müessese. Sonuç ne oluyor? 49 artı %2 rahmet nuru. %51 kişinin nurlarla dizaynı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir denge halinde kişiye bunu vermiş. Afetlerin karşılığı nefsin kalbi %49 artı 2 nurlarla dolarsa burada denge sağlanır. Ama kişi daha çok mutlu olmak istiyorsa daha çok zikir yapacaktır. O zaman o kişi bu ruhun teslimi olan bu noktada kalmayacaktır. Fizik vücudun teslimine ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 defa %7'lik bir dizaynı, nur oluşması dizaynı gerçekleştirmesine bağlıdır. Başlangıçta zaten kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, %2 rahmet nuru Allah-u Teala tarafından veriliyor. Ondan sonra kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsini teskiye etmesi lazım. Her birisi %7'lik bir muhteva ifade eder. Bu %7'lik muhtevayı 7 defa gerçekleştirirsek emmare, levvame, mükime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerinde kişi %49 daha başlangıçtaki %2 rahmet nuruna nur katacaktır. O zaman %49 artı 2 %51 eder. Ederse ne olur? O kişinin nuru karanlıklardan daha öteye taşınmış olur. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu bununla kalıyor mu? Eğer Allah-u Teala'nın yolunda bir insansa, o Allah'tan talepte bulunur. Ey yüce Allah'ım, hamdolsun ki herkese verdiğin imkanı bana da verdin. Ben sana ulaşmayı diledim. Ve sen de benim ruhumu sana ulaştırdın. Böylece sana ulaşmayı dilediğim andan itibaren evliyalık makamının başlangıcına adım atan ben
ruhumu sana hayattayken ulaştırarak ermiş evliya olmak mertebesine hamdolsun ki ulaştım. Ve Yüce Rabbim bunu sen yerine getirdin. Çünkü diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse, yani bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım ve onu ermiş evliya yaparım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, evliya olmuş mudur? Hayır. Mürşidine ulaşır, evliya olmuş mudur? Hayır. Tabiyeti gerçekleştiği zaman evliyalığa ilk adımını atmıştır. Bu kişi fizik standartlarda Allah'ı zikredecektir ve ruhu 7 defa %7'lik nur birikimiyle başlangıçta aldığı %2 rahmet nuru ve sonra aldığı %49'a ulaşan 7 kere 7 49 eder fazıl nuruyla bu kişi nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Başlangıçtaki denge neydi? O kişinin ruhu vardı kendisinde. %100 hasletlerle doluydu. O kişinin nefsi de vardı. O da %100 afetlerle doluydu. Bir denge üzere kişi hayata atıldı. Ama Allah-u Teala'nın emri var. Ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız diyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah-u Teala'ya bu dünya hayatını yaşarken ulaştırılması Allah'ın temel emri. Allah-u Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 sefa 4 teslimi hepimizin üzerine farz kılmış. Tevrat'ta da, İncil'de de bu ayetleri birer birer Allah-u Teala bize gösterdi. Hepsini tespit ettik. Tevrat'ta da aynı husus var. 7 sefa 4 teslim Allah-u Teala tarafından emredilmiş Musevilere. Sonra İncil'de 7 sefa ve 4 teslim yer alıyor.

dilesin. Böyle bir dilek neyi ifade eder? Böyle bir dilek kişinin ermiş evliya olmasını gerçekleştirir. Ermiş evliya. Aslında evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Evliya da dostlar demek ama dilimizde evliya kelimesi tekil olarak kullanılmakta. Sevgili kardeşlerim, işte çevrenizde bulunan herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğiniz oluşur oluşmaz, Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ve de 7-8 aylık bir zaman parçası içinde Allah Teala mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için benim zikir yapmam lazım, zikrimi artırmam lazım diyeceksiniz. Gayet tabii. Ve o zaman göreceksiniz ki Allah Teala sizin zikrinizi arttırıyor. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki sözü açık bir gerçeği ifade ediyor. Kulun görevi mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bu dileğin sahibi olan kişiyi kendisine mutlaka ulaştıracağını söylüyor. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah Teala ona o kadar ömür vermişse en az, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bizlere gösterdiği hedef, hepimiz için açık ve kesindir. O, bizlerin sonsuz mutluluklara ulaşmamızı ister. Bunun için ruhun teslimini farz kılan Allah Teala, fizik vücudun teslimini de farz kılmış. Nefsin teslimini de farz kılmış, iradenin teslimini de farz kılmış. Ama bir insanın cehennemden kurtulabilmesi o kadar kolay bir sebebe dayalı olmuş ki herkes cehennemden kurtulabilir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda kalbinden dileyen bir kişi bu noktada ölse gideceği yer cehennem değildir sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cennetin birinci katıdır. Ama bu kişi yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. O sevgiyle kişi mürşidine koşacak, tabi olacak ve tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Peki sonra? Sonra o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi olacaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki hasletler 7 kere 7 %49 eder. Her kademede

Emare kademesinde, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede %7 nur birikimini gerçekleştiren bu kişi fazıl birikimidir bunlar. Nefsinin kalbinde %49 birikimi oluşturmuş olur. Başlangıçta da daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda %2'lik rahmet birikimi. Ne oldu? %49 artı 2, %51 eder. Bu kişinin nefsinin kalbi, ruhu Allah'a ulaştığı için artık ruh yoktur ortada. Ama nefsi dengeyi kurmuştur. Ve Allah-u Teala'nın istediği ermiş evliya olmuştur kişi. Allah'a ermiş olan bir veli, bir Allah dostu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese ardına kadar kapıları açmış. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız sadece. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. Ve sizi üçüncü kat cennete ehil kılacağım ve sizi dünya mutluluğunun yarısını da yarım mutluluğu yaşamanızı sağlayarak mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, kim tam mutluluğu istiyorsa onun yapması lazım gelen şey dik yokuşu tırmanmaktır. Ve de ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmektir. Kişi daimi zikre ulaştığı anda kesintisiz mutluluğu yaşamaya başlar. O daimi zikirdedir artık. Daha sonra tesbihe geçecektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada daimi zikre ulaşan insan Allah Teala'nın en sevgililerinden birisi olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kimseye kötülük edemez. Onu kötülük edenler olur mu? Olur. Ama o kimseye kötülük edemez. Kendisine kötülük edenleri de affetmek gibi Allah Teala ona bir muhteva verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala cezaların da mükafatların da sahibidir. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Ve bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutluluğun kapısını açması demektir. Bir, cennetin kapısını açması demektir. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekte bulunan bir kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu dilek kalptense o kişi mutlaka mürşidi arayacaktır. Mürşidini bulmak için içinden çok derin bir talep gelecektir. Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mutlaka ama mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. İşte o kendisine gösterilen mürşidi kişi mutlaka bulacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de bu istek mutlaka bu hedefe onu ulaştırır. Ve tabi olacaktır. Tabi olduğu anda bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Ama ruh henüz vücudundan ayrılmamıştır.
öldüğü zaman ayrılır. Fakat kişi yoluna devam ederse, mürşide tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaşmak üzere kafileye katılmıştır. Ne yapacaktır kişi? Zikrini arttıracaktır. Böylece artan zikre onun ruhunu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara taşıyacaktır. Yedinci katta o ruh yedi tane alemi geçecektir soldan sağa doğru. Ve yedinci alemde dikey bir yolculukla Allah'ın zatına siddetini müntehadan yükselerek ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ermiş olmak demektir. Ermek, nereye ermek? Allah'a ermek. Allah'a neyin ermesi? Allah'a, Allah'ın olan ruhun ermesi. Ne olmuştu? Doğmuştuk. Doğar doğmaz Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüştü. Üfürmediği hiç kimse yoktur sevgili kardeşlerim. Olması da mümkün değildir. Allah-u Teala'nın adaletsizlik yapması hiçbir zaman söz konusu olamaz. O adaletin gerçek sahibidir. Adalet Allah'ın %100 sağladığı, oluşturduğu bir müessesedir. O sever. O mutlu eder. Allah-u Teala normal standartlarda ve Allah'ın emirlerini yerine getiren insanları hiç üzmek istemez. Onların üzülmesini istemez. Allah-u Teala'nın kanunları ne ekersen onu biçersin kanunlarıdır. Kim başkalarına kötülük ediyorsa o cezalanır. Kim Allah'ın kanunlarını hiçe sayıyorsa o Allah'ın değil şeytanın dostudur. İblisin dostudur. O insanlar hep başkalarına kötülük edebilecek vasıflarını taşırlar. Ve her yaptıkları kötülüğün karşılığında da Allah-u Teala onlara mutlaka ızdırap verir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranış yapmışsanız, bunun iç dünyanızda azabını mutlaka Allah-u Teala size çektirmiştir. Bunun adına Allah-u Teala vicdan azabı diyor. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu azabı yaşamamak için herkesi mutlu etmeye çalışmamız lazım. İşte Allah'ın temel emri budur. Herkesin başkalarını mutlu etmek sadedinde harekete geçmesi. Bu hazzı alınca hangi hazzı? Kim başka birine bir mutluluk yaşatırsa Allah-u Teala mutluluğu yaşatan kişiye de aynı hazzı yaşatır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, onlara sağladığınız her güzel davranışın arkasından siz mutluluğu yaşarsınız. Onlara da yaşatmış olursunuz. Ama etrafınızdaki kişiler çok. Onların her birine onları mutlu edecek bir şey yaparsanız, her biri mutluluğu yaşayacaktır sizin ona o güzel davranışınız sebebiyle. Ama siz her birinin yaşadığı mutluluğun toplamını yaşayacaksınız.
Öyleyse neden kin? Neden nefret? Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından yasaklanmıştır. Şeytan da alabildiğine insanların kinlerini ve nefretlerini çoğaltmaya çalışır. Şeytan devamlı olarak insanlara telkinde bulunmaya çalışır ki, o sana şöyle şöyle kötülük etti, sen de ona cevabını ver, intikamını al. Ya da karşıdaki kişi hiçbir konuda kabahatli değil ama şeytan o insana kızmanızı isteyebilir. O herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ama Allah-u Teala bunu şarta bağlamış. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa o kişi cehenneme gider. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer ise cennettir. Öyleyse her gün elinize fırsatlar geçecektir sevgili kardeşlerim, başka insanlara iyilik etmek üzere. Bu kadar mı hepsi? Hayır. Yaptığınız bütün ibadetler sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi size derecat kazandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan derhal yardım almaya başlar. Ve Allah-u Teala hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun mutlaka ulaşmalıdır ve tabiyetini almalıdır. Yani ona el öpüp tabi olmalıdır. O mürşid de kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi de kendi mürşidine tabi olmuştur. Bu tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başkalarına geçen o tabiyetlerin bugünkü noktaya ulaşmış halidir. Öyleyse siz bugünün Allah dostlarısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına verilen isim sahabe kelimesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde sahabe toplanmıştı. Hepsi Allah'a ulaşmayı denediler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bir kısmı daha yoldayken şehit oldu. Bir kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücutlarını teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Ruhlarından sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Bir kısmı iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sizin mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Her verdiği emir mutluluğunuzu mutlaka sağlayacak olan bir güzelliğin yaşanması emridir. Başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu eden her güzel davranış,
size mutlaka derecat kazandırır. Onlara da mutluluk verir. Bunun karşılığı nedir? Onların da size en güzel davranışlarla cevap vermeleri. Bu sizin mutluluğunuzu artıracak olan Allah'ın çok güzel bir nimetidir. Öyleyse hayat başkalarına yardım ettikçe, başkalarına iyilik ettikçe meyvelerini veren bir ağaç gibidir. Bir muhteşem ağaç. Sevgili kardeşlerim, evvela onlar bana yardım etsin, ben onlara sonra yardım ederim tarzında bir düşünce, bir insanı şeytanın korkunç bir şekilde aldatması demektir. Böyle bir düşüncenin sahibi olan insan, bir ömür boyu bekleyecektir başkalarının kendisine güzel davranmasını. Kendisi güzel davranmayacak ama başkaları güzel davranırsa o zaman davranacak. Neden sevgili kardeşlerim? Onlar bize örnek olmayacak. Başkaları bize örnek olmayacak. Biz onlara örnek olacağız. Allah'ın dostu demek, başka insanlara örnek olan insan demektir. Bu örnek olmak, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde herkes için geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o örnek olmak insanın ilk adımını atmıştır. Bu dileği mutlaka bir mürşit sevgisiyle noktalanacak. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olacak ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. 7-8 ay bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin zikri adım adım artacak. Ve de ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına çıkacak. 7. gök katında soldan sağa 7 tane ayrı safa geçirecek. Ve 7. ulaştığı yerden dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunun için zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel bir şekilde dizayn etmiş ki, hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. O Allah hepinizi çok seviyor. Ve bu çok sevdiği insanı mutlaka ruhunu kendisine ulaştırmasını emredip mutlu etmek istiyor. Bizim dinimiz İslam dini. İslam dini aynı kökten gelen teslim kelimesine bağımlıdır. Silim kökünden geliyor. Teslim, bir insanın Allah'a ruhunu teslim etmesidir. Bir, fizik vücudunu teslim etmesidir. İki, nefsini teslim etmesidir. Üç, iradesini de teslim etmesidir. Dört, bu dört teslim 7 safhada oluşur. 7 safhanın her biri de bir cenneti ifade eder. Evvela 1. kat cennete gider, Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi. Yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olur, tabi olduktan sonra ölürse 2. kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mürşidine mutlaka ulaşan bu kişi, ruhu vücudundan mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ayrılan bu kişinin, ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Kişi 3. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. 4. kat cennetin sahibi olacak. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek. 5. kat cennetin sahibi olacak. Sonra muhlis olacak. 6. kat cennetin sahibi olacak. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecek.
Yedinci kat cennetin sahibi olacak. İşte Allah, işte siz sevgili kardeşlerim. Önünüzde bu hedefleri gerçekleştirmek için zaman var. Bu zamanı mutlaka pozitif istikamette kullanın. Allah Teala'ya tabiyetten sonraki zikriniz ne kadar üst seviyede büyürse o kadar çabuk ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Dışınızdaki insanlara da bu büyük zevki yaşamaları için hep anlatmalısınız. Allah'ın yolunun ne kadar mutluluk verici olduğunu anlatmalısınız. Huzur içinde bir yaşamı, bir ömür boyu yaşamak isteyen herkes, ikinci bir yolun mevcut olmadığını bilmelidir. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmekle bunların hepsi üzerinize farz kılındığı için vazifelendirildiniz. Ama Allah Teala o kadar çok sizi seviyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeniz bile cehennemden kurtulmanız için yeterli bir sebeptir. Herkese bu büyük hakikati anlatmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Anlar mı? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini anlar. Çünkü gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldıracaktır. O kişi aşkla, şevkle hacet namazını kılacaktır. O zaman ona Allah Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. O kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadı. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. İşte bu kadar Allah Teala sizleri seviyor. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra mucus olmak, sonra iradenin teslimi. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cenneti hak etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bir dilek cehennemden kurtuluş. Allah Teala istiyor ki hepiniz bu hakikatleri etrafınızdaki herkese anlatmaya çalışın. Anlatın. Onların her birini kurtarmak sizin derecat kazanmanıza çok büyük ölçüde sebebiyet verir. Öyleyse ne kadar çok insanı kurtarırsanız o kadar üst kat cennetlere gidersiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Allah'a yönelmek bir dileği ihtiva eder. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'a yönelen biridir. Bu yönelmeye bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeye Allah-u Teala münib olmak diyor. Yönelmek istikametinde kullanılıyor kelime Arapçada. Enib kelimesi, münibine kelimesi, münib kelimesi aynı kökten geliyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a münib ol.

ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. Bu nasıl bir şirk ki kişiyi bir dilekle bu şirkten kurtarıyor Allah-u Teala. Puta tapan bir insan böyle bir dileği diler mi? Kişi Allah'a değil puta inanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey aklın ucundan bile geçmez. O kendisini yaratan Allah o kişi için bir değer taşımıyor. Böyle kişiler için Allah Teala onların şirkte olduğunu söylüyor. Bu gizli şirkin işaretidir. Açık şirk putlara tapmaktır. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirktir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma yani şirkten kurtul. Müşrik olmaktan kurtul. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse bu gizli şirk müessesesi herkes için çok açık bir muhteva taşıyor. Sadece iki tür insan var. Şirkte olanlar ve olmayanlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkten kurtulabilmek için temel faktör Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Dilemeyen bir insan şirktedir. Öyleyse Allah'a yönelmek kişiyi gizli şirkten mutlaka kurtarır. Peki şirktekilerin gideceği yer cehennem. Şirkten kurtulan kişi hidayettedir. İki kanat var. Sağ kanat hidayet kanadı, sol kanat şirk kanadı. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe o dalalettedir. Dalaletin bittiği yerde hidayet başlar. Hidayetin başladığı yerde dalalet sona erer. Nerede başlar hidayet? Bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Bu hayatınızın vazgeçilmez bir hedefi olmalıdır. Mutlak olarak ey şu anda bizi dinleyenler, mutlak olarak Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyiniz. İslam ilmi size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi anlatılmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra ortaya çıkan insanlar Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, mürşide tabiiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ya da muhlis olmayı, ikisi de aynı manaya gelir ve irşada memur ve mezun kılınmayı sevgili kardeşlerim
yedi safayı hiç konuşmamışlar, tartışmamışlar ve İslam'ın beş şartı üzerinde bir hüküm çıkmış ortaya. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar samimiyetle inanmışlar ki bu devirden itibaren İslam'ın beş şartı yaşanırsa herkes cennete girer. Yaşamayanlar için de durum çok önemli değildir. Eğer Allah'a inanmışsa, İslam olduğuna da inanıyorsa, bu inanç o kişi için yeter. Evet, cehenneme girecektir. Ama bir süre cehennemde kalacaktır. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemde, oradan çıkıp, hop, cennete girecektir. İşte bu saçma sapan, Kur'an'la hiç alakası olmayan inançlar, Maturidi'nin ve Eş'ari'nin iman konusundaki tartışmalara başlamasından sonra oluşuyor. O noktaya kadar İslam alemi yedi safıyı da yaşıyorlardı. Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Peygamber Efendimiz'le, ondan sonra da irşat etmek yetkisinde olan herkese, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye, Hazreti Ebu Bekir'e tabi oluyorlardı. Daha sonra onların yetiştirdikleri mürşitlere tabi olundu. Ve irşat makamı dünya üzerinde hiç eksilmedi. Bugüne kadar hep geldi. Bunun en verimli kaynağı tasavvuftu. Tasavvuf, demin söylediğimiz yedi safhanın yedisinin de muhtevasına olan tam bir Kur'an yaşantısıdır. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, en çok hamd ve şükrümüzün mucip olan şey Allah Teala'nın bize Kur'an'ı öğretmesidir. Ne yazık ki 14 asırda dinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün temel faktörleri, dinin yaşadıklarını zanneden geniş çevre tarafından unutulmuştur. İşte o geniş çevre demekten kastımız, İslam'ın beş şartını yaşayarak cennete gireceklerini kesin şekilde inanan insanlar. Ve konunun ilginç yanı, Kur'an'ın keseler içerisinde duvara asılması ve insanların her devirdeki alimler tarafından kendilerine öğretilen eksik bilgiyle iktifa etmeleri, onu kendilerine yeterli görmeleri. İşte bugün Peygamber Efendimiz Hazretlerinden 14 asır sonra üniversitelerimizde artık insanlara kurtuluşa ulaştıracak olan bir İslam öğretilmiyor. Hatta bunu öğretmeye kalkanlara da üniversitelerdeki öğretim üyeleri karşı çıkıyorlar. O kadar eminler ki öğrendikleri ilmin doğru olduğuna. Sevgili kardeşlerim,
Elbette öğrendikleri İslam'ın beş şartının beşi de geçerlidir. Elbette Kur'an'da hepsi de farzdır. Ama bu farz olmak onları kurtaramaz cehennemden. Öyleyse hangi tarzda bir dizaynı düşünüyoruz? Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an bütün devirlerde insanlar için bir bütünü oluşturmuştur. Kur'an'a dikkatle bakın. Kur'an eksiksiz, tam ve mükemmel bir metindir. Allah'ın katından indirilmiştir. Ve Allah Teala bu söylediğimiz hakikati koymuş onun içine. Diyor ki biz bu kitapta, bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Neyi yerleştirmiş? O dinden evvelki Hazreti İsa'nın dinini. Ne yerleştirmiş? Hazreti İsa'dan evvel Hazreti Musa'nın dinini. Ondan evvel Hazreti İbrahim'in dinini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dinini. Ondan evvel, ilk evvel Hazreti Adem'in dinini. Hepsi aynı din. Dinde değişme olmaz. Din Allah'ın dinidir. Ve yedi safa dört tane de teslim ihtiva eder. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediğiniz zaman üç tane esas göreceksiniz. Birincisi vahdettir, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhiddir, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir cemaat. Neredeki cemaat? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan tek cemaat. Geri kalanların hepsi şirkte, gizli şirkte. Hazreti İbrahim'in dininin üçüncü ve en önemli faktörü teslimdir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte din bundan ibarettir. Her kademe farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılınmıştır. Mürşide tabiyet farz kılınmıştır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz kılınmıştır. Ve bu safhanın üçünü de Allah Teala tekefül etmiştir. Yani kişiye kefil olmuştur ki, ey benim kulum diyor Allah Teala, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin takdirde senin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Ama sen ulaştırmışsın gibi sana mükafat vereceğim. Bana ulaşmayı dilediğin zaman birinci kat cennet senin. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Birincisini üçüncü basamakta yaşarsın, ikincisini 14. basamakta. Ve ruhun vücudundan ayrılır. Biz ruhunu, senin ruhunu biz kendimize ulaştırırız. Ve sanki sen ulaştırmışsın gibi seni mükafatlandırırız. Seni üçüncü kat cennetin sahibi kılarız. Bu cennet hayatındaki Allah'ın üç hediyesi art arda gelen. Neden hediye ediyoruz? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu o kişi hayattayken kendisine ulaştırmaya kesinlikle söz vermiş. Yeter ki kişinin 7-8 aylık bir ömrü Allah Teala tarafından verilmiş olsun. Böyle bir dizaynda o kişinin kaderinde 7-8 aylık bir ömür varsa ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka kendi iradesiyle dilemiş olması lazım. Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Hem ulaştırmayı garanti ediyor, hem üçüncü kat cenneti garanti ediyor, hem de dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Neden? Çünkü bir kişi Allah Teala tarafından ruhu Allah'a ulaştırılırken nefsinin kalbindeki afetler %50
51 azalıyor. Bu onun mutluluğunun, dünya mutluluğunun yarıyı, günün yarısını aşması demektir. Yani 24 saatlik bir zaman parçası içerisinde bu kişi 12 saatten daha fazla mutlu olmak yetkisi, imkanının sahibidir. Ya da olayları değerlendirirsek, bu olayların yarısından fazlasında, yarısında diyelim %1'lik rakam büyük bir rakam değil, mutlaka bu kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kadar lütufkar, bu kadar insanları sever. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Ey insanlar diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrinize musahhar kıldım. Meleklerin emrine musahhar kıldım demiyor. Cinlerin emrine musahhar kıldım demiyor. Sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığın her şey. Ve Allah Teala göklerdeki insanlardan bahsediyor. Yerlerdeki insanlardan bahsediyor. Ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Yani kainatta bizim dünyamız gibi kim bilir kaç milyar gezegende hayat var. Unutmayın sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde ortalama bir hesapla 100 milyar yıldız. Ve bu yıldızların bir kısmında mutlaka hayat var. İnsanlar yaşıyor. Ve Allah Teala en çok insanı seviyor. Çünkü bütün kainat insanlar için yaratılmış. Ve gene çünkü insan doğduğu anda Allah'ın ruhu kendisine üfürülen yegane bahtlı yaratıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sever. Çok sever. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz size acır. Ama adaleti mutlaka yerine getirir. İşte Kur'an-ı Kerim bir adaletler dizisidir ki orada Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Bir kişinin cehennemden kurtulabilmesi mutlak olarak bir dileğe bağlıdır. Kişi, düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememiş. 80 yıl yaşamış ve 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş. 15 yaşından 80 yaşına kadar İslam'ın 5 şartını her gün yerine getirmiş. İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca da gittiğini kabul edelim, hacca da gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. İslam'ın 5 şartını yerleştirmiş. Üstelik de namazını, orucunu her bütün Ramazanlarda tutmuş. Zekatını da vermiş. Bu görevleri yapan bu kişi 80 yıl bir hayatım var diyor. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Ve de diyor bunun 65 yılında ben İslam'ın 5 şartını yerine getirdim. Bakalım Allah Teala beni kaçıncı kat cennetine alacak. Bu kişinin gideceği yer ne kadar hazin bir tecellidir ki sadece
dinini bilmek bilmemek sebebiyle gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dilememiştir, takva sahibi olamamıştır. O kişi gizli şirkte yaşamış ve ölmüştür. İşte Allah Teala eğer bir insan bunların hepsini yapmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, dilememişse ne diyor Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki diyor, bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer kazandıkları dereceler, yani nakıs dereceler, negatif dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte İslam'ın 5 tane şartı var. Biz de onu evvelallah yaşadık. Mutlaka cennete gireceğiz zannedenler. Allah Teala sizlere sesleniyor. Giremezsiniz diyor. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bunu bize öğreten Allah Teala sizlere bunu ihtar etme emrini de birlikte getiriyor. Ne olmuş insanlara? İnsanlar Maturidi ve İşari ve Eş'ari statüsünde inanç açısından ikiye ayrıldığından bu tarafa. Dinin 7 safhası da 4 teslimi de insanlar tarafından unutulmuş. Kur'an-ı Kerim'i sakın okumayın ha. Affedersiniz, okumak kelimesine bir itirazı yok kimsenin. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, Kur'an-ı Kerim'i hatim edin. Bu çok hayırlı bir şeydir. Ama sakın onun manasının ne olduğu konusunda yorumlara falan kalkmayın, çarpılırsınız. Bunun temelinde yatan faktör insanlara yutturulan bir büyük yalandır. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür yalanı. Ama İslam alemine bütünüyle bu dolma yutturulmuş. Ve de insanlar zannediyorlar ki ruhları vücutlarından ayrılırsa ölürler. Hiç kimse sevgili kardeşlerim ruhu vücudundan ayrılıyor diye ölmez. Ruh, vücudumuzdaki ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsünün en serbest kesimini ifade eder. Nefs vücudunuzdan hiçbir zaman siz uykuya dalmadıkça, gerçek uykuya dalmadıkça ayrılamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Ama ruhunuz, siz uyanık da olsanız, uyuyor da olsanız, baygın da olsanız, hangi şartların içinde olursanız olun, istediği an o vücudu terk eder. Ve dilediği an tekrar vücudun içine girer. Sizin ruhunuz bile duymaz. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz
her an ayrılabilir, her an dilediği yere gider, her an geri döner, tekrar vücuda girer, hiçbir zaman bunu hissedemezsiniz. Siz hayatta olduğunuz sürece vücudunuz nefsinizin de sığınağıdır, ruhunuzun da sığınağıdır. İkisinin de vatanı sizin fizik vücudunuzdur. Ama her kim ölürse, öldüğü anda fizik vücut bir sığınak olmaktan, nefse bir sığınak olmaktan, ruha bir sığınak olmaktan çıkar. O artık başka bir alemin varlığı olmuştur. O ruh içinde, nefs içinde sadece bir görüntüdür. Nefs onun içinden o kişi uyku haline girmedikçe, bayılmadıkça, ölmedikçe ayrılamazken, kişi ölünce artık o sadece görüntüsü olan birisidir. Nefs berzah aleminin malıdır. Ruh emr aleminin malıdır. İkisinin de alemi olmayan bir fizik vücut onlar için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir durumda bir insanın Allah'a yönelmesi, hayattayken vücut bulan bir müessesedir ve yönelmeyen insanın ruhu Allah'a ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte bu Allah'a yönelmektir. O kişi münip olmuştur. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbihim ve eslimu lehu min kabli en yetiküm'l azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a yönelttiğiniz, Allah'a doğru yola çıkardığınız ruh ona mutlaka

fırsatına, ulaşmasını mutlaka sağlayacak olan bir taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bu nedir? Allah'ın üfürdüğü ruhu geri istemesi olayıdır. Ne diyordu Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ben diyor Allah Teala onlara, insana fihi, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm. Min ruhihi, ruhumdan. Nefaha, üfürdüm, üfledim. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte o ruh benimdir diyor. Ya hayattayken bana gönderirsiniz, üçüncü kat cenneti size hediye ederim. Dünya mutluluğunun yarısını hediye ederim. Ya da göndermezsiniz, o zaman diyor, bunun manası Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilememenizdir. Dilemişseniz birinci kat cennetime gene girersiniz, ruhunuz bana ulaşmasa da. Mürşidinize tabi oldunuz, ruhunuz bana ulaşmadı, öldünüz. Gene cennete girersiniz, hem de ikinci katına. Eğer hayatta 7-8 aylık bir ömrünüz varsa, o zaman ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor sizi. Mükafat üstüne mükafat, bir hiç sebebiyle, hem bize ait olan bir gayret söz konusu değil, Allah ulaştıracak bizi kendisine. Hem de Allah Teala sanki o gayreti sarf etmişiz gibi bizi mükafatlandıracak. İşte bu kadar sevgilisiniz Allah Teala'ya, muhterem kardeşlerim. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmak için emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşmak durumundadır. Ancak bu aşma tahakkuk ettikten sonra o kişi bir güzelliği yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 7 tane gök katı aşılınca, 6 tane gök katı aşılıp 7. kata ulaşılınca, 7. katta 7 tane alemden geçilir. Birinci alem, kader hücreleridir. İkinci alem, ümmül kitaptır. Üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem indi ilahidir. Allah-u Teala'nın zatının bulunduğu yer, ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. İşte bu vuslattır. Ruhunuz gerçek sahibine, size onu üfürene geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ünsiyetiniz bir taleple sizi mutlak kurtuluşa,
bir hiç

karşılığı ulaştırabilir. İşte şu ana kadar söylediğimiz her şey tamamen unutulmuş. Artık üniversitelerimizde insanlar bunu öğrenmiyorlar. Bir taassup, Kur'an'a bakmayın. Kur'an'ı zaten anlayamazsınız siz. Onun uzmanları vardır. O uzmanlar açıklamaları yapmışlardır. Siz o açıklamaları okuyun. Açıklamaları okuduk. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve de bunu ruhun Allah'a ulaşmasını insanlar yoruma tabi tutuyorlar. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyor.

Allah Teala'nın ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar şeklinde tercüme edilmesi lazım gelen ayeti, onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler şeklinde dizayn etmişler. Bugün din adamlarımızın hepsine bu söylediklerimizi onlar bilmiyorlar. Sorarsanız eğer Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi ne söylüyor diye, ve onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler ve sıla-i rahma, yani akrabaları ziyarete önem verirler, riayet ederler tarzında tercüme edilmiş. Sevgili kardeşlerim, öde en güzel tefsir, en doğru tefsir falancanın tefsiridir. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsiridir. O en doğrusunu bilir, biliyor. Orada da bu yazıyor. Ve onlar akrabalık bağlarını güçlendirirler, kuvvetlendirirler ve sıla-i rahma riayet ederler. Sevgili kardeşlerim, her şey iblis tarafından öyle kurnazca, öyle ince bir şekilde aslında uzaklaştırılmış ki insanlar bunu doğru zannetmişler. Sevgili kardeşlerim, bir zan bütün insanları bu noktaya itmiş. Hangi zan? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar bizim din adamlarımız. Ruhun vücuttan ayrılması hiç mümkün değildir. Hafazanallah ayrılırsa o insan mutlaka ölür zannediyorlar. Allah Teala innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet dünya hayatını yaşarken kazanılır ve 7 safhası vardır. Bu 3. safhadır. 1. hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. mürşide tabiiyet. 3. ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Öylesine inanmışlar ki iblisin bütün İslam alemini mahvetmek üzere ortaya koyduğu bu yalana her şey berbat olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. ...32 seneden beri bu hakikatleri insanlara öğretiyoruz. Din adamları yanımızda olacakları yerde Kur'an hakikatlerinin insanlara öğretilmesiyle onları aydınlığa kavuşturmamıza sadece bugüne kadar engel oldular. Arkasında samimiyetle insan ruhunun vücuttan ayrılması halinde öleceğine inanmaları var. Gerçekten samimi olarak buna inandırılmışlar. Buna bir defa insan inanırsa, bu kuyruklu yalana kim inanırsa
Elbette benim ruhum vücudumdan ayrılırsa ben ölürüm. Öyleyse ruhun benden ayrılıp da Allah'a ulaşması diye bir şey mümkün olamaz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Hidayet kelimesinin geçtiği ruhun Allah'a ulaşması ile ilişkili bütün ayetleri Kur'an-ı Kerim'de tek tek inceledik ve ülkemizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'de hidayetin nasıl gizlendiğini, nasıl saptırıldığını bir ibret levhası olarak bütün insanlara anlatmak üzere bir kitap oluşturduk. Ve de insanlar sadece bize böyle bir kitabı, böyle bir kurtuluşu bütün insanlığa hediye etmemizi onları da cehennemden kurtarmak üzere bunca gayretin sahibi olmamızı pozitif istikamette karşılamadılar. Onların hazırladıkları bütün kitaplarda bu büyük yanlış doğru diye ele alınmış. Hatalılar mı? Hayır. Öyle olduğuna inandırılarak okullardan mezun olmuşlar, üniversiteye gitmişler, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar ama o ilmi öğrenmişler. Şu şeytanın insanları mahvetmek için vücuda getirdiği, kendisiyle beraber cehenneme götürmek üzere oluşturduğu ilmi. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz hakikatler İslam alemine ve bütün dünyaya ulaşacağı güne kadar bu dünyada kim bilir kaç milyon insan ölecek. Bunun arkasında din adamlarının kayıtsızlığı var. Konulara önem vermemesi var. Sevgili kardeşlerim, bütün din adamlarına ihtarlar gönderdik. İstisnasız bütün din adamlarına. Ve de bir kısmı hiç okumadan çöp sepetine atmışlar. Sonradan bize bildiriyorlar kendileri. Bir marifetmiş gibi. Bir kısmı okumuşlar. Böyle bir şey mümkün değil. Biz bunca ilim okuduk. Mutlaka bizim öğrendiklerimiz doğrudur demişler. Çok az kişi tahkik etmiş. Ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görmüşler. Ama çevrelerindeki bize karşı olanların kahhar ekseriyeti yüzünden çok büyük bir çoğunluğa onların sahip olması yüzünden hiç seslerini çıkaramamışlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim dışımızdaki insanların davranış biçimleri. İnsanlar korkarlar. Ellerinden ekmekleri gidecek zannederler. Allah Teala bize korkmamayı öğretti. Bu yüzden ülkemizi terk etmek mecburiyetinde kaldık. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize tabi olun ki ruhunuz vücudunuzdan ayrılsın. Allah'a ulaşsın ve hepiniz büyük mutlulukları yaşayın. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlıyoruz. Bir gün hakikat öğrenilecek. İnsanların büyük kısmı inşallah hayır tamamı bu hakikatleri öğrenip yaşayacaklar. İşte o zaman bütün dünyada bir büyük sulh ve sükun olacak. Ve biz hayattayken gerçekleşecek. Dünya sulhunu biz kuracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bugünün müjdesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihata edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, alidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir. Ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim.
gökleri ve yeri yaratan sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır, ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. O'na kıyamet saatine inanmayanlar O'nu acele istiyorlar. Âmenu olanlar ise O'ndan korkanlardır. Ve O'nun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve O kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse, biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse, ona da ondan, dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın âmenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız.
Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O, sinelerdekini en iyi bilendir. Ve O, kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O velidir, dosttur, hamiddir, hamd edilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması O'nun ayetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte O, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için, Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar, Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar, günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler
mukim, devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, İşte o zaman insan mutlaka kâfir olur, inkâr eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun. Ve lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı mustakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, döner. Öyle değil mi? Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitab-ı Mübin apaçık kitaba andolsun ki muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarımızdan çıkarılacaksınız. Onların bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Ve
bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar? Hayır, onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine, muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç, muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler. Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman
keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi, azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı mustakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz, senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et, bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi? Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı mustakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı
takva sahibi olun ve bana itaat edin, dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu, amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız, dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik. Ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan Arş'ın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç. Ve onlar hakkı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara, kendilerini kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Onun, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı mübine, apaçık kitaba and olsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir
belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz, ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm demişti. Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.

Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın. Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakın sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bütün yalancı günahkarların vay haline! Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kaldı. Ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Amenu olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz

rızıklarla rızıklandırdık ve onları alimlere üstün kıldık ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an insanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları amenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine gışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri, iddiaları, eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı izin günü, batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat amenü olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötronlar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında nötronlar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötronlar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötronlar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötronlar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötronların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötronların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E eşittir mc kare ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötronlarla yaratıyor. Nötronlar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötronları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötronlarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşı nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşıt antinötronlarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3'te karşı olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötronlardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Hatâ'llezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veled-dâlin. Âmin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, biraz daha gire. Bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 2.2.12.14 İbrahim suresi ve 31. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli ibadiyellezine amenu yukimus salate ve yunfiku mimma razaknahum sirren ve aleniyeten min kabli en yetiye yevmün la bey'un fihi ve la hilal. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi kelimelere geçiyoruz. Diyor ki Allah Teala, kul de, söyle li ibadiye, kullarıma ellezine amenu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler, ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar. Yukumus salat, namazı ikame ederler. Ve yunfiku, ve infak ederler. Mimma, şeyden. Rezaknahüm, onları rızıklandırdık. Sırren, gizli. Ve aleniyeten, ve açık olarak. Min kabli, önceden en yetiye gelmesi yevmin, o gün la bey'ün, alışveriş olmayan, fihi, orada, onda ve la ve yoktur, hilalün, dostluk, arkadaşlık yoktur. Öyleyse böyle bir dizaynda kelimelerden sonra cümleciklere geçiyoruz. Kul li ibadiye, kullarıma söyle. Ellezine amenu, amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen, yukimus salate, namazı ikame etsinler. Kılsınlar. Ve yunfiku, ve infak etsinler. Mimma rızıknahum, onları rızıklandırdığımız şeylerden. Sırren ve alaniyeten. Gizli ve aleni, açık olarak. Min kablen yetiye yevmin, o günün gelmesinden önce. La bey'ün fihi, onda, o günde alışveriş yoktur. Ve la hilalün, ve dostluk yoktur. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ameni olan, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen, kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Allah Teala kurtuluş standartlarını veriyor. Yani insanların o gün gelmeden önce yapmaları lazım gelen, kıyamet gelmeden evvel yapmaları lazım gelen şeylerden. Kıyamet günü dostluk yoktur, alışveriş yoktur diyor Allah Teala. O gün gelmeden önce gizli veya açık olarak infak edin ve namazı kılın diyor Allah Teala. Öyleyse o gün gelmeden önce herkes şu hayata başladığı zaman iki tane alternatifle karşılaşacağını bilmek mecburiyetinde. Bir, cennet hayatı, iki, cehennem hayatı. Dünyada da iki türlü muhteva var. Dünya saadeti ve mutsuzluğu. İkisi de herkes için. Dileyen mutluluğu seçer, dileyen mutsuzluğu seçer. Ama kıyamet günü gelmeden önce bir takım şeyleri herkes yapmak durumunda. Gizli ve açık olarak Allah'ın verdiği nimetlerden, Allah'ın verdiği rızıktan infak etmek. Sevgili kardeşlerim, hatırlayacaksınız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyordu ki biz onlara yedi başaklı bir nebat grubu kadar ikramda bulunuruz diyor Allah Teala. Her bir başağında 100 tane bulunan. Kimlerden bahsediyor? Fî sebilillah olmak bir, bir de infak etmek iki. Fî sebilillah olmak, ruhu ucundan ayrılıp Allah'a doğru yükselmeye başlamış bulunmak. Bir de Allah'ın verdiği rızıklardan infak etmek söz konusu. Öyleyse Allah Teala'nın burada söylediği şey açık. Herkes elindekinden bir şeyler verecek. İşte zekat vermek budur. Kişinin mal varlığından, elindeki para varlığından %2,5'u, 1/40'ı ona haramdır. Mutlaka başkasına, ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerekir. İşte böyle bir ortamdan bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbrahim suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî halakas semavati vel arda ve enzele mines semai ma'en fe ahrece bihi mines semerati rızkan lekum ve sahhare lekumul fulke li tecriye fil bahri bi emrihi ve sahhare lekumul enhare. Allahillezî kelimeler, o Allah ki, Allah ki o, o Allah ki Halaka semavati. Halaka es semavati. Birleştirirsek halaka semavati, semaları yarattı oluyor. Vel arda ve yeryüzü, arz, arzı yarattı. Ve enzele ve indirdi. Mines semai, semadan, gökyüzünden maen, su indirdi. Ve ahrece, böylece çıkardı, bihi, onunla, mines semerati, ürünlerden, rızkan, rızık olarak, lekum, size, sizin için. Ve sahhara lekum, ve sizin emrinize verdi, emrinize amade kıldı, musahhar kıldı, el fulke, gemiler, li tecriye, akıp gitmesi için, fi el bahri, denizde, bi emrihi, onun emriyle. Ve sahhara lekum, ve sizin emrinize verdi, emrinize amade kıldı, musahhar kıldı, el enhara, nehirler. Cümleciklere geçiyoruz. Allahüllezi, Allah ki o, ya da o Allah ki, halaka semavati vel arda, semaları ve yeryüzünü, yani arzı yarattı. Ve enzele mines semai maen, ve semadan suyu indirdi. Yağmuru indirmiş oluyor Allah Teala semadan. Fe ahrece bihi mines semerati rızkan lekum. Böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkardı. Yani indirdiği yağmurla böylece sizin için ürünlerden rızık çıkardı. Ve sahhara lekum fulke, ve gemileri size musahhar kıldı, emrinize verdi. Litteciye fil bahri bi emrihi, onun emriyle denizde akıp gitmesi için. Ve sahhara lekumul enhare, ve nehirleri de sizin emrinize verdi. Bu İbrahim suresinin 32. ayet-i kerimesini şöyle düşünelim. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde akıp gitmesi için emriyle gemileri musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve denizlerde emri ile akıp gitmesi için, gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Evet, bir daha okuyoruz. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emri ile akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Öyleyse Allah Teala sünnetullahından bahsediyor. Külli iradeden bahsediyor. Arzı, semaları yaratıyor Allah Teala. Sonra göklerden, semadan su indiriyor. Yağmur, ve bu yağmur nebatları, ürünleri oluşturuyor. Bu ürünlerden rızık çıkartıyor. Ve sonra da gemileri öğretiyor insanlara. Emriyle, yani rüzgarıyla akıp gitmesi için. Ve gemileri insanlara musahhar kılıyor. Nehirleri de insanların emrine veriyor. Gene gemiler nehirlerde de gidiyor. Öyleyse burada sünnetullahın ifadesi var. Allah-u Teala'nın sünnetullahı kainatın her zerresini kontrol altında tutan bir ilahi kompütür. Burada Allah-u Teala'nın o mekanizmanın neler yaptığını anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Gökten yağmurlar yağıyor ve bu yağmur toprağın ihtiyacı olan ağaçların, çiçeklerin ihtiyacı olan, ekinin ihtiyacı olan bir rahmet olarak iniyor ve ekinleri yeşertiyor, rızık oluyor insanlar için, ağaçların meyvelerini oluşturuyor, rızık oluyor insanlar için ve gemileri Allah Teala üretiyor insanlara denizlerde hareket halinde olmaları için. Ve böylece Allah'ın insanlara olan nimetleri vücuda gelmiş oluyor. Verdiği rızık daha evvelki ayet-i kerimede Allah Teala infak ediniz emrini veriyor. Sonra da neyi infak edeceksiniz muhtevası içerisinde 32. ayette de o infak ettikleri rızkı Allah'ın nasıl vücuda getirdiğini anlatıyor insanlara. Ve 33. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Burada da devam ediyor konu. Ve sahhara lekumüşşemse vel kamere daibeyn ve sahhara lekumülleyle ven nehare ve sahhara ve emre amade kıldı, musahhar kıldı lekum sizin için eşşemse güneşi vel kamere ve ayı daibeyni ikisi de adet üzere sünnetullah ile devamlı hareket halinde ve sahare ve emre amade kıldı, musahhar kıldı lekum sizin için elleyle ve nehare gece ve gündüzü. Cümlecikler ve sahare lekum şemse vel kamere güneş ve ayı size musahhar kıldı. Daibeyni ikisi de adetleri üzere yani sünnetullah ile devamlı hareket halinde olan ve sahare lekum leyle ve nehare ve geceyi de gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ikisi de adetleri üzere sünnetullah ile devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı diyor Allah-u Teala. Ve sahare lekum leyle men nehare ve size geceyi de geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve cümleciklerin sonucu şöyle oluyor ve ikisi de devamlı hareket halinde olan adetleri üzere sünnetullah ile yani devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı diyor Allah Teala. Ve Allah Teala ne diyordu? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde "Vassahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian." Bütün göklerde ve bütün arzlarda olan her şeyi emrinize musahhar kılan, emrinize amade kılan o Allah'tır diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şeyi insanın emrine musahhar kılması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın işareti

bir muhteva taşıyor. Burada da Allah-u Teala sahare kullanmış. Emre musahhar kılmak, hizmetine vermek. Emre amade kılmak. bakalım Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi ne diyor Allah Teala? Ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun. Bütün arzlarda ve bütün göklerde olan her şeyi emrinize katından insanların sizlerin emrine musahhar kıldı diyor Allah Teala. Burada da Allah Teala ayı da güneşi de size musahhar kıldı diyor. Ve daha evvel semaları arzı yaratan, semadan suyu indiren gemileri ve nehirleri emrinize veren, size musahhar kılan o Allah'tır diyor. Bu ayetler ard arda Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinin detaylarını ifade ediyor. Asıl Câsiye 13'te. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala kainatta en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Her şeyi, bütün gökleri, göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzları, arzlarda yarattığı her şeyi insan adı verilen bu mahlukunun emrine vermiş, hasretmiş, onun emrine amade kılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluku insan ki Allah-u Teala bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi onun emrine musahhar kıldığını, emrine amade kıldığını açık bir şekilde ifade ediyor. Öyleyse sadece insan için yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Allah razı olsun. Ve 34. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atakum min kulli ma se'el tümûh. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha innel insane le zalimul keffar. Ve atakum ve size verdi min kulli hepsinden ma se'eltumuhu sizin ondan istediğiniz şey, sual ettiğiniz, talep ettiğiniz. Ve in teuddu ve eğer sayarsanız nimetallahi Allah'ın nimetini la tuhsuha onu sayamazsınız. İnnel insane muhakkak insan le zalimün gerçekten çok zalim, keffarın, çok nankör, kuvvetle inkar edendir diyor Allah-u Teala. Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve ataküm ve size verdi. Min kulli ma se'eltumuhu. Ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve enteudu ve eğer sayarsanız Allah'ın nimetini
La tusriha, onu sayamazsınız. Sayarsanız, yani saymaya kalksanız, Allah'ın nimetini, onu sayamazsınız. İnnel insane, muhakkak ki insan, le zalimun keffarın, gerçekten çok zalim ve çok inkarcı, nankördür. Öyleyse cümlecikleri birleştirelim. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. Gerçekten Allah'ın nimetleri öylesine sonsuz ki insanın sayması mümkün değil. Bırakınız dışınızı, kendinize dönün. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Her hücrenizde DNA molekülleri var. Her hücreniz sayısız değişiklik gösteriyor. Öyleyse sadece kendi içinizdeki size verilenlerle bile her şeyi öğrenmek için hayatınızı verseniz, bütün hayatınız yetmez. Allah'ın size verdiklerini, şu iç dünyanızda neler olduğunu öğrenmeye, sadece hücre yapısını incelemeye hayatınızı verseniz yetmez. Her geçen gün yeni bir şey keşfedeceksiniz. Ve onu öğrenirken, öğrenemediğiniz şeylerin sayısının süratle arttığını göreceksiniz. Onları öğrenebilmek her insan için, hayır, hiçbir insan için bütünüyle öğrenebilmek mümkün değildir. Buna rağmen insanlar nankör ve zalimdir diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor ki, biz hayatı sudan başlattık. Ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sudan başlattığı bir hayat söz konusu. Ama biz başlattık diyor hayatı. Hala bir takım alimler, bir takım hücrelerde hayatiyet belirtisi olabileceğini, yani hayatın kendi kendine başladığını iddia etmekteler. Onun için Allah-u Teala nankördür diyor insan için. Kuvvetle inkar edendir diyor. İlmin bütün verilerini Allah'ın söylediği istikametleri güçlendirmek için kullanmaya bütün zeminler müsaitken ille şeytan insanlara tesir etmek suretiyle Allah'ın söylediklerinin aksini ispat etmeye gayret ettiriyor onları. Her seferinde mağlup oluyor bu insanlar. Aksinin varit olduğu ortaya çıkıyor. Gene vazgeçmiyorlar. Her fırsatta Allah'ın söylediğinin aksini iddia etmek, bu insanın ne kadar zalim, ne kadar nankör olduğunu, inkarcı olduğunu ispat ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala sayamayacağı kadar nimet verdiği halde, insan gene Allah'ın kendisine verdiği akılla, ona bu aklı ona isyan etmekte kullanıyor.
şeytanın kendisine yaptığı telkinlerle. Şeytan Allah'ın hakikatlerinin insanlar tarafından bilinmesini kesinlikle istemez. Buna mani olmak için de her türlü hileyi, desiseyi kullanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan zalimdir, nankördür diyor Allah-u Teala. Gerçekten biz emaneti yerlere, dağlara, göklere teklif ettik diyor Allah-u Teala. Ama onlar kabul etmedi. Sonra emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk ya Allah'ın kalıbı içerisine girecektir, Allah'a ulaşmayı dileyecektir ve sonuna kadar bütün güzellikleri hayatı boyunca yaşayacak, sonsuz bir mutlulukla bir dünya hayatı ve cennetin en üst yerlerinde bir yer bulacaktır kendisine. Veya her şeyi inkar edecektir, hem bu dünya hayatını mahvedecektir, sonsuz bir sıkıntı içinde yaşayacaktır, hep huzursuz olacaktır. Kıyametten sonra da gideceği yer cehennem olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanlara akıl vermiş. Onu kullanın diye Kur'an'ı indirmiş. İşte bunlar benim hakikatlerim demiş. Kim bana ulaşmayı dilerse cennet saadetimi de dünya saadetimi de elde eder demiş. Ve insanların büyük kısmı Allah ne emretmişse onun tersini yapmakta ısrarcı. O zaman Allah insanları cehenneme göndermiyor. İnsanlar kendileri cehenneme girmek için yarışıyorlar. Allah'ın emirlerine isyan etmek suretiyle. Allah razı olsun. Ve 35. ayet-i kerime. İbrahim 35. Ve iz kâle İbrahimü Rabbic al hazel belede aminen vec nubni beniyye en na budel asnam. Ve iz kâle İbrahimü İbrahim Aleyhisselam, Rabbi ic'al, Rabbim kıl, yap, ce'al, yapmak, kılmak. Haze, işte bu elbelede, bu şehir, bu belde, aminen, emniyetli, emin. Ve cnubni, ve beni uzaklaştır, iştinab ettir. Ve beniye ve oğullarımı, en na'bude bizim tapmamız, el esname putlara. Ve iskale İbrahim'ü ve İbrahim Aleyhisselam şöyle demişti. Rabbic al hazel belede aminen. Rabbim bu beldeyi emin kıl. Ve cnubni ve beniye beni ve oğullarımı iştinab ettir, uzaklaştır. En nabudel esname putlara tapmaktan. İbrahim Aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan iştinab ettir, uzaklaştır. Hazreti İbrahim, herkesin putlara taptığı bir ortamda putlara tapmaktan beni ve çocuklarımı iştinab ettir diye Allah'a dua ediyor. İştinab etmek, çekinmek, kaçmak, kurtulmak. Şeytana kul olmaktan iştinab etmek, kaçınmak, kurtulmak, putlara tapmaktan iştinab etmek, kaçınmak, kurtulmak.
bu şehri, bu beldeyi emin kıl diyor Allah-u Teala'ya. Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in taleplerini hep yerine getirmiş. Hazreti İbrahim'i ve ki oğlunu da, Hazreti İsmail'i de, Hazreti İshak'ı da putlara tapmaktan Allah-u Teala korumuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 36. Rabbi inne hünne adel adlelna kesiren minen nasi femen tebi a'ni fe innehu minni ve men asani fe inneke gafurun rahim. Rabbi, Rabbim, innehunne, muhakkak ki onlar, gerçekten onlar, adlelne, saptırdılar, delalette düşürdüler, kesiren çoğunu, minen nasi, insanlardan. Femen, artık kim, tebiyani, bana tabi olur, fe innehu, o zaman muhakkak o, minni, bendendir. Ve kim asani, bana asi olursa, isyan ederse, fe inneke, o zaman muhakkak ki sen, gafurun, mağfiret sahibisin, rahimün, rahmet nuru gönderensin, rahmet edensin. Hazreti İbrahim, Allah-u Teala'ya şöyle sesleniyor. Rabbi innehunne adlelne kesiren minen nasi. Rabbim gerçekten onlar, İnsanların çoğunu dalalete düşürdüler. Femen tebiyani, artık kim bana tabi olursa, fe innehu minni, bu sebeple o mutlaka bendendir. Bu takdirde, o takdirde, o mutlaka bendendir. Ve men asani, ve kim bana asi olursa, fe inneke gafurun rahimin. O zaman muhakkak ki sen elbette gafursun, rahimsin. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya diyor ki, Rabbim gerçekten onlar insanların çoğunu dalalete düşürdüler.

Rabbim gerçekten onlar, yani o isyan eden insanlar, insanların çoğunu velayete düşürdüler. Öyleyse iki türlü insan var. Dalayette olan ve başkalarını da dalayete düşüren, dalalet, insanların dalayete düşmeleri söz konusu ve ayetler mucibince. Rabbim gerçekten onlar insanların çoğunu dalayete düşürdüler diyor. Femen tebiyani, artık kim bana tabi olursa onlar kurtulacaktır. İki nevi insan var. Dalalettekiler, tabi olmayanlar. Hidayettekiler, tabi olanlar. Bu ayet, dalalet ve hidayet ayetlerinden birisidir. Kim bana tabi olmazsa onlar dalalettekiler demiş oluyor Hazreti İbrahim burada. Artık kim bana tabi olursa o mutlaka bendendir. Yani hidayet ehli olmuştur. Kim de tabi olmazsa sen gafursun, rahimsin. Onların günahlarını affedersin, onlara rahmet gönderirsin. Eğer onlar senin yoluna girerlerse. Yani onları yola alan, alacak olan, onlara mağfiret edecek olan, onlara rahmet verecek olan sensin diyor Allah-u Teala'ya. Ve 37. ayet-i kerime, İbrahim suresi 37. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi va'din gayri zer'in inde beytikel muharremi Rabbena li yekumus salate fec'al efideten minen nasi tehvi ileyhim verzukhum mines semerati leallehum yeşkürûn. Kelimeler Rabbena, Rabbimiz, inni, muhakkak ki ben, eskentü, yerleştirdim, iskan ettim, min zürriyeti, zürriyetimden, bi vadin, bir vadiye, gayri olmayan, zizerin, ekine sahip olmayan bir vadiye, beytike el muharremi, senin beytinde, yanında, beytike el muharremi, senin beyti haramın. Rabbena, Rabbimiz, li yekûm ve esselâtı, namazı ikame etmek için, yani namazı ikame etsinler. Fec'al, böylece kıl, efideten gönüller, minen nâsi, insanlardan, tehvi, sen meylettir ileyhim, onlara, verzukum, ve onları rızıklandır, mines semerati, ürünlerden, leallehum, umulur ki onlar, böylece onlar, yeşkürûn, şükrederler. Rabbena inni eskentü, cümleciklere geçtik. Ey Rabbimiz, ben iskan ettim, yerleştirdim, min zürriyeti, zürriyetimden bir kısmı, bi vadin gayri zizer'in, ekim bitmeyen bir vadiye, inde beytikel muharremi, senin beyti haramının yanında.
Rabbena li yekumus salate, ey Rabbimiz namazı ikame etsinler. Fec'al efideten minen nasi tehvi ileyhim. Bir kısım insanların gönüllerini onlara meylettir. Verzukhum mine semerate ve onları ürünlerden rızıklandır.

namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir. Ve onları ürünlerden rızıklandır. Böylece onlar şükrederler. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını ekin bitmeyen bir vadiye yerleştirdim. Beyt-i Haram'ın yanında iskân ettim. Yani yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler. Yani o yerleştirdiği zürriyetine Allah-u Teala'nın güç vermesi ve namazı ikame etmelerini istiyor. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir. Ve onları ürünlerden rızıklandır. Böylece onlar şükrederler. Şimdi rivayete göre İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sara, cariyesi Hacer'i İbrahim'e hediye etmişti. İsmail isimli bir evladı olunca kıskandı ve onu uzaklaştırmasını istedi. İbrahim Aleyhisselam Hacer ile İsmail'i şimdiki Mekke şehrinin olduğu yere götürdü. Orada hiçbir bina, hiçbir insan, yiyecek ve su yoktu. Yanlarında bir dağarcık içinde biraz sürme ve bir tesisi bırakıp ayrıldı. Hacer arkasından koşup seslendi. Ya İbrahim, bizi böyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bırakıp nereye gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam cevap vermedi. Bunun üzerine Hacer, yoksa Allah-u Teala mı sana böyle emretti dedi. İbrahim Aleyhisselam da evet dedi. Hacer, öyleyse Rabbim beni bırakmaz, korur dedi. Ve bebeğinin yanına döndü. İbrahim Aleyhisselam bir müddet gittikten sonra durup oraya döndü ve Allah-u Teala'ya dua etti. Hacer ve İsmail bir süre sonra aç ve susuz kaldılar. Bir kimse bulmak ümidiyle Safa tepesine çıktı. Sonra tekrar Merve'ye indi. 7 defa Safa ile Merve arasında gidip geldi. Son defa Merve'deyken bir ses duydu. Zemzem kuyusunu bul. Yerde bir meleğin kanadıyla yere eğiştiğini gördü ve oradan su çıktı. Ama bir başka rivayette Hazreti İsmail ayağını vurduğu yerden su çıktı diyor. Hemen etrafını çevirdi, testisini doldurdu. Melek Hacer'e korkma, Allah sizi bırakmaz, korur. Burada çok eskiden Beytullah vardı. Oğlunla babası onu yeniden yapacaklar dedi. Aradan bir süre geçti. Çorhum kabilesinden bir cemaat Mekke'ye uğradı. Bir kuşun orada uçtuğunu gördüler. Su olmasa kuş uçmaz. Daha önce de geldik, burada su yoktu dediler. Oraya birisini yolladılar. Suyun haberini alınca orada yerleşmek için izin istediler. Hacer su üzerinde hakları olmamak şartıyla razı oldu. Orada evler yapıp yerleştiler. İsmail Aleyhisselam büyüyünce bu kabileden bir kızla evlendi. Daha sonra annesi vefat etti. Bir zaman sonra da İsmail Aleyhisselam babası Hazreti İbrahim ile Kabe-i Muazzama'yı inşa ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'ın farklı farklı müesseseleri var. Ama Allah kimseye zulmetmez. Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'i oğluyla beraber oraya götürmesi Allah'ın emri üzerine gerçekleşmişti. Ve Hazreti İbrahim onlar için dua etti.

Onlar aç kalmadılar. Allah Teala her şeye kadirdir. Ve önemli olan Kabe'deki o mescidin inşa edilmesiydi. Hazreti İbrahim ve İsmail bunu gerçekleştirdiler. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratel müstakim, sıratel zine nabdali. Ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, neyzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sıratel müstakim, sıratel lezzine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu insanların hep ulaşmak istedikleri ama bir türlü ulaşamadıkları mutluluk. Kim bu insanlar? Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler. Kim bu insanlar? Allah'la iletişimi kuramayanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın söylediklerini öğrenmek gereğini duymayanlar. Sevgili kardeşlerim, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak için söylemedik söz kalmadı. Onlara mutluluğu anlata anlata dilimizde tüy bitti. Ama hala öğrenmediler. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler yalnız öğrenmekle kalmadınız. Hayatınıza tatbik ettiniz. Mutluluğunuzu dile getirdiniz. En güzelini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyerek manevi hayatınıza başladınız. İşte mutluluğun başlangıç noktası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluğun giriş kapısı. O kapıdan geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. İnsanlara sorarsınız. Ey kardeşim, sen mutlu musun? Oo der, ben mutlu bir insanım. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun? Elbette biliyorum. Mutluluk bir insanın huzur duyması halidir. Hayatından memnun olması halidir. İşte ben öyle biriyim. Peki her zaman öyle misin? Her zaman öyle değilim tabii. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum diyeceksiniz o zaman. Mutluluk devamlı bir vetiledir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Armoni. Başka insanlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak ve onlarla beraberken de, onlardan ayrıyken de hep mutlu olmak, huzuru yaşamak. Öyleyse bu bir insanın kavgayı bitirmesi anlamına geliyor. Nasıl bir kavga? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne tarz bir kavga? İç dünyanızda kavga, dış dünyanızda kavga, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga. Öyleyse bu kavga konusuna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizayn ettiği mutlulukta tam bir uyum hali üç ayrı faktörde de oluşması lazım.
iç dünyanızda sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bitmesi. Dış dünyanızda sulh ve sükun hali sizinle başka insanların arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun hali, Allah'ın ibadetleriyle çatışmamak, ibadetlerin size zevk vermesi hali, yasak fiilleri işlememenin sizi sadece mutlu kılması hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu açıdan çok ince bir hedefe yönelmelisiniz. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz. Sizler için sadece bir güzelliği ifade etmeli. Allah'ın emirleri mi? O emirler sizi kendisine çekmeli. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak sizin için bir zevk olmalı sevgili kardeşlerim. Ne zaman o zevki yaşamaya başlarsanız, işte o zaman mutluluğunuz mutlak ölçekte bir mutluluk haline gelecektir. Muhtevayı ona göre dizayn edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kahvenizden bir yudum aldığınız zaman büyük mutluluk duymalısınız. Allah Teala'nın size bir nimetli bir ihsanı kahve. Kahvenin pirini biliyorsunuz. Üveys el-Karani Hazretleri. Kısaca Türkçemizde Veysel Karani denir. Adı Üveys'tir. Üveys el-Karani Hazretleri. Annesine olan düşkünlüğüyle, yatalık olan annesine olan o muhteşem bakımıyla anılır. Annesini her şeyin üzerinde değerli tutan bir Allah'ın büyük evliyası. Bütün hayvanlara kendisi bir çobandı. Sözünü mutlaka dinletirdi. Hayvanlar onu dinlerlerdi. Ve onun onları gütmesi gerekmezdi. Sadece konuşarak onlara ne yapmaları gerektiğini söylerdi. Hayvanlar, develer onun ne söylediğini anlar ve itaat ederlerdi. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman da bütün hayvanlarla, kuşlarla konuşmak yetkisinin sahibiydi. Cinlere ve şeytanlara kumanda ederdi. Onlar da insan bizim gibi. Ama Allah'ın nimetlerine mazhar olmuşlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Nerede kalmıştık? Mutluluk diyorduk. Mutluluk. O kadar güzel bir şeyden bahsediyorum ki size. Hayatınızı dizayn edecek olan şey, sizi mutsuzluktan çekip koparacak olan şey, mutluluğun o tül kanatlarına ulaştıracak olan, kendisiyle beraber uçuracak olan şey. Sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizin mutluluğunuz, biliyorsunuz.
Başka bir talebi yok. Çünkü siz mutlu olduğunuz zaman Allah sizin mutluluğunuzla mutlu olur. Çünkü siz Allah'ın taraftarı olduğunuz için mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a kul olduğunuz için mutlu olursunuz. Hadi bana şimdi söyleyin bakalım. Ne zaman Allah'a kul olursunuz? Mutluluğun başlangıç noktası neresidir demek bunun manası? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin mutlu olması hiçbir şart içinde mümkün değildir. O da bütün insanlar gibi geçici zevkler yaşar. Ondan sonra hayatı gene kapkaranlık bir dünyanın bir parçası olur. Etrafındaki insanların yanlış davranışları, her şey onu üzer. Her fırsatta nefsi onu üzecek olan birçok şey oluşturur ve arkasında daima başka insanlar vardır. Onları çıkarın aradan. Sadece Allah'la karşı karşıya kalın. O insanların devreden çıkabilmesi ise sizin onlarla sulh-i sükûnu gerçekleştirmenize bağlı. Onlar size dost olmayabilirler. Bu önemli değil. Siz onlara dost olacaksınız. Onlar size kızsalar da siz onlara kızmamayı öğreneceksiniz. Kin diye bir şey, nefret diye bir şey hiç oluşmayacak içinizde. İnsanlara, Allah'ın yoluna giremeyen insanlara sadece acıyacaksınız. Burada bir küçücük farklılık var sevgili kardeşlerim. Bireysel mutluluk, bunun dışında bir olaydır. Çevrenizde bir sulh ve sükun halinde olmak, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek, Allah'ın bütün ibadetlerini zevk ile yapmak, yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman bundan huzur ve mutluluk duymak. Şeytan devamlı karşınıza Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için fırsatlar çıkarır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında o kadar güzel ki. Arkasında yatan sebepleri bilseniz, bütün olayların arkasında Allah mutlaka vardır. Her zaman size hizmet etmek ister, yardım etmek ister. Bütün olaylar sizin derecat kazanmanız için bir imtihandır. Peki derecat kazanmak önemli mi? Önemli tabii. Eğer derecat kazanırsanız kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olur. Peki derecat kazanmak aynı zamanda önemsiz dersek bir paradoks olarak mı kabul edersiniz bunu? Hem derecat kazanmak önemli bir olay diyoruz, hem de önemsiz bir olay diyoruz. Neye göre önemli, neye göre önemsiz? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, dilemeyenlere sesleniyoruz şu anda, o zaman kazandığınız derecelerin hiçbir faydası olmaz size, sevgili kardeşlerim. Kazandığınız dereceler sizi asla cennete götüremez. Diyeceksiniz ki iyi ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor. Onlar felaha erenlerdir diyor. Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerime, 102. ayet-i kerimesi. O zaman bana diyeceksiniz ki ne haber? Böyle olduğuna göre biz derecat kazanıyorsak o zaman kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacak demektir. Biz de cennete gideceğiz demektir. Öksürükle karışık da olsa hayır sevgili kardeşlerim. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hiçbir ölçüde
hiçbir standartta, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala buyuruyor ki, kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de elbette inkar edenler. İnkar eden insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. İnkar ettiğine göre, bunu kabul etmediğine göre, bu mümkün değil dediğine göre, istemeyecek Allah-u Teala'ya ulaşmayı, o kişi hüsrandadır. Hüsranda olursa ne olur? Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişi kendi amelleri dolayısıyla ne kadar derecat kazanırsa kazansın, onun amelleri heba olmuştur sevgili kardeşlerim. Peki daha ötesi de var mı? Daha ötesi de var. Kim? Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, o alay eden kişinin amelleri boşa gitmekle kalmaz, başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba alınmaz, onlar için mizan tutulmaz. Onların dereceleri hiçbir şey ifade etmez, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz kefeni yırttınız. Yani gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi: ey inananlar, siz inanmakla kalmayın Allah'a, takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Seyyiatinizi, günahlarınızı örtsün Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sevgili kardeşlerim, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve o lafzın arkasındaki ruhunu, 7 kademelik ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün ileri gelenler, Hazreti Ebubekir olsun, Hazreti Ali olsun, Hazreti Osman olsun, Hazreti Ömer olsun, hepsi Kur'an-ı Kerim'in lafzını da ruhunu da öğretiyorlardı. Onlar sahabeydi. Onlara tabi oldular.
Ve onlar Kur'an'ın lafzını da biliyorlardı, ruhunu da biliyorlardı, tilavetini de biliyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona okumayı yazmayı isteseydi bir gecede öğretirdi. Nitekim Kur'an'ı onun kalbine yazdıran Allah, bütün Kur'an'ı ezberden okuyabiliyordu. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Habibim diyor, o sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceksin diye boşuna kendini telef etme diyor. Onu senin kalbine indiren Allah, senin hafızanda kalmasına da, kalbinde, kalbine yerleşmesine de yeterli gücün sahibidir diyor. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca Kur'an'ı okumuştur. Hem lafzını öğretmiştir, hem ruhunu öğretmiştir. İşte böyle bir dünyada sevgili kardeşlerim yaşamaktasınız. Her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuk yapmalısınız. Yolculuğun başlangıcı, yani sizin mutluluk geminizin iskeleden demir alarak hareket etmesi bir talebinize bağlıdır. Mutluluğunuzun başlama talebi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer buradan ağzınızdan Allah-u Teala'ya bir dilek ulaşırsa, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye, bunun yeterli olmadığını bilin. Bu dilek kalbinizde oluşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulumuz, bu yarattığım mahluk, henüz kul olmadı kişi, Allah'a ulaşmayı dilemediyse Allah'ın kulu değildir. O hala şeytanın kuludur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kuludurlar. Ne zamana kadar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diledikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bir insan dilediği zaman o kişi cehennemin kapısını kapatmıştır, cennetin kapısını açmıştır. Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır, cehennemin de kilididir. O kişi cehennemde hiçbir ceza almayacaktır. Onun günahları olmasına rağmen o günahları kabir azabında 40 günlük bir zaman parçasında ona biraz azap edilerek bitecektir. Ama o kişi cehenneme hiç girmeyecek midir? Kıyamet günü bütün insanlar cehenneme girecektir. O da girecektir. Ama farklı bir hüviyette. Cehennemde kalacak olanlar, yani amel defterleri, rakamlı kitapları sollarından verilenler, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onlar kafirlerdir. Kafir deyince bizim sevgili dostlarımız hep Allah'a inanmayanlar kafirdir, inananlar mümindir derler. Aslında lügat manası itibariyle doğruyu söylerler. Gerçekten mümin iman eden demek, iman eden inanan demek. Kafir de inanmayan demek. Tamam. İnkar eden demek. Tamam. Lügat manası bu. Ama Kur'an'daki lafzi ve ruhi manasına baktığınız zaman Allah'a inanmayan insanların
gene kafirler olduğunu göreceksiniz. Ama inananları iki gruba ayırıyor Allah Teala. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennete girebilecek olanlar sadece onlardır. Ama gene inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'ın cennete girecek olan müminler safına asla ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, sadece bir tek dilek. Öyleyse nasıl bir dilekten bahsediyoruz? Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ama buradan bir dilek, kalpten bir dilek, kalp dileyecek, dil tasdik edecek. Öyleyse kalbinizde olan bir dileği dilinizle de Allah'a ulaştıracaksınız. Hadi gelin olayı bir defa daha hatırlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sefere çıkıyor. Çıkarken herkesin, tabi olanların tabiatıyla savaşa iştirak etmesini istiyor. Fakat tabi olmuş görünenlerden münafıklar sefere iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döndüğü zaman da diyorlar ki biz aslında seninle beraber gelmek istiyorduk. Ama eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Bu yüzden gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde mevcut olmayan şeyi söylüyorlar. Yani kalpleri seninle beraber gelmeyi istemiyor diyor Allah Teala. İşte sizin de kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalben böyle bir talebin sahibi değilseniz, gönüllü değilseniz bu işe, gönüllü olmak bu demek, gönlünü vermek demek. O zaman Allah Teala dileğinizi kabul etmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediniz mi yoksa dilemediniz mi? Bunu anlayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen namazdan hoşlanmıyorsa, oruç tutmak ona hala sıkıntı veriyorsa, zekat verirken zorlanıyorsa, zikir yapmak ona ağır geliyorsa, bu kişi bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden denesin. Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i Kerime aynen şöyle. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse olay açık ve kesindir. Allah'ın seçtikleri insanların yüzdeliklerinden fazladır. Herkesi seçer, kimleri seçmez? Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olanları seçmez. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyerek, onların cennete girmelerini de engellerler, ona da mani olurlar. Allah'ın yoluna girmeleri söz konusu olmaz o insanların. Ve bu engelleyenler omuzlarına her engelledikleri kişi için vebal alırlar. Onların da günahlarını yüklenirler.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan başka insanların da dilemesine mani olanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataptır. Ve ne kadar insanı hidayete men etmişlerse o kadar vebal alırlar omuzlarına. Onlar için de azap görmeleri oluşacaktır. İşte Allah Teala'nın verdiği söz, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağı. Ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında tam bir paralellik vardır. Nefs tezkiyesi sadece zikirle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi huşu sahibi olacaktır ve mürşidine tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ancak tabiyetiyle birlikte nefs tezkiyesi başlayabilir o kişinin. Çünkü o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah ona mürşidini göstermişse, o da gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinin içine iman kelimesinin yazılması nefs tezkiyesi için gerekli. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gönderilmesi ise ruhun vücuttan ayrılması için, Allah'a dönmesi için gerekli olan iki temel faktördür. İkisi de tabiiyetle gerçekleşir. Öyleyse tabiiyet yoksa ikisi de oluşmaz. Bu tabiiyetin ihsanla tabiiyet olması gerekir. Sevgili kardeşlerim, sık sık öksürmek mecburiyetinde olduğumuz için sakın kusurumuza bakmayın. Bu bizim belki 40 yıllık konumuz, hep boğazımızda bir gıcık vardır. Sevgili kardeşlerim, işte kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için mutlaka başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım ve o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün, Allah'a ilka edilme günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, dergahımıza git, oradan da Allah'a ulaş emri verilir ruha. Ruh kime tabi olmuşsa o mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının ana dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Altın kapıdan geçilerek ruhlar birer birer saf haline gelirler. Birinci katta secde ederler. Böylece 7 tane katın her birinde gerekli işlemleri yaparak Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte ruhun 7 tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi kişinin zikrinin devamlı artışına paralel bir vetiredir. Kişi evvela Allah-u Teala tarafından nefs tezkiyesi yapmaya hazır hale getirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bir, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. İki, neden? Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indirildiği için. Üç,
o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açar. Neden? Kalbine Allah'ın nurları, Allah'tan gelen nurlar, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşabilsin diye. Bu kişi zikir yaptığı zaman, mürşide ulaştıktan sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur, dört nur oluyor. Rahmetle faz, birinci ikili, rahmetle salavat, ikinci ikili. Böylece bu nurlar kalbe gelir. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi ne kadar önemli olduğunu burada gösterir. Çünkü iman kelimesi bir manyetik alandır. Kalbe giren nurlardan rahmetler, fazıllar ve salavatlardan sadece fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin karşı kutbunu teşkil ederler. Manyetik alan sahibidirler. Ve iman kelimesinin yanından geçerken manyetik alana kapılırlar ve kalpteki iman kelimesine yapışırlar. Böylece kalpte bir toplanma olur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir olaya dikkat etmelisiniz. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması bir paralellik arz eder. Nefsin kalbinde önce, mürşide ulaşmadan önce %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Allah Teala kalbinize ulaşır, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar, ondan sonra zikir yapmaya başlayınca nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu kalbinize girebilen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. %2 nur da kalbinize girdiğinde huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzda hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak yetkisinin sahibi olursunuz. Öyleyse mürşidinizi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmak.

Allah-u Teala hacet namazını kıldığınızda, eğer siz gerçekten Allah-u Teala'dan hacet namazı kılıp mürşidinizi demişseniz, kalbinizde bu talep varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah-u Teala mürşidinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman kalbinize iman kelimesi yazılır ve asıl nefs tezkiyesi buradan başlar. Başlangıçta giren %2 rahmet, nefsinizin kalbini işgal edecek olan Allah'ın rahmetidir. Bu %2 rahmeti %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar takip edecektir. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze gelir. Göğsünüzden o açılan yolu, yarılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak ona yapışır. %1, %2 derken ilk %7 rahmet birikimi tahakkuk eder. Bunun manası ruhunuzun zemin kattan birinci gök katına ulaşmasıdır. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşırsınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde yedinci gök katına ulaşırsınız ve alem geçersiniz. Bu geçtiğiniz 7 tane alem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu geçtiğiniz alemler sizin için Allah'a giden yolda her biri bir kilometre taşıdır. 7 gök katı aşılır. 7. gök katında 7 tane alem geçer ruhunuz ve sitretin mintağadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu olay seyri sülük adını taşır. Allah'a doğru yaptığınız yolculukta bir sığınak olan Allah'a sığınırsınız. Allah Teala diyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığınakların güzelidir. Me'abtır diyor Allah Teala. Me'ab sığınak demek ve me'aba sığınan ruhunuz sığınak olan kainatın en güzel sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, ruhlarınız bir emanettir. Emanetin döneceği yerse Allah'tır. Bu emanet ancak nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyle Allah'a döner. Nefs tezkiyesidir ki nefsinizin kalbini derece derece önce %2 rahmetle, sonra da %98'e kadar ulaşan fazılla doldurmasıyla Allah'ın mümkündür. %49 fazıl 7 defa %7'dir. %2 de rahmet nuru, %51 nurla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey aslında çok güzeldir. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamayı kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşır. Zemir suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.
ise ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Burada söz konusu olan Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'ın ismini zikredeceksiniz ve her şeyden kesilerek ruhunuz Allah'a ulaşacak. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'a doğru kademeli bir yolculuk yapacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Şimdi konumuzun can alacak noktasına dönüyoruz. Eğer siz zikir yapmayı sevmiyorsanız, o zaman zikir yapmayacaksınız demektir. Zikir yapmaktan hoşlanmadığınıza göre bu işi başaramayacaksınız demektir. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, hem de zikir yapmayı sevmediğiniz için ruhunuz Allah'a ulaşmamış. Böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözünü bir defa daha tekrar edelim. Bu sefer Maide suresinin 27. ayet-i kerimesinden tekrar edelim. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırırmış. İşte kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazlarını kılamıyorsa, zekatını veremiyorsa, zikrini yapamıyorsa, o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden dilesin. Bu sefer ağzıyla değil, kalbiyle dilesin. Kalbi dilek Allah'a ulaştığı zaman Allah Teala o dileği mutlaka kabul eder. İşte bir insanı başka insanlardan farklı kılan, kesin bir farklılığı oluşturan kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunların hepsi daimi zikre ulaşınca gerçekleşen işlevlerdir ki böyle bir işlevin tahakkuk edebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi asıldır. Allah'ın yardımları ondan sonra gelecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurlar arttıkça ruhunuzla nefsiniz arasındaki mücadele giderek azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla dolacağı için, %98 fazıl, %2 rahmet, hiç afet kalmayacağı için nefsinizin kalbinde kavga da bitecektir. Kavganın bittiği, %100 sülh ve sükûna ulaşıldığı bir noktada olacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız için size bütün yolları göstermeye hazırız. Nerede takılırsanız bize ulaşın. Ama önce Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Eğer değilseniz demek ki henüz kardeşimiz olmadınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutsuz kalmanız mümkün değildir. Çünkü dilediğiniz andan itibaren Allah Teala şeytanlarınıza kesin bir zırh çeker. Şeytanın size ulaşıp da sizi negatif şeylere ulaştırması mümkün olmaz.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun, 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun, hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Eline o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Fatiha ma'as salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre tebliğ konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İslam'da öğreti, Kur'an-ı Kerim öğretim metodu.

safa safa şekillenir ve her şey tebliğ ile başlar. Bir ve ikinci basamakta bulunan insanlara tebliğ yapılır, kıraat edilir. Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodunun yedi safhasına baktığımız zaman, evet, nasıl Kur'an-ı Kerim'in bir lafzın manası ve yedi ruhu varsa, tıpkı bunun gibi ilk iki safha özellikle tebliğ ve kıraatla gerçekleşir. Tebliğ mutlaka yapılması gereken bir farz olarak karşımıza çıkıyor. Her insan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmıştır. Ona göre insan yaratılmıştır. Tebliğ dinin başlangıç noktasıdır ve tebliğ yapacak olan kişinin bunu sevdirerek gerçekleştirmesi söz konusudur. İşte şu anda yedi safa Kur'an-ı Kerim öğretim metodu. Birincisinde tebliğ var. İkincisinde kıraat var. Bu İslam'daki muhteva bir ve ikinci basamakta bulunan insanlara tebliğ yapılır dedik. Allah Teala'nın Kur'an ilmi bir lafzi mana yedi ruh ilmen yakin, aynı yakin, muhakkal yakin olmak üzere üç yakin halini muhtevasına alır. Tebligat ilmen yakinin aynı zamanda başlangıç noktasıdır. Tebliğ varsa ilim vardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğ yapıyor mu? Evet. Nitekim birçok ayet-i kerimede senin vazifen tebliğdir. Bunlardan birkaçını hemen sizlere söyleyebiliriz. Maide suresinin 67. ayet-i kerimesinde Ya eyyüha Resulü belleg ma unzile ileyke min Rabbik. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmasan o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Öte yandan Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesi. De ki Allah ve Resulüne itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen vazife tebliğdir. Sizin üzerinize düşen sorumluluk ise yükletilendir. Yani itaattir. Eğer ona itaat ederseniz, hidayete ererseniz, Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Öyleyse Resullerin birinci görevi tebliğ, tebliğe muhatap olanların birinci görevi ise itaattir. Allah-u Teala ayetlerde. Öte yandan Rad suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şayet onlara vaat ettiğimizin
bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizdedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir tarafında öğrenenler var, diğer tarafında öğretenler var. Öğretenlerin en üst noktasında da kendisine son şeriat kitabı indirilen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz söz konusu. Ve bu ayetlerde doğrudan doğruya Allah-u Teala senin görevin tebliğ etmektir. Hesap bizim işimiz. Yani eğer davete icabet etmezlerse o zaman senin vazifen orada biter. Hesap bizim işimizdir. Bu dünya hayatı amel yeridir, hesap yeri değil. Ahiret de hesap yeridir, amel yeri değil. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala birinci safhada nasıl tebliğ yap diyorsa İsra 45-46'da da ayetleri kıraat ederek bunu gerçekleştir buyuruyor. فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ Yani davete icabet etmeyen, tebliğe pozitif cevap vermeyen kişiler için baş gözlerine icap verme süre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet koyarım. Sen Rabbini vahid olarak zikrettiğin zaman nefretle senden uzaklaşırlar. Sevgili kardeşlerim, inanç şartlarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e göre 7 tane inanç şartının başında Ementü Billahi 1 ve Melaiketi 2 ve Kütübi 3 ve Resulü 4 ve Yevmül Ahiri ve Bil Kadri Hayri Şerri Min Allahi Ta'a Hayri Min Allahi ve Şerri Min Nefsi Ta'a Bahsü Ba'dil Mevt. 7 inanç şartından bir tanesi Yevmül Ahir. Yevmül Ahir ruhun ölmeden evvel dünya hayatında Allah'a ulaşma günü. Yevmül Ahir nefs ve fizik uçları açısından da cennete ve cehenneme girme günü olduğu gibi ruh açısından fizik vücutların nefs açısından cennete ve cehenneme girme ama ruh açısından dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına sığınması, Allah'ın zatında ifna olmasını ifade ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 ayeti kerimede Yevmül Ahire iman eden Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 ayeti kerimede de Yevmül Ahire iman etmeyen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen Yevmül Ahire iman edenler 7 ayet-i kerimede şekillenmiş. Bakara 62, Bakara 177, Ali İmran 114, Maide 69, Tövbe 18, 19 ve Tövbe 44. Bunlar Yevmül Ahire iman eden, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de Yevmül Ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de aşağıdaki 7 tane ayet-i kerimede şekillenmiş. Bakara 8, Bakara 126, Nisa 38, Nisa 39, Nisa 136, Tövbe 39 ve Tövbe 45. Öyleyse Yevmül Ahir çok önemli bir olay. İnanç şartları içinde de yer alıyor. Geleneksel din tatbikatındaki inanç şartlarında hayır ve şer Allah'tandır. Bu da doğru değil tabi. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. Nasıl Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vazifesi tebliğ ise, onun mirasını devralan varislerin de vazifesi
tebliğ etmek ama insanları zorlamak değil. O sebeple Resulullah'ın varisi olarak onun sünnetini tatbik eden herkes tebliğcidir ama insanları zorlayıcı değil. İnsanları zorlamak o tebliğcinin işi değil. Eğer itaat etmezlerse, tebliğ yapıldığı zaman itaat etmez, Allah Teala'nın 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklamasına rağmen 12 kere üzerimize farz kılınmasına rağmen eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemez, itaat etmezse yani davete icabet etmezlerse o zaman durum ne olur? Çok farklı bir neticeye bizi ulaştırır. Allah Teala onların kulaklarına vakra koyuyor. O zaman onlar Resulü işitmezler. Söylediklerini anlayamazlar. Onların gözüne icabın mestüre var. Senin onlar arasında icabın mestüre olduğu için onun sana seni görmezler Resul olarak. Sana bakarlar ama göremezler. Onların kalplerinde kinet var. Senin söylediklerini idrak edemezler. Bunlar davete icabet etmemeleri halinde yani Allah'a ulaşma diye davetine icabet etmemeleri halinde Allah'ın koyacağı engelleri ifade ediyor. Öte yandan Allah'a ulaşma dileğini dilemezlerse o zaman da orada da hasarlarına engeller koyuyor. Allah Teala Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemeyip Allah Teala'nın hasalarına engel konması hasebiyle. Tebliğin tesir etmediği insanlar kıraati dinledikleri zaman ondan hiçbir şey anlamazlar. Nefretle arkalarını dönüp giderler. Öyleyse birinci bir basamakta tebliğ, ikinci basamakta kıraatte dönüşüyor. İnsanların ibret alması, olaylar karşısında takındıkları tavır burada önem kazanıyor. Tebliğden sonuç çıkarabilenler kıraata ehil olurlar. Kıraat devresinde henüz karar vermemişlerdir. Tebliğ herkes içindir. Kıraatsa tebliği düşünenler, tebliğe muhatap olup da onu değerlendirme aşamasında olanlar içindir. Burada kıraat insanlar olayları karşısında tutumuna göre Allah'ın onları seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verecektir. Bu bapta kıraat gözlerinde icab-ül mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinet olan insanlar için bir ölçüdür. Onlar bu istikamette bir talebin sahibi olabilirler veya olamazlar. Kıraat insanlar için bir açıştır. Allah'a ulaşmayı dileyenler burada Allah Teala tarafından seçilirler. Seçilenlerden sadece küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren kişi kendisini kurtarmıştır. O kişi için hiçbir problem artık söz konusu değildir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Şuara 214'te Enzir Aşiretekel Akrabin en yakın olan aşiretini uyar. Hadis-i Şerif'te Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş kabilesinin Safa tepesine davet etti ve şöyle hitap etti. Ey Kureyş cemaati! Ben şu dağın eteğinde şu vadide düşman atları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar da hiç düşünmeden evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik dediler.
Oraya gelmiş bulunan herkesten bila istisna bu tasdiki alan Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara şu ilahi hakikati bildirdi. Bu halde ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler! Size karşı benim halim, düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi dirileceksiniz, kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinin ceza ve şiddetini, azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedidir, bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Kurtuluşa derhal ulaşırsınız. Siz artık delalette olan bir insan değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren hidayette olan birisiniz. Peki bunu neyle sağladınız? Tebliğe muhatap olarak sağladınız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hepiniz insanlar delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte tebliğe muhatap olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kesinlikle Allah sizi mutlak surette hidayete erdi, garantisi var. Sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hepimiz tebliğ ile vazifeliyiz. Muhataplarımız her sınıftan insanlar olabilir. Onlara tebliğ yapan kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini anlatmak durumundalar. Öyle mi? Evet işte. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere Allah üzerimize farz kılmış. Öyleyse kardeşlerimiz duyduk duymadık demeyin, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin dedikleri zaman bu dileği 12 farz emrinin bir gereği olarak söylüyorlar. Ve bu farza icabet itaat şart. Tebliğ bir kurtuluş davetidir. Tebliğ yapacak olan Kur'an-ı Kerim'den bahsedecektir. Kur'an-ı Kerim'in bir kurtuluş çetesi olduğunu, bir kurtuluş ve saadet davetisi olduğunu, mutluluk davetisi olduğunu mutlak surette insanlara söyleyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlere tebliğ yapanlar Allah'ın insanı yaratmakta sebebinin mutlu olması olduğunu ifade edeceklerdir. Tebliğin temelinde Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi olduğu, her şeyden evvel bir saadet davetisi olduğu ve bir saadet garantisi olduğunu tebliğde muhakkak bu husus yer almalıdır. Kur'an-ı Kerim bir saadet daveti. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, diğer bütün kutsal kitaplar o saadete nasıl ulaşacağını gösteren reçetedir. Bir kılavuzdur, bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk garantisidir. İşte Rahat 27, Şura 13 ve Hud 29'da, Ankebut 5'te 4 ayet-i kerimede Allah-u Teala ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Bu ayetler, söylediğim ayetler Rad 27, Şura 13, Hud 29, Ankebut 5. Allah'a ulaşmayı dileyenin o hedefi mutlaka Allah tarafından ulaştıracağını kesin bir şekilde ifade ediyor. Öyleyse insanlara bu güzelliği anlatmak durumundayız. Tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı kesin olarak almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı cehennemin kilidi. Allah'a ulaşmayı dilememek de cehennemin anahtarı cennetin kilidi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilesin,
Hiçbir şey yapmadan ölsün, netice değişmez. Tebliğin sonucu buraya ulaştırır kişiyi. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bütün insanları Allah'a ulaşmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim bir davetiyedir. Allah-u Teala amin olun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun diyor. Bu farz hükümle karşı karşıya Allah'a ulaşmayı dilemek bir farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor herkesi. Kur'an-ı Kerim ne olur davet ederse, kişi davete icabet ettiği takdirde cennet saadetinin üçüncü kat cennet saadetinin sahibi olur. Dünya saadetinin yarısına da sahip olur. Yedi kat cennetin ilk üçünün en üstünü olan nasip olur. Dünya saadetinin de yarısından fazlasına bu kişi mutlaka Allah tarafından sahip kılınacaktır. Kur'an-ı Kerim bu itibarla Allah'a ulaşmayı dileyenler için, davete icabet edenler için bir garantidir. Ne yapılacak, nasıl yapılacak? Kur'an-ı Kerim boyunca hep Allah-u Teala'nın tarifleriyle karşı karşıyayız. Her şey Allah-u Teala'nın en güzel dizaynı içerisinde gerçekleşir. Yaratılış gayemize baktığımız zaman ne görüyoruz? وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Ben insanlara ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. İnsanların kul olduğu yere bakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen Allah'a kul olur. Bu ona mutlak surette cennet saadetini, dünya saadetini sağlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl? وَعَنَابُ اِلَى Allah'a yöneldiler. O Allah'a yönelenler için müjde vardır. Kullarımı müjdele. Onlar ki tağuta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdele vardır, kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı dilemek işte Kur'an-ı Kerim kesinlikle saadeti veriyor, müjdeyi veriyor. Onlara müjdeler vardır. Tek başına müjde deseydi ya dünya saadetini ya ahiret saadetini kastetmiş olacaktı. Ama müjdeler diyor. Dünyada da ahirette de müjdeler var diyor. İşte ifade ettiğimiz gibi 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadiste sahabeye duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin ayetlerle, o 7 tane hadiste dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatıyor. İşte birinci hadis, meşhur Cibril hadisi. Allah Resulü ne buyuruyor? قَالَ مَا الْاِمَانُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ İman nedir ya Allah Resulü? قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِّ وَالْلِقَاءِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِنُوا بِالْبَعْثِ Öyleyse burada görüyoruz ki lika Allah imandan sayılıyor. Lika Allah yoksa iman yoktur. Allah kulunu dünya hayatıyla kendi likası arasında serbest bıraktı. İşte Yunus 7. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا Lika Allah'ı dilemeyenler dünya hayatını dilerler. Lika Allah'ı dileyenler dünya hayatından içtinab edenlerdir. Tebliğ yapılırken insanlarla kavga etmek, çatışmaya girmek, tartışmaya girmek söz konusu değil. İnsanlar bizimle aynı fikirde olmak mecburiyetinde değiller. Bizden farklı düşünen pek çok insana rastlayabiliriz. Bunlar serbestçe düşüncelerini söylemeliler. Sabırla dinlemelisiniz. Sonra da Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat vasıtalarını kullanarak Kur'an ayetleriyle söylediklerinizin doğruluğunu onlara ispat etmek durumundayız. Tebliğ budur. Tebliğ başkalarını fikre zorlamak, zorla kabul ettirmek değildir. Bu konuda gayret sahibi olan kişi sadece başarısızlıklarla karşılaşır. Her seferinde hayal sükutuna uğrar. Varmak istediği hedef insanları Allah'a çağırmakken sadece insanlarla kavga eden bir zavallı olur.
Sevgili kardeşlerim, tebliğ bir sulh ve sükun vasıtasıdır. Kavga vasıtası değildir. İnsanlardan mutlaka sizin fikrinizden olmalarını bekleyemezsiniz. Herkes kendisinden has bir fikrin sahibidir. Onları eğer konuya yakın bakmaları söz konusuysa, onlara tebliğin devamını anlatabilirsiniz. Tebliğ ile ilgili ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Ne diyordu Allah Resulü? Ben bir tebliğci olarak gönderdim, zorlayıcı olarak değil. Tebliğin nasıl güzel yapılması gerektiğini ayetler bizlere net olarak açıklıyor. İşte Nahl 125 اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلَ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Hikmetle ve güzel sözle insanları Allah'a davet edin. İsrail'i hiç kullarıma de ki güzel söz söylesinler. Taha 44, o zaman onlara yumuşak söz söyleyin. Ankebut 40, en güzel olandan başkasıyla mücadele etmeyin. Ve onların putlarına sövmeyin. Enam 108. İnsanların söylediklerinden asla alınmayacağız. Sabretmek, sabrın sonu selamettir, boşuna söylememişler. Sabırla karşınızdaki kişi ondan yana olduğunuzu, niyetinizin, hedefinizin sadece onu kurtarmak olduğunu, onu mutlak etmek olduğunu, onu üzmeden anlatmak mecburiyetindeyiz. Ondan yana olduğumuz bütün davranışlarımızdan ortaya çıkmalı. İnsanlara siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum mantığıyla gidersek asla başarıya ulaşmamız mümkün değil. Sadece Allah'ın yolunda doğruları söylemek, ayetlerle konuyu ispat etmek temel hedefimiz olması lazım. Bu konuda onlara yardım etmek hepimizin üzerine farzdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Allah'a ulaşmayı dilemesini temin etmek, o konuda onlara yardımcı olmak hepimizin üzerine farzdır. Onlar ya hidayeti dilerlerse, hidayete ererlerse, o zaman siz onların hidayetine sebebiyet veren birisi olursunuz. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Onların kazandığı derecelerden siz de kazanırsınız.

bu konuda yasa kapılmamak, iblisin tuzağına düşmemek asıldır. İnsanlara ilim adı altında üniversite diploması veren doktora diploması verirler, doçent olur, profesör olurlar ama Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onların kurtulmaları mümkün değil. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil durumda yaşarlar. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Heyber'in fethiyle görevlendir Hazreti Ali. Ya Resulallah bizim gibi oluncaya dek onlarla savaşacağım deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın davet ve tebliğ metodunu şöyle göstermiştir. Onları bulundukları bölgeye varıncaya kadar sükunetle yürü. Sonra onlara İslam'ı davet et. Yerine getirmeleri gereken ilahi hak ve esasları onlara haber ver. Vallahi senin vasıtanla Allah'ın bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için güneşin üzerine battığı doğduğu yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Bir kişinin senin vasıtanla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi senin için üzerine güneşin battığı yerlerden daha iyidir hadisi. Çok manidardır. Konumuzla ilgili geleneksel din tatbikatını yaşayan insanların söylediklerine baktığımız zaman Kur'an'dan çok ayrıldıklarını görüyoruz. Bir araştırma şirketinin verilerine baktığımız zaman insanların %9'u her gün Kur'an-ı Kerim dinliyor. %20 haftada en az bir gün dinliyor. İnsanların %72'sinin evinde Kur'an-ı Kerim ayetleri asılı. Tabii insanlar dini kimden öğreniyor deyince şu istatistikler karşımıza çıkıyor. Aile ve çevresinden öğrenenlerin sayısı %65. Kendini araştırarak %17, din kuruluşlarından %9, diğer kaynaklardan %9. Peki insanların öğrendiği ilim onlara fayda sağlıyor mu? Dinin kaynağı nedir sorusuna insanların verdiği cevap nedir? Veya başka bir deyimle dinin kaynağı nedir, kimden öğrenilmelidir diye sorduğumuz zaman İslam ülkelerinde en çok karşımıza çıkan kaynak faydasız ilim. Günümüzde İslam ülkeleri bilim teknolojide geri kalmış durumdalar. Kur'an-ı Kerim inmesinden çok kısa bir süre içerisinde 9. ve 13. yüzyıllar arasında bilimde ve sanatta İslam düşünce inanılmaz yükselişine tanıklık ediyoruz. Ama daha sonra bir yozlaşma tamamen bu işten bir kopuş söz konusu. Osmanlı'da tebliğ ilmin yayılması, Osmanlılar'da tarikatlar o kadar önemli ki 600 bin nüfuslu Kanuni İstanbul'unda 300'ü aşkın dergah vardı. Hemen tüm Osmanlı padişahları ve şahzadeler mürşitleri vardı, dergahlarda yetişiyorlardı. Günümüzde ilmin yayılmasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Din adamların yorumuna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmekle ilk kastedilen onun tilavetini öğrenip öğretmektir. Hayat tarzı haline getiren ilim ve bilgi dinden öğrenen en üstün bilgidir. Hadis-i şerifte Resulullah bazı emirleri yerine getirmesi için ashabından birilerini görevli kıldığı zaman, bir yere yolladığı zaman, müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyurdu. Evet gerçekten de Allah'a giden yolun giriş kapısı kolaylaştırmak, zorlaştırmamak, müjdelemek, nefret ettirmemek. Kim için kolay? Hazreti İsa Aleyhisselam kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse Allah'la bile dini yaşamak kolaydır. Bunun arkasından müjde gelir.
Ama Allah Teala'nın devrede olmadığı bir dizayn hiç kimseyi mutluluğa ulaştırmaz. Her şeyden evvel muhatabımız faydasız ilimle donatılmış olmaları hasebiyle bizim Efendimiz'e inmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ilmini onlara söylediğimiz zaman çok farklı şeyler olarak onlara gelecektir. Farklı bir ilim. Onların öğrettikleri kendileri de dahil olmak üzere hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İblis bütün insanlığı 20. yüzyılda korkunç bir tuzağa onları düşürerek onları cehenneme mahkum etmiş. İnsanların %90'dan fazlası, 8 milyar insanın %90'dan fazlası ne yazık ki kurtuluşta değildir. Daha kötüsü ise niçin kurtulamayacaklarını da bilmedikleri için kurtulamamaları söz konusu. İnsanlar öğrendikleri yanlış ilmin standartları içinde İslam'ın 5 tane şartıyla gerçekten cennete gidebileceklerini zannediyorlar. Ama bu sadece insanların zanı. Tebliğ görevi incelik ister, hassasiyet ister, insanları onlara rağmen Allah'ın doğrularına ulaştırmakla vazifeli olduğumuzun bilincinde olmamız lazım. Hazreti Ayşe'den nakledilen bir hadiste Resulullah sizin gibi hızlı konuşmazdı. Aksine yanındakilerin ezberleyeceği kadar tane tane yavaş yavaş konuşurdu. Öyleyse muhataba yumuşak, yavaş yavaş konuşmak hedefi asıldır. Günümüz geleneksel din tatbikatı kim İslam'ın 5 şartıyla amel ederse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama bizim Kur'an'dan öğrenmiş olduğumuz din hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Öyleyse ikisi birbirine taban tabana zıt. O zaman Kur'an ayetleriyle bunu onlara ispat etmek durumundayız. Ebu Hüreyre'den nakleden bir hadis-i şerifte benim ümmetimin durumu geceleyin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. Ben de siz ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum. Evet, gerçekten de olay budur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek, kelime-i şehadeti getirmek İslam'ın 5 tane şartıdır. Bunların yapılması lazım mı? Elbette. Bu tebliğin sahipleri onu en üst seviyede elbette yapacaklardır. Her gün 2 günlük borç namazı kılacaklardır. Her gün bazı günler 1 defa, bazı gün 2 defa, bazı günler 3 defa daha hamd ve şükür namazı kılanlardır. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılacaklardır. 5 vaktin ötesinde kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti de buna ilave edeceklerdir. Biz şu dünyada bütün gruplardan daha çok namaz kılan durumundayız. Çünkü Resulullah'ın sünnetini biz tatbik ediyoruz. Zekatın mutlaka verilmesi lazım ama en az 2 kat. Orucun Ramazan ayı boyunca tutulması yetmez. Her perşembe günü bütün kandillerde de bayramlarda da orucun tutulması şart. Bizler bunu yerine getiriyoruz. Sahabenin ve Resulullah'ın yaşantısına bakarak onların örnek alıyoruz. Öyleyse sadece İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacaklarını sandıkları insanlar gerçekten Kur'an'la karşılaştırdığın zaman bunun mümkün olmadığını net olarak ifade ediyoruz. Nedir? Hedef emirlerin hiçbirisi yok. İblis hedef emirleri tamamen din tatbikatından çıkartmış, yerine vasıta emirleri geçirmiş. İnsanlar ibadetlerle uğraşsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İblisin gayesi bu.
Halbuki hedef emirlerin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen İslam olamaz. Kendisini İslam zanneder. Tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek de kişiyi İslam kılmaz. Sadece mümin kılar. İslam farklı bir muhteva içerir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah der. Böylece kişi İslam dairesine girer. Ama İslam sayılır mı? Nüfus kağıdında öyle yazılır ama Allah'ın dizaynına baktığımız zaman Kur'an ayetleriyle Kâletel Arabu amennâ hücrat 14. Araplar biz de mümin olduk dediler. Dilleriyle gerçekten iman etmişlerdir. Allah Teala ise kalbe bakıyor. Kul lem tu'minu. Velakin kullu eslemna. İslam dairesine girdik deyin. Ve lem ayetku imane fi kulubikum. İman kalbinizin içine girmedi. Gerçek İslam Allah'a teslim olan kişidir ki ruhuyla, veçiyle, nefsiyle, iradesiyle Allah'a teslim olan kişi o kalben Allah'a ulaşmayı dileyen peşinden ikinci safa olarak 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişidir. Hadis-i şerifte Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan yağmura benzer. Bilindiği gibi bazı araziler vardır, mümbittir. Suyu kabul eder, bol bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım araziler ise bir tek değildir ama suyu üstünde tutar. Allah onun tuttuğu su ile insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler hem de ekin ve hayvanlarını sularlar. Bu yağmur diğer bir çeşit araziye daha isabet eder ki o ne suyu üstünde tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dinini anlayıp da Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, bunu öğrenip başkasına da öğreten kimseyle buna iltifat etmeyen, Allah'ın benimle gönderilen hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir. Öyleyse tebliğde yapmamız lazım gelen şey, onlara onlardan yana olduğumuzu, sadece onların kurtuluşu için var olduğumuzu davranışlarımızla ispat etmek durumundayız. Tebliğ yapmaya yalnız gitmemiz yanlış olur. Kardeşlerimizle birkaç kişi beraber tebliğe gitmek asıldır. Resulullah'ın sünneti 3 kişi olarak ifade ediliyor. Bizim aramızdaki dayanışmayı, saygıyı, aramızdaki yakın ilgiyi gittiğimiz her yerde görmeliler. Bizim kendilerinden farklı bir manevi yapının sahibi olduğumuzu sözlerimizden değil davranışlarımızdan anlamalılar. Bir insan kendisinin şöyle böyle şöyle olduğunu anlatır. Bu hiçbir şey ifade etmez. Karşısındakinde en ufak bir netice oluşturmaz. Ama insan davranışlarıyla ne olduğunu gösterir. İştir kişinin aynesi, lafa bakılmaz. Görünür rütbeyi aklı her eserinde. İşiyle ne olduğunu gösterir. Eskiler demişler ki evet, iştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Görünür rütbeyi aklı eserinde. Kişinin aynası söyledikleri değildir, işidir. Lafı ne söylese söylesin, ona bakılmaz, onun hiç önemi yoktur. Kişinin rütbesi eserinde görünür. Kişinin aklının, kişinin rütbesi onun eserinde görünür. Vücuda getirdiği eser önemlidir.

Kuru lafla insanlara anlattığımız zaman her şeyi Kur'an ayetleri ispat etmek üzerimize farzdır. Hadis-i şerifte benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. İsrailoğullarının ibretli kıssalarından da haber verebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Kim bile bile bana yalan isnat ederse o cehennemdeki yerini hazırlasın. Tebliğ herkese ulaşır mı? Elbette. Baktığımız zaman tebliğ herkese ulaşır. Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerine cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde Kur'an ayetleriyle size ayetleri tilavet edenler, Resuller geldi mi, gelmedi mi? Resullerin birinci görevi tebliğ. Geldiler. İtiraf ediyorlar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinin cehennem bekçileri size nezir geldi mi, geldiler. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onlar işitmiş, akletmiş olsaydık bugün cehennemde olmazdık. En'am 48 ve mâ nürsülü mürseline illâ mübeşşirîne ve münzirîn. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. İbrahim 4 ve mâ arsalnâ min resûlin illâ bi lisâni kavmî li beynelhum. Her kavme, o kavmin ana lisanine Allah'ın Resulleri açıklar. İsra 15 ve ma kunna muazzibin hatta nebese rasulü. Resul göndermesek azap etmeyiz. Öyleyse bu ayetlerden çıkaracağımız sonuç tebliğ herkese ulaşır. Tebliğde sıkıcı olmamak, sert olmamak mecburiyetindeyiz. Kendimizden yana olmamak mecburiyetindeyiz. Hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bıkkınlık beklemekten endişe ederek bize vaaz vermek için uygun günleri kollardı. Çok konuşmamak mecburiyetindeyiz. İnsanların manevi kurtuluşuna, tekamülüne sebep olarak onları cennet mutluluğuna, dünya mutluluğuna sahibi kılmak hepimizin üzerine farzdır. Öyle olmasına sebebiyet verecek olanlar olmalıyız. Onların kazandıklarında onları hidayete ulaştırmakta gerekli neticeye vasıl olmak o bizim vazifemiz olmalı. Onların kazandıklarında bize de Allah-u Teala pay versin diye talepte bulunmalıyız. Daha doğrusu Allah-u Teala pay versin. Kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onların kazandıklarından size de verilir. Kimin delaletine sebebiyet verirseniz onların kazandıklarından da size yazılır. Hidayet hayra vesile olanlar hayrı işlemiş gibidir. Şerre vesile olanlar da şerri işlemiş gibidir. Allah'ın indinde tebliğ görevi mukaddes bir görevdir. Bundan 14 asır evvel sahabe hep tebliğ yaptılar. Başarılı bir tebliğ asıldır. Bugün dünyada 1 milyar çevresinde Müslüman var ama 14 asırda bu kadar Müslüman oluştu. Tebliğ ile oluştu. Öyleyse bu mukaddes vazifeyi gerektiği dikkat ve ihtimamı sarf ederek yerine getirmek durumundayız. Bizler hidayet çağının temsilcileriyiz, meşaleleriyiz, nurlarıyız. Hidayet dünyaya Mir Vakfı'nın müntesipleriyle, temsilcileriyle yayılacak. Tebliğ yapan herkes her davranışıyla örnek olmak bilinci içerisinde olmalıdır. Her şey öylesine güzel ki o güzelliklerin herkesin yaşamasını
Öylesine gönülden istemeliyiz ki bu dileğimiz gözlerimizden, kalbimizde sirayet etmeli, dilimizde mutlaka insanlara ulaştırmalıyız. Eğer onların kazandıklarından biz de pay sahibi olmak istiyorsak, tebliğe en üst seviyede önem vermek durumundayız. Hadis-i şerifte size doğu tarafından ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz. Hakkı tavsiye ediniz. Evet, tekrar ediyorum. Size doğu tarafından ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz, hakkı tavsiye ediniz. Her mutluluğa ulaşan insanda bizlerin bir pay sahibi olması çok çok önemli. Yaratılış gayemiz sevmek ve mutlu olmaktır. Sevenler sevilir, sevilenler mutlu olur. İnsanların tebliğ ile hidayetine ermesine zemin hazırlamak hepimizin vazifesi. Hepimiz birinci sınıf birer tebliğci olmalıyız. Tebliğ Allah'ın kurtuluşunun son derece kolay bir yolu, Allah'a ulaşmayı dilemeyi onlara öğretmekle başlamalıyız. Bunu öğrenen, hayatına tatbik eden kişi kurtulmuştur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin, kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Allah onu orada bırakacak değildir. İkinci kat cennete ulaştıracak ve o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman da üçüncü kat cennete kazanacaktır. O noktaya kadar Allah garanti ediyor. Neyle? Tek bir dilekle. Kim kendisine ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka bütün insanları, o insanları Allah ulaştıracaktır kendisine. Allah Teala tebliğ sahiplerini başarılı kılsın diye Rabbimize dua ediyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tebliğ konulu konferansımızda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Öyleyse bu tebliğ sohbetine dikkat edin burada. Bu tebliğde bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini Allah Teala tarafından onlara açıklamak durumundayız. Her şeyin en güzel standartta da oluşması, hepimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine vası olmamız, sonsuz mutlulukların sahibi olmamız dileklerimizle Kur'an-ı Kerim'e göre tebliğ konusunu konuşmamız burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Eğer tebliğden konferansa dinleyen, muhatap olan sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, siz de tebliğe muhatap olup da kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ve bu dileğin sahipleri bir an evvel ben tövbeye gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kainat kurulduğu günden kıyamet gününe kadar bir kapı hep açık olacaktır. Bu kapı tövbe kapısı. Bu kapıdan Allah'a ulaşılır. Tövbe kapısından geçmedikçe gök kapıları açılmaz. İşte ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de tövbe etmek istiyorum. O kapıdan geçip ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum diye talebin sahibiyseniz, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht
nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, bu tövbeyi de gerçekleştirdiyseniz, bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbeyi almanız halinde 7000 zikirle başlamalısınız. Ve sizi bütün mutluluklara ulaştıracak olan yegane vasıta emin, ibadetlerin sultanı zikir olduğunu hiç unutmayınız. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, tebliğde üslubumuz nasıl olmalıdır? Kur'an'dan hangi ayetleri vermeliyiz, açıklar mısınız? Allah'a davet ettiğinize göre Allah'a ulaşma dileğini onlara anlatmalısınız. Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşmasına rağmen, dilek ruhun talebi olmasına rağmen nefs tezkiye olmadıkça fizik vücutta şeytana kovulmaktan kurtulmaz. Bu ancak neyle mümkündür? Ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğiyle. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yaratılış gayemiz kul olmak. Kul olmayı şöyle tarif ediyor. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse birinci safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, duanın kabul edilmesi, mürşidin önüne tövbe ve tövbeyle birlikte ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. Yaratılış gayemiz bu. O zaman Kur'an'dan hangi ayetleri okumalıyız? Zariyat 50'yi söylemeliyiz. 12 tane ayet-i kerimeyle ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu açıklamalıyız. İşte biz size mahlunet diyoruz. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Onların

Üç tane cennet ve dünya saadetin yarısı. Öyleyse dilemeyenler için cehennem, dileyenler için üç tane cennet, dünya saadetin yarısı. Allah'ın bir mükafatı. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, bir hoca tebliğ anlatırken insanları imana, hakka ve salih amellere davet etmek, kötülükten uzaklaşmalarına yardımcı olmak en hayırlı vazifelerdendir. Zira bu onları ebedi kurtuluşa çağırmak demektir, dedi. Bu konu doğru mudur? Elhak doğrudur. Tebliğ anlatırken insanları imana, yani Allah'ın zatına, hakka ve salih amellere davet etmek. Hakka davet etmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek. Salih amel davet etmek ise mürşide tabiyet. En sonunda tabi ruhun Allah'a ulaşması. Yani üç tane safayı anlatıyor. Ama önemli olan burada dilden değil, kişinin dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Eğer insanlar İslam'ın beş şartını salih amel olarak kabul ediyor, ulaşmayı dilemezsek, mürşide tabi olmazsak da olur diyorlarsa, bu kesinlikle kendine yakındır, mümkün değildir. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. Belki İslam'ın beş şartı değil de İslam'ın beş safhası önemli. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Beş şartın yerine beş safha. İkinci safha mürşide tabi olmak. Üçüncü safha ruhun teslimi. Dördüncü safha fizik vücut teslimi. Beşinci safha nefsin teslimi. Bu beş safha ile yemin, misak ve ahdinizi yerine getirmeniz halinde gerçekten Allah'a kul olursunuz. Ulul elbab olan kullardan olursunuz. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, İsra suresi 45 ayet ile Bakara suresi 150 bin ayetteki Resul'ün ayetleri kıraat ve tilavet etmesiyle bugün din öğretenlerin ayetleri kıraat ve tilavet etmesi arasında fark var mı? Açıklayabilir misiniz? Evet, fark var. Hazreti İsa aleyhisselam havariyle diyorlar ki, ya İsa, sen bir şeyler okuyorsun, ölüler diriliyor. Ne okuduğunu bize söyle, biz de okuyalım, ölüler dirilsin. Hazreti İsa aleyhisselam aynı şeyleri onlara söylüyor ama ölü dirilmiyor. E niye olmadı ya İsa? Evet, ayetler aynı ama ağız başka. Şimdi sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, hikmet sahibi alim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ın veli Resulü, hikmet sahibi Nebile Sultanı Peygamber, hikmet Nebi Resul. Allah'ın tasarrufunda asaleten devrin imamı en üst seviyede. Ve Allah Resulü ne buyuruyor hadisinde? Hikmet sahibi alimin sohbetinde bunun kelamını işittin. Çünkü ancak hikmet sahibi alimin hikmet nuru ile ölü kalpler dirilir. Ölü kalplerin dirilmesi hikmet nuru iledir. Hikmet nurunun sahibi olmayan insanlar ulaşmayı dilememiş, ne tabir olma, sabahtan akşama kadar Kur'an kıraat etseler hiçbir şey olması söz konusu değil. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, sevgi ve merhamet arasındaki illiyet rabıtasını açıklar mısınız? Evet, sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin. Yani onlara yardım ediniz. Onlara özellikle istedikleri her konuda merhamet ederseniz Allah Teala da size merhamet eder. Severseniz Allah Teala da sizi sever. Yerdeki mahlukatı seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yeryüzündeki olanlara merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Onun için Mevla ne diyor? Haktan alırız, halka veririz. Allah razı olsun. Allah'ın size verdiklerini sizin de insanlara vermeniz kaydıyla.

Allah size sevgi veriyorsa siz de o sevgiyi insanlara yansıtacaksınız. Allah size başka istikamette yardım ediyorsa siz de onlara o yardımı ulaştırmalısınız, merhametinizi göstermelisiniz. Dördüncü kat cennet, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz kişinin kendi ameli değil, Müslümanlar olan merhametiyle diyor cennete girerler. Siz etrafınızdaki insanlara merhamet ederseniz, onları mutlu ederseniz, o zaman Allah Teala da sizi mutlu eder.

Mutlu et ve mutlu ol. Yerdeki mahlukatı seviniz. Sevgi mutlu anahtar. Yerdekileri severseniz, onları mutlu ederseniz Allah da sizi sever, sizi mutlu eder. Yerdekileri merhamet ederseniz, onları üzmezseniz Allah Teala size merhamet eder. Sizi kesinlikle korur. Allah razı olsun. İzmir'de bir kardeşimiz bugün dünyada kutsal kitaplarda 7 sabah 4 teslimden haberdar olmadıkları halde İbrahimi dinler adı altında bir anlayış oluşmuş durumda. Bu oluşumların şeytan tarafından Allah'ın tek dini olan Hanif dininin bir muadili olarak devreye sokulduğunu söyleyebilir miyiz? Yani tabii kutsal kitaplarda Hazreti Musa'nın babası da hani Hazreti İbrahim olarak, Hazreti İsa'nın babası da Hazreti İbrahim olarak ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz babası, yani Allah Resulü hadisinde peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklar. Allah da Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e Nahl 123'te Suma vahaytu Suma vahayna ile kennette bi milleti İbrahim Hanife. Sana vahyettik, baban İbrahim milletine tabi ol. Aynı şeyi Hazreti İsa Aleyhisselam'a da söylemiştir. Baban İbrahim milletine tabi ol. Aynı şeyi Musa Aleyhisselam'a söylemiştir. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din ezeli ve ebedi. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam'dır. İnsanlar belki başlangıç noktasında eksik olarak bir şeyler söyleyeceklerdir ama zaman içerisinde bu birlik ve beraberlik dünya sulhu için mutlaka bir birleşme, bir birlik ve beraberlik olacak inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İnsa 75'te savaşmak için bir vekili kılınması talep ediliyor. Bütün savaşlarda mutlaka bir veli mi olması gerekiyor? Açıklayabilir misiniz? Evet. Yani başta bir kumandan, bir sorumlu kişi mutlaka gerekli. Ama bu başımızdaki sorumlunun da Allah'ın bir dostu olması emrediliyor. Nisa 75'e baktığımız zaman sizden ne oluyor ki Allah yolunda? Ey Rabbimiz, halkı zalim olan bir kasabadan bizi çıkar. O zalim, yani mazlumlar, ha mazlumlar diyorlar. Ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar. Çünkü o zalim olan kasabada zulme uğruyorlar. Katından bize bir veli, katından bize bir yardımcı gönder. Yani zulümden kurtulmak ancak bir veli nesirle mümkündür. Nitekim Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَصَرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmakça. قُلْ اِنْ اَهُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى. Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. وَلَاِنْ تَبَعْتَ اَهْوَاً بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنْ عِلْمٍ. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra sen onların hevasına tabi olursan, yani hevası ne diyor bu insanların? Kullarla arasına kimse giremez. Mürşide tabi olmak şirktir. Onların hevası bu. Sen de onların hevasına tabi olursan kullar arasına kimse giremez. İslam'dan ruhban sınıfı yoktur diye mürşide tabi olmak şirktir dersen مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَسِيرٍ. Senin için artık Allah'tan bir veli ve bir nesil yok yani. Veli, mürşit yok. Kimler için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalette olanlar için. Kimler için mürşit var? Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar için söz konusu. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an-ı Kerim Mutlu Programı
konferansların sonuna geldik. Bir başka konferansta Allah-u Teala'nın tekrar bizleri bir araya getirmesini Efendimizin ümmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yarenlik etmek üzere buradayız. Yarenlik. Gönlümüzce sohbet. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Zaten ne kadar sevdiğimizi Allah-u Teala'dan sorarsanız, Allah-u Teala içinize bir duygu verecektir. Unutmayın, o da sizi çok seviyor. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Bu TV'yi izleyenler, Nur TV'yi izleyenler hep Allah'ın dostlarıdır. Allah dostu olmak mutluluğun anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah dostu, yani evliya olmuştur. Dilediği anda. Bu evliyalığın birinci kademesidir. Eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ey bizi seyreden, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık ettiniz demektir. Biliyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalette kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir. Şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunlar birer vakaysa, o zaman siz sevgili izleyenlerimize söylemez miyiz biz bunu? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bir düşünün, ne kaybınız var? Diyelim ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsunuz şimdi. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gitmişsiniz. Kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Ama aranızdan büyük kısmı, yani bunu yapanlar, İslam'ın 5 şartını yapanların büyük kısmı gerçekten İslam'ın 5 şartını tatbik ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemden kurtulacaklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartı da Allah'ı zikretmektir. Öyleyse İslam'ın başına şeytanın asırlar önce açtığı en büyük gayle, en büyük bela, bu İslam'ın 5 şartı hikayesiyle herkesi kandırmış olmasıdır. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Dilemek yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. İşte Allah Teala
açıklıyor onların hüsranda olduğunu. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandaymış. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala hüsranda olan kişinin Allah'ın ayetlerini inkar edenler olduğunu ve hidayeti özellikle Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse diyor, onların amelleri boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. O size din öğretenler mi? Onlar bunları bilmezler. Onlar ümmi kovuşunun içindedirler. Onlar kendilerine ağa babaları ne öğretmişlerse onları size tekrar ederler. Bütün bilgileri de yanlıştır. Bu insanlar Resullerle Nebileri aynı şey zannederler. Bu insanlar Kavim Resulleri diye bir Risalet müessesesinin farkında bile değillerdir. Bu insanlar Nebilerin Allah'tan vahiy aldığı gibi Resullerin de alabileceğinden haberdar değillerdir. Bu insanlar Allah'ın arıya vahyettiğini, yerlere, göklere, dağlara vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Meryem'e vahyettiğini bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Kur'an'ın kurtarıcı hükümlerinin hepsi İblis tarafından onlara haram edilmiştir. Yani İblis onları gene onların ağa babalarını kullanarak, alim olarak saydıkları insanları kullanarak onları Allah'ın temel hükümlerinden ayırmıştır. Onların cennete girmelerini %100 engellemiştir. Onlardan sevgili kardeşlerim, asırlarca sonra Allah Teala bize, bir Resulüne, eğer sizlere şimdi anlatmakta olduğumuz ilmi öğretmeseydi, biz de dahil olmak üzere hepimiz şu anda cehennem yolcusuyduk. Ama Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize gönlü razı değil. Daha 1997 yılında size ceviz kabuğu rezaletinde Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. 3 defa söyledik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir, küfürden kurtulabilir dedik. Ama sizlere inandırdılar o meşhur takım ki Allah'ın Resulü olan bu kişi aslında Resul falan değildir. Hem de üşütüktür. Kafayı üşütmüş. Hem de şeytan tarafından kendisine vahyedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda hepiniz inandınız. Öyle değil mi? Bizim söylediklerimizi dikkate bile almadınız.
Çünkü hiç kimseden tamam siz gerçekten bunu söylemiştiniz ifadesini hiç duymadık. Demek ki iblis insanları diğer konuların üzerine çekiyor. Asli konuyu karambola getirip insanları ondan ayırıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşıyorsak sizlerin kurtuluşa ulaşmanız için yaşıyoruz. Yarenliğimizin de arkasında sadece bu var. Sizlerle yarenlik etmek, sohbet etmek Allah'ın en büyük zevki. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği birlikte yaşamak. İşte hepinizin bilgisayarında biz varız. Hepinizin televizyonunuzda biz varız. Bizi dinliyorsunuz. Karşılıklı yarenlik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ve biz sizi bu kadar çok severken acaba siz de bizi seviyor musunuz? Allah'ı mutlaka seviyorsunuzdur. Ya bizi? Birçok izleyicimizden bizi çok sevdiklerine dair bilgiler alıyoruz. Bilgisayardan, telefondan, mektuplardan. Bu da bizi çok mu çok mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Ya siz olmasaydınız, biz Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatamasaydık, o zaman ne olurdu bilir misiniz? Biz Allah'ın bize verdiği bu mukaddes vazifeyi yerine getirememiş olurduk. Ve sizi hiçbirinizi kurtaramamanın o korkunç ızdırabını yaşaya yaşaya bu dünyada ömrümüzü tüketirdik. Ve de gayretlerimiz sizlerin kurtuluşunuzda bir tesir icra etmezdi. Ama şimdi öyle mi ya sevgili kardeşlerim? Öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olduğunu öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunu öğrendiniz. Bu kavramın adını Allah Teala münip kelimesiyle, münibine kelimesiyle, yünip kelimesiyle, ifade ediyor. Bir de aminu kelimesiyle ifade ediyor. İkisi de aynı istikamette kullanılıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarına inanmışlar. Çünkü efendim hadis varmış bu konuda. Hadiste diyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki hadis öyle, eksik bir hadis. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Peki ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Kesinlikle. Mutlaka cennete girersin. Ama aslında Cibril hadisinde
ve likaihi diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak da var. İster İslam'ın 5 şartı deyin adına, ister Amentü'nün şerhleri deyin, İkisi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almak mecburiyetinde. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 rakamı son derece önemli bir hüviyet taşır. Allah Teala dünyanın semasını 7 kat olarak yaratmış. Atmosfer dediğimiz sistem 7 tane tabakadan oluşur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala dünyamızın küresini gene 7 tane tabak üzere yaratmış. Kabuktan itibaren merkezdeki o ateş deryasına ulaşıncaya kadar geçen süreç, geçecek olan katlar tam 7 kattır. 7 kat yerler, 7 katta gökler. O kadar mı? Dünyamızın çevresi bu. Düşünün sevgili kardeşlerim, sayısı üzerinde tereddütlerimiz var. Bir kısmı diyor 250 milyar yıldız var bu galakside ve 250 milyar da galaksi var. Bir kısmı diyor 100 milyar yıldız var bu galakside, 100 milyar da galaksi var. Her neyse, biz 100 milyarın var olduğunu kabul edelim. Bu 100 milyar galaksinin her biri 100 milyar yıldız ihtiva ediyor. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Bunun gibi 100 milyar güneş sistemi. Ve 100 milyar galaksi, her biri gökteki yıldızları ifade ediyor. Hani geceleri eğer bulut yoksa gökyüzüne baktığınız zaman sayısız yıldız görürsünüz ya. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o yıldızlar var ya, onlar diyor zemin katın tavanıdır. Biz yıldızları zemin katın tavanı olarak vücuda getirdik. Yani bütün bu 250 milyar galaksinin her birisindeki 250 milyar yıldız ya da 100 milyar galaksinin içindeki 100'er milyar yıldız, her birisi sadece zemin katı oluşturuyor. Bu noktadan itibaren 7 tane gök katı var. Zemin katın tavanından daha yukarıda birinci gök katı var. Ondan daha yukarıda ikinci gök katı var. 7 tane gök katı var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi tane gök katı. Ne oldu? Dünyamızın 7 katmanı var yerde, 7 katmanı da var atmosferde. Yani çevresindeki hava tabakaları yine 7 kattan oluşuyor. Ve 100 milyar galaksiyle her galaksideki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katı oluşturuyor. Zemin kattan sonra da 7 tane gök katı var. Allah Teala 7 rakamıyla her şeyi dengede tutuyor. 6 tane alem yaratıyor. 3 asıl zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. 3 de onların karşıtı 6. İşte 6 alem oldu. 6 alem oldu. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattı. Ama sonra ne yapıyor Allah Teala? İlmi ve rahmetiyle bu bütün kainatı kuşatıyor.
ve sanki bir yedinci alemmiş gibi bütün kainat Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatılıyor. Bu da o altı tane aleme ilave olan yedincisi. Bu bir alem değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Ama bizi kapsar, dışımızı da kapsar, içimizi de kapsar. Bu sebeple Allah Teala her yaptığımızdan anında haberdardır. Kalbinizden ne geçtiğinden anında haberdardır. Ama sizi çok sever. Ve Allah Teala hepinizin mutlaka kurtulmasını ister sevgili kardeşlerim. İstediği bir tek şey vardır, hepinizin cennete girmesi. Madem Allah Teala bu kadar bizim cennete girmemizi istiyor, neden müsaade ediyor cehenneme girmemize? Neden mi? Çünkü Allah Teala size hepinize serbest irade vermiş. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Ve o iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Eğer kurtulmak istiyorsanız cehennemden, o iradenizi, size verilen serbest iradeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani o iradenizle, serbest iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ya dilersiniz, buyurun cennet sizin. Dilediğiniz anda, en çok 5 saniye, bilemediniz 7 saniye sonra. Mutlaka cennete gidersiniz. Hiçbir kuvvet sizi cennetten alıkoyamaz. Çünkü bütün kuvvetlerin ötesinde Allah vardır. Bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Sizlerin sözleriniz olarak ağzınızdan çıkan sözler Allah'a çok fazla alakadar etmiyor. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kişi diliyle bunu söylüyor ama burası kalbi istemiyor. İstemiyorsa o kişi kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sözleriyle Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. O zaman doğruyu söylemiş olmuyorlar. Ve unuttukları bir şey var. Allah'ın kalplerindekini de bildiği. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sözünüzle kalbinizdeki dileği ikrar edeceksiniz, dile getireceksiniz, dilinizle tasdik etmiş olacaksınız. Öyleyse sonuç, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve bunu diliyle tasdik ederse, diliyle ikrar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala açık açık söylüyor.
Diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Mahzun edilmeyeceklerdir. Hüzne kapılmayacaklardır. Ya Rabbi, sen onların hepsini cennetine alıyorsun da beni neden cennetine almıyorsun? Ben sana küstüm. Dedirtmeyecektir. İnsanları hüzünlendirmeyecektir bu insanları. Allah'ın evliyası olan insanları. Kimmiş bu evliya? Evliya dost demek. Nerede başlar dostluk? Allah'a dost olmak nerede başlar? Allah'a dost olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar sevgili kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerime, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar da masum olmazlar. Onlar masum da olmayacaklardır. Sonra bilmeceyi çözen anahtar burada. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmak, iman etmek demek. İnanan kişi aminudur. Ama iki türlü amin olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi Allah'a inanmak. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan mümin standartlarına ulaşamaz. Allah'ın dostu olamaz. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya diyor. Ne olmuş? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. İlk takva ne zaman başlar? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Daha evvel bir takva yok sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Bizim saflar zannediyorlar ki bir insan Allah'a inandı mı kalbinde zerre kadar iman olursa o kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girecekmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle önlemiş. Diyor ki 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren diyor cehennemde ebediyen kalır. Yani cehenneme cezasını çekmek üzere atılan kişi oradan bir daha çıkamaz. Çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama peki Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel ikram olan
Rabbin baki kalacaktır. Her şey yok olacaktır ama geride kalacak olan sadece senin Rabbindir. O celal sahibidir, şiddetin de sahibidir ve ikramın da sahibidir. Allah'ın celali, Allah'ın sert davranması istikametinde kullanılır. Celal, sertlik, öfke manasına gelir. Allah Teala böyle bir dizaynda hem ikramın sahibi hem de celalin sahibi. İki ayrı hüviyet. Kimlere celalin sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kimlere ikramın sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Diyor ki İnsan Suresi'nin, Dehr Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde biz onları, insanları iki yola da hidayet ederiz. İki yola da ulaştırırız. Ama onların dileklerine göre o iki yoldan dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve şükredenlerden olur. Dileyen de Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Öyleyse imma şekura ve imma kefura diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Hiçbir zaman verdiği sözden caymaz. Sözünü bize göre şartlar ne olursa olsun o mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah'a göre onun iradesinin ulaşamayacağı bir şart olamaz. Her şey onun iradesinin altında, bir esirdir, bir köledir. Mutlaka her konuda sadece Allah'ın ilahi iradesi geçerlidir. Her şeye hükümrandır. Allah'ın rahmetinin ve ilminin her şeyi kapladığını anlatıyor. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah Teala'yı hamd ile tesbih ederek, tesbih Allah'ın zikrini yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye irade dışında tekrar etmenin ismidir. Allah Teala ki o arşı tutan melekleri iradeleri olmayan mahluklar olarak yaratmıştır. Onlar sadece bu sebeple iradelerinin dışında Allah'ı sonsuz olarak tesbih ederler. Allah, Allah, Allah, Allah derler ama bunu iradeleriyle yapmazlar. İrade dışında gayri irade olarak sonsuz bir zaman aralığında onlar hep var oldukları sürece Allah'ın ismini tekrar etmek üzere yaratılmışlardır. Bunu gayri irade olarak yaparlar. Devrin imamının ruhu da onlarla beraberdir. O da gayri irade olarak iradesini Allah'a teslim ettiği için, irade dışı bir şekilde Allah'ın ismini tekrar ettiği için onun da adı tesbihtir, zikir değildir. Ve derler ki diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'a, Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mümin olursa, sana ulaşmayı dilerse, sen onlara mümin olur da senin yoluna girerse ve nefs tezkiyesi yaparsa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir.
ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biline ki Allah Teala hepinizi çok ama çok sever. Biline ki Allah Teala hepinizi mutlaka cehennemden kurtarmak ister. Ama bunun için sizin kendinize düşeni yapmanız ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Eğer dilerseniz ne olur? İki ayet-i kerime gereğince Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu iki ayet-i kerimeden bir tanesi Şura 13. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'a yunib olursa, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtikleri çoktur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. 28 basamağın ilki, herkes yaşar. İkinci basamakta da insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar. Ve senede en az iki defa musibetlerle imtihan olunurlar. Ve bu ikinci basamakta insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilirler. Öyleyse %90'dan fazlası dediğimize göre demek ki seçilmeyenler de var. Elbette var. Allah-u Teala o seçilmeyenlerden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de onunla kalmayan, daha öteye gidip başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte onları seçmiyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Allah'ın yolundan men eden bu insanlar kim? Hadi gelin bakalım beraber, kim bu insanlar? Kim bu insanlar? Allah Teala'nın ayetlerine bakıyoruz. Nisa suresi 167, 168 ve 169. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülaike mevahümün nârı bima kânû yeksibûn. Allah Teala ne diyor? İndellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar ki muhakkak surette kafirdir. İnne muhakkak, şüphesiz ellezîne, onlar. Onlar muhakkak surette, kesin şekilde kafirlerdir. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi, Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kat dallu dalalen vahida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi dalalet içinde olacaklardı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan caydıracak bir gayretin içinde bu insanlar.
İşte onlar için Allah-u Teala onu kullanıyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ve uzak bir dalalet içinde olan bu insanların davranış biçimleri İnnellezine keferu ve zalimu. Onlar kafirdirler, muhakkak surette kafirdirler, hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Bu sebeple derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri zaman da kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyekum tarika. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz. Ne demek Allah Teala onları mağfiret etmez? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir defa günahları örtülecekti. Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte bu günahların mürşide tabiyet anında sevaba çevrilme olayına Allah Teala o ismi veriyor. Mağfiret. Günahların o devirdeki devrin imamının talebi üzerine ve aynı zamanda arşı tutan meleklerin talebi üzerine Allah'ın yetki verdiği devrin imamı vasıtasıyla o kişinin günahlarının affedilmesi değil, iki defa affedilmesi, yani sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a karşı. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğunuzu haykırmak istersiniz. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak istersiniz insanlara. Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ve aklınız ermez o noktadan itibaren neden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Neden Allah'ın Resulüne karşı bu kadar düşmanca davranırlar? Neden yalan söyleyebilirler onu karalamak için? Buna bir türlü aklınız ermez. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın hepinize garanti ettiği mutluluk var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dakika sonra bile değil, 6-7 saniye sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahları anında örtülür. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Rahat Suresinin 27.

Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi ailesi içinde bütün gönlümüzle istiyoruz ki hepiniz ama hepiniz kurtuluşa ulaşın. Hepiniz birlikte Allah'ın cennetine ulaşın. Allah Teala diyor ki hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hidayet bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an hidayettedir. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Dilediği an takva sahibi olmuştur. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Küfürden sıyırmıştır. Şirkten sıyırmıştır. Şeytanın kulu olmaktan sıyırmıştır. Cehennemden sıyırmıştır. Daha sayalım mı? Tam 12 tane faktör sıralanabilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Şimdi insanlar Allah'ın bütün bu söylediğimiz Kur'an hakikatlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen zaman parçası içinde unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? O da ne demek diyorlar? Bize bu dini öğretenlerden hiç böyle bir şey duymadık. Ama öbür taraftan da Kur'an'ı tam olarak yaşayanlar, tarikat mensupları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hep Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hep Ya Rabbi demişler. Ey Yüce Allah'ım beni de ermişlerden kıl. Sana ermişlerden kıl. Ermiş evliyalardan kıl. Ya Rabbi beni de sana ermiş olanlardan, evliyalardan kıl. Ey Yüce Rabbimiz, böyle diyorlardı. Ben de o ermişlerden birisi olayım. Ya Rabbi onların ruhlarını nasıl kendine ulaştırdıysan, sana nasıl erdilerse, nasıl ermiş evliya oldularsa, ben de ermişlerden olayım. Ebediyatını bir tarafa bırakalım ama sahabeden bu tarafa bu hep böyle devam etmiştir. Ama ne var ki insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tarikatı yaşayanlar ve orta yoldan gidenler diye ikiye ayırmışlar kendilerini ve orta yoldan gidenlerin de kurtuluşa ulaşacağını zannetmişler. Yetmez. Tasavvuf mu, tarikat mı? O çok zor bir iştir. Allah Teala zaten onları emretmez. Allah Teala'nın yolu orta yoldur. Kardeşim sen fazlasına tamah etme. İslam'ın 5 tane şartını yaşa. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Kelime-i şehadete getirdin mi? Ya Allah, doğru pasta cennete gidersin. İşte bu safsatayla insanlar asırlar boyu cehenneme mahkum edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra kahrolmamak elde değildi. Bunca milyon insan cehenneme doğru yol alıyordu. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. İşte onun için sevgili kardeşlerim, onun için 30 yıldır sizlere Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu din adamları hepsi hem dinlerini bilmiyorlar hem de karşımızdalar. Ne haber? Bu zavallılara diyoruz.

ki mangalda kül bırakmıyorsunuz. Televizyonları parsellemişsiniz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hem de aleyhimize atıp tutuyorsunuz. Ama sözlerinizin hiçbirisi Kur'an hakikatlerine dayanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir dinleseniz elinize Kur'an-ı Kerim'de açıp her söyledikleri yanlış adamların. Ne olacak? Eğer bu insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa, gidecekleri yerin cehennem olması bir tarafa, şu televizyonları parsellemiş olan din adamlarından bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Şu kitaplarda bizim aleyhimize yazılar yazanlardan bahsediyorum. Şu bilgisayarlarda aleyhimize Allah'tan hiçbir ilim almaksızın atıp tutanlardan bahsediyorum. Bütün bu zavallı insanlar sadece kendileri cehenneme gidecek olsalar tamam, buyursunlar, seçimleri o. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve de yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Ama trajediye dönüşüyor. Çünkü onlara inanan, onların doğru söylediğini zanneden bütün insanların gideceği yer onlarla beraber cehennemdir. Ve o kadar milyon insanın vebalini bu insanlar omuzlarına alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra da bütün o din adamlarına gidin ona, ondan dininizi öğrenin demek. Bu laf kalabalığı sahipleri şu anda bu ülkenin bütün insanını cehenneme sürüklemekle meşguller. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de amini olmak ve münib olmak diye Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek diye, Allah'a mülaki olmak diye, hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavramın farkında bile olmadan ömür tüketeceklerdi. Allah Teala bizi hidayete öğreterek hidayetçi olarak tayin etmeseydi. Evet, bugün bu devirde mühür bizde sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. Evet, biz sizleri Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. O dinlerini bildiklerini zannette ahkam kesen din adamlarının da hidayet erdirecek olan bizden başka birisi değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer burunlarını kırıp da mürşitlerini Allah Teala'dan isterlerse ve o mürşitlere ulaşırlarsa ve tabi olurlarsa, işte sevgili kardeşlerim, bu insanlar o zaman başlarının üzerine gelen ruhun, devrin imamının ruhunun bizim ruhumuz olduğunu görecekler. O zaman ayakları suya erecek. Zaten kurtuluşa ulaşmış olacaklar. Ama bir kısmı hayır, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek Allah'ın Resulü'nün söylediklerini dinlemeyecekler. Kendilerinin
cehenneme gitmesini tabii karşılayabiliriz de onlara inanıp da onların yüzünden onların söylediklerini tatbik ederek cehenneme gidecek olan milyonlarca insan var ya sevgili kardeşlerim. İşte konunun orası bizi harap ediyor. Hiç düşünemiyorlar insanlar. Yahu biz bugüne kadar hidayet denilen müesseseyi doğru yol zannediyorduk. Bak, elin adamı çıkıp diyor ki, hidayet doğru yol değildir, zaten hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün hidayetin ne olduğunu sizlere bizden başka hiç kimsenin öğretmesi mümkün değildir. Çünkü bütün insanlık hidayeti unutmuş noktadayken Allah Teala hidayeti bize öğretti, bizim de size öğretmemiz için. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürşidinize ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlandı. Laf aramızda, yarenliği sevdiniz mi? Her zaman sizlerle yarenlik etmek istiyoruz. Her şey o kadar güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurunuzdan sizleri çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha yüce Rabbimizden dileyerek ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzeül alim. Sırat-ı'l-müstakim, sırat-ı'l-lezine ilham talim. Gayr-ı maddubi aleyhim ve lezalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Nahl Suresi 73. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya'budûne min dûnillâhi mâ lâ yemlikû lehum rızkan. Mine's-semâvâti vel-ârdi. Şeyen ve la yeste te'iûn.

ve kelimeler ve ya'budune ve kulluk ediyorlar, tapıyorlar. Min dunillahi Allah'tan başka ma şeye. Ma yemliku malik değil, gücü yetmez. Lehum onlara, onlar için rızkan bir rızık.

ve yabudun ve yabudune ve kulluk ediyorlar, tapıyorlar. Min dunillahi Allah'tan başka maşeye la yemliku malik değil, gücü yetmez. Lehum onlara, onlar için rızkan bir rızık. Mine semavati semalardan ve el ardı ve yerden, yerden şeyen bir şey ve la yestetiun ve güçleri yetmez. Yapamazlar, muktedir değillerdir. Ve yabudune ma dunillahi ve onlar müşrikler Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar, putlara kul oluyorlar. Ma la yemliku lehum rızkan, onlara rızık olarak vermeye, bir şey vermeye malik değiller. Mine semavati vel ardı,

Onlar umutlar ki bu cümlecinin içinde yok. Onlar umutlar ki, onun için parantezine yazıyoruz. Semalardan ve yeryüzünden bir şeye. Ve la yestetiun ve muktedir değildirler. Yani hiçbir şeye. Muktedir değildirler. Yani güçleri yetmez. Cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan Allah'tan başka şeylere putlara tapıyorlar. Ve onlar, yani o putlar ki,

ve muktedir değillerdir. Kimler? Ve onlar, yani onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler. Muktedir değillerdir. Güçleri yetmez. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle insanların elleriyle yaptıkları bir taş parçası, bir ağaç parçası ve hangi akılda bunu yaparlar?

hiç anlaşılamamıştır bu. Ama asırlardan beri de iblis insanları putları tapmaya meylettirmiştir. Ve Nahl Suresi 74. ayet-i kerime. Aslında ayet-i kerimede putların hiçbir şeye güç yetiremedikleri açık bir şekilde ifade bulunmaktadır. Putlar hiçbir şeye güç yetiremeyen zavallı varlıklar. Zavallı insanlar tarafından yapılan cansız, Allah-u Teala'nın kendilerine can da vermediği alelade cansız şeyler. Ve 74. ayete geliyoruz inşallah. Nahl Suresi ayet 74. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tadribu lillahil emsal. İnnallâhe ya'lemu ve entum la ta'lemun. Ve la tadribu, artık misal getirmeyin, yapmayın, uygulamayın. Li Allah'a, Allah'ı, Allah için Allah'a, el emsale, benzer misal.

İnne Allah'e, inne Allah'e, muhakkak ki, muhakkak Allah, ya'lemu bilir. Ve entüm ve siz, la ta'lemun, bilmezsiniz.

وَلَا تَدْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَالِ cümlecikler. Artık onları, putları Allah'ın emsali eşiti tutmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُوا Muhakkak ki Allah bilir ve entüm la talemu ve siz bilmezsiniz buyuruyor Allah Teala. Burada putperestlere Allah Teala'nın hitabı var. Onları Allah'ın eşidi gibi tutmayın buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Allah Teala Allah bilir ve siz bilmezsiniz.

Burada Allah Teala putlarla, cansız varlıklarla Allah'ı, kainatı yaratan, bizleri yaratan, yegane yaratıcı olan Allah'ı eşit tutmayın diyor Allah Teala. Bir tutmayın diyor. İnsanların elleriyle yaptığı cansız taş parçalarının Allah ile eşdeğer tutulması gerçekten büyük bir problem. İnsanları Allah'ın huzurunda, böyle olan insanları Allah'ın huzurunda sıfırlayan bir husus. Allah razı olsun. Ve Nahl Suresi 75. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Daraballahu meselen abden memluken la yakdiru ala şeyin ve men rezaknahu mimma minna rezaknahu minna rızkan hasenen fe huve yunfiku minhu sırren ve cehra hel yestevun elhamdülillahi bel ekseruhum la ya'lemun.

اكثرهم لا يعلمون. كلمeler ضرب الله ضرب الله الله مثال verdi. Allah verdi. Mesela bir misal, bir örnek. Abden bir kul, memlüken, sahip olunan, köle olan memlük. La yakdiru, muktedir değil, kadir olmayan, gücü yetmeyen, ala şeyin, bir şeye, bir şey üzerine. Ve men, ve kimse, kim, razaknahu, biz, onu biz rızıklandırdık, minha, minna, bizden. Rızkan, bir rızık, hasenen, güzel, temiz, helal. Ve hüve, böylece o, yunfiku, infak eder, verir, minhu, onda. Sırren, gizli sır olarak, ve cehren, ve açık olarak. El yestevune eşit müsavi midir? Elhamdü lillahi. Hamd Allah'a aittir. Allah içindir. Bel hayır. Ekserihum onların çoğu. La yalemun bilmezler. Bilmiyorlar. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Daraballahu mesela, Allah şöyle bir misal verdi. Abden memlûken, köle olan bir kul. La yakdiru ala şeyin, bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen. Ve men rızaknâhu minna, ve tarafımızdan rızıklandırdığımız kimse, rızkan hasenen, güzel bir rızık ile ve fehuve yunfiku minhu fehuve yunfiku minhu böylece o ondan infak eder. Sırren ve cehren gizli ve aşikar. El yestevune onlar eşit yani müsavi olabilir mi? Elhamdülillahi hamd Allah'a mahsustur. Yani Allah içindir. Bel ekserehum la yalemun. Hayır, onların çoğu bilmezler. Şimdi cümlecikleri cümleler halinde toplayalım. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan, muktedir olmayan yani gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse. Onlar eşit, müsavi olabilir mi?

ham Allah'a mahsustur. Yani Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah Teala burada bir misal veriyor. İki kişiyi, birisi hiçbir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen bir köle. İkincisi, diyor Allah Teala tarafımızdan güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız ve o verdiğimiz rızıktan infak eden kişi, hiç bu ikisi bir olabilir mi diyor Allah Teala. Öyleyse iki tür insan hiçbir şeye gücü yetmeyen birisi var. Öbürü de Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılmış. Kendisine rızıklar verilmiş ve bu kişi de Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak ediyor. Birisi etrafına efendisi sebebiyle faydalı oluyor ama diğeri faydalı olamıyor. Öyleyse hiçbir şey yapamayan bir insan kendisine verilen hiçbir şey olmayan bir köle, putlara tapan insanlar ve Allah'ın güzel bir rızık ile rızıklandırdığı ve herkese o rızıktan infak edebilen diğer bir grup Allah'a tapanlar. Putlara tapmakla şeytana tapmak arasında aslında büyük bir farklılık yok. Hepsi de Allah'tan başkasına tapmaktır. Allah'a şirk koşmaktır. Ve kurtuluşları da, bu tür insanların kurtuluşları da söz konusu değildir. Ve Allah Teala diyor ki bunlar hiç eşit olur mu? Tabiatıyla eşit olmaları mümkün değil. Ve Allah Teala buyuruyor, Ham Allah'ındır. Fakat bunların çoğu bilmezler.

hamdin Allah'a mahsus olduğu ifade ediyor. Burada Allah Teala bir defa daha rızkı kendisinin verdiğini, Allah'tan aldığı rızkı başkalarına veren kişinin yaptığı işlemin ise rızık vermek olmadığını, infak etmek olduğunu bu ayet-i kerime de bir defa daha anlatmış. Allah'ın verdiği rızıktır. İnsanla Allah arasındaki işlemde, münasebetlerde, ilişkide Allah'ın insanlara verdiği gıda maddeleri, taradaki mahsul, meyveler, her türlü Allah Teala'nın insanları hepsi Allah'ın bize verdiği rızıktır. Yiyecek maddesi Allah'ın bize verdiği denizdeki balıklar, etlerini yiyerek onlardan faydalandığımız hayvanlar, hepsi Allah'ın bize verdiği rızıktır. Ama biz o rızkı başka birisine verdiğimiz zaman bunun adı infaktır. O kişinin ise bizden aldığı rızıkla, bizden aldığı, bizim ona infak ettiğimiz şey, Allah ile onun arasındaki ilişkide gene rızıktır. Allah'ın rızkıdır ama bizim sadece infakımızdır. İnsanlar başka bir insana rızık veremezler. Sadece onları infak ederler. Ama verdikleri şey, verdikleri kişiyle Allah arasındaki ilişkide gene Allah'ın rızkıdır. Allah razı olsun. Ve 76. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve daraballahu meselen reculeyni ehaduhuma ebkemu la yakdiru ala şeyin ve huve kellun ala mevlahu eynema yuvecci yuveccihu la yeti bi hayr hel yestevi huve men ye'muru bil adli ve huve ala sıratın müstakim. Ve kelimeler ve darabe Allahu ve daraballahu ve Allah misal verdi. Yani Allah verdi. Mesela bir misal, bir örnek. Reculeyni, iki kişi, iki adam. Ehaduhuma, ikisinden biri. Ebkemu, dilsiz. La yakdiru, gücü yetmez, muktedir değil. Ala şeyin, bir şeye. Ve huve, ve o, kellün. Başkasına yük olan, geçimi başkasına ait olan bir kişidir. Ala mevlahu, mevlasına, efendisine yani. Eynema, her nereye? Yüveccihu. Onu yönlendirir, gönderir, tevcih eder. La yeti, getiremez. Bi hayrın. Bir hayır getiremez. Hel yestevi eşit midir? Müsavi midir? Hüve o ve men ve kimse kişi ye'muru emreder bil adli adalet ile. Ve hüve ve o ala sıratın bir yol üzerinde müstakimin istikamet üzere
yani Allah'a yönlendirilmiş olan, sırat-ı müstakim, Allah'a yönlenmiş olan, Allah'a ulaştıran yol. Ve cümlecikler, ve daraballahu meselen reculeyni, Allah iki adamı örnek verdi. Ehadukuma ebkumu, ikisinden biri dilsiz. La yaktiru ala şeyin, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve huve kellun ala mevlahu, ve o mevlasına, efendisine yüktür. Eynema yüveccihu, onu nereye yönlendirse, tevcih etse, gönderse, la yeti bi hayrin, bir hayır, yani fayda getiremez, sağlayamaz. Hel yestebi hüme, hüve, o eşit, müsavi olabilir mi? Femen ye'muru bil adli, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan kimseyle, ve hüve ala sıratın müstakim, ve o sırat-ı müstakim üzerindedir. Ve o sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah'a ulaştıran yolun üzerindedir. Allah, şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dinsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Yani ve o mevlasına, yani efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse bir hayır, yani fayda getiremez, sağlayamaz yani. O adaletle emreden, yani irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı müstakim üzerinde olan kimseyle eşit, yani müsavi olabilir mi? Şimdi burada Allah Teala gene iki örnek veriyor. Bir taraftan bir insan putlara tapan bir insan. Dinsiz. Neden dinsiz? Çünkü Allah'a hitap etmiyor. Dilini putlar için kullanıyor. Putlara tapıyor. Putlardan yardım istiyor, imdat istiyor. O zaman o efendisine, efendisi olan Allah'a, sahibi olan Allah'a, mevlası olan Allah'a sadece bir yüktür. Allah onu yönlendirmek ister ama kişi Allah'ın yönlendirdiği istikamete yönelmez. Allah'a ulaşmayı asla dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse Allah'ın emrettiği husus gerçekleşmez. Şimdi sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın verdiği misal normalin biraz ötesine ulaşıyor. Çünkü diğerini Allah-u Teala adaletle emreden bir kişi olarak tanımlıyor. Yani irşat makamının sahibi bir kişi olarak tanımlıyor.
adaletle emreden kişi ve sırat-ı müstakim üzerinde olan bir kişi. Allah Teala diyor ki ayet-i kerimesinde Musa'nın kavminden adaletle emreden ve marufla emreden ve münkerden nehyeden bir kavim var idi diyor. Bir topluluk var idi. Yani kavmin bir kısmı bu hüviyette adaletle emrediyor, adaletle hükmediyor, marufla, irfanla emrediyor ve münkerden nehyediyor. Bir irşat makamı tarif ediliyor. Öyleyse iki kişi hiçbir olabilir mi? Yani puta tapacak olan, tapmakta olan insanlarla irşat makamının sahibi olan kişinin bir olması mümkün olabilir mi? O Allah'ın yakın bir dostu olmak şerefine ermiş. Allah'ın emrini gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Nahl suresinin 77. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor ve lillahi gaybüs sema vati vel ardı ve ma emrüs saati illa kelem hil basari ev hüve akrab innallâhe alâ kulli şeyin kadîr ve kelimeler ve lillâhi ve Allah'a aittir gaybus semâvâti semaların gaybı görünmeyen bilinmeyen ilim vel ardı ve yeryüzü ve ma ve değildir emrü saati o saatin emri illa ancak yalnız ke gibi kadar lem hi bir an en kısa zaman aralığı el basari bir bakış lem hi el basri göz kırpması bir anlık bakış ev veya ve o akrebu daha yakın, daha çabuk, daha hızlı. İnnallâhe muhakkak ki Allah alâ kulli şeyin her şeye, her şey üzerine, her şeye kadir, kadirdir, gücü yetendir. Ve lillâhi ve Allah'a aittir. Gaybus semavati vel ardı semaların ve yeryüzünün gaybı. Ve ma emrüs saati illa ve o saatin kıyametin emri, o saatin yani kıyametin emri ancak kelem hil basari göz kırpmak kadardır. Göz kırpmak kadardır. Gibidir.

İnne Allahe ala kulli şeyin kadirun. Muhakkak ki Allah her şeye kadir, yani gücü yetendir. Şimdi bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Cümleşikleri birleştiriyoruz. Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, yani kıyamet saatinin emri ancak göz kırpmak kadardır. Göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye güç yetirendir. Semaların ve yeryüzünün gaybı diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Şu anda bulunduğumuz yer her neresiyse, orası aynı anda 6 tane alem içeriyor. Yani şu anda neredeyseniz, bir oda, bir salon, bir kır, herhangi bir yer, orası 6 tane alemi birden içerir. Ama bizim zahir alemimizin dışındaki diğer 5 alem bizler için sadece kara maddedir. Yani bize hiçbir tesiri olmayan, bizim içimizi de kapladığı halde bizim üzerimize hiçbir tesiri olmayan 5 tane ayrı hüviyette yaratılmış alem. Bu biz fizik standartlarda yeryüzünde olduğumuza göre bu yeryüzünün gaybıdır. Bir uçağın içinde olsaydık semavatın da gaybına dahil olacaktık. Semavatın gaybında olduğumuz zaman bilelim ki şu gökler sadece bu dünyanın gökleri değildir. Bu dünyadan başka 6 tane daha alemin gökleridir. Dünyada var olan bu gezegende bizler yaşıyoruz fizik standartlarda. Ama cinler de yaşıyor. Bu alemin, bu bulunduğumuz mekanın aynı koordinatlarında ama gayb aleminde yaşıyorlar. Öyleyse birbirine dokunmayan, birbirine hiçbir tesiri olamayan bir sistemler demesi düşünün. Allah Teala nasıl bir yaratışla yaratmış ki 6 alem iç içe, ama biz sadece hangi aleme göre yaratılmışsak o alemin fiziğindeyiz, fizik standartlarındayız. Aynı koordinatları onun dışında 5 tane alemle falan paylaştığımız halde o alemlerde yaşayanlar bize hiçbir tesir etmek imkanının sahibi değiller. Biz de onlara başka bir alemde yaşıyorlar. Eğer o alemi görebilirseniz ki göreceksiniz tay mekanınızda, göreceksiniz ki onlara dokunamazsınız. Onlar konuşurlar, duyarsınız, dokunamazsınız. Onların içinden geçersiniz. Evlerin içinden geçersiniz. Duvarların içinden geçersiniz. Hiçbir şey sizin için real değildir. Sadece bir görüntüden ibarettir.

Oraya geçmeden evvel Allah-u Teala'nın burada kıyametten de bahsetmesi söz konusu. Yani bir göz kırpma zamanı diyor, ne kadar bir zaman alırsa kıyamet de o kadar bir zamandır. Allah-u Teala kıyamet günü zamanın geriye işlemesinden bahsediyor. Geriye doğru giden zaman, zamanın başlangıcındaki büyük patlamaya geri dönüyor. 70'ten geleceğe doğru gelen o bir tek noktanın patlatılmasıyla geleceğe doğru yönlendirilen bütün partiküller için, enerji partikülleri için zaman başlamıştır. Kıyamet günü sona erecektir. Devamlı kainat büyüdüğü için zaman devam edecektir kıyamete kadar. Kıyamet günü ise zaman duracaktır. Sonra gravitasyon başlayacaktır. Yani bütün gezegenler, güneş sistemleri birleşecekler ve uzay giderek küçülecek ve bir noktaya geri dönülecektir. Bütün bunlar Allah'a göre göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman façası içinde gerçekleşir. Zamanın sıfıra çok yakın bir hüviyet kazanması hali. Ve Nahl Suresinin 78. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemu şey'en ve ceale lekumus sem'a vel ebsare vel efidete leallekum teşkürûn. Kelimeler vallahi ve Allah ahrecekum sizi çıkardı. Min butuni karnından ümmehatikum sizin annelerinizin. La talemun bilmiyorsunuz şeyen bir şey. Ve ceale ve kıldı yaptı. Lekum size, sizin için, es-sem'a, işitme hassası, ve el-ebsare ve görme hassası, ve el-efidete, gönül, kalp, fuat, anlama, idrak etme hassası. Efide kelimesi, fuat kelimesinin çoğulu, fuat, idrak etme hassası. Leallekum, umulur ki siz, böylece siz teşkürün, şükredersiniz. Ve kelimelere ulaştıktan sonra cümleciklere bir bakıyoruz. Vallahu ahrecekum ve Allah sizi çıkardı. İhraç etti. Min butuni ümmehatikum. Annelerinizin karnında. La talemune şeyen, bir şey bilmiyor halde. Ve ceale lekumus sem'a, ve sizi işitme hassası, ve size işitme

ve ebsare ve idete ve görme hassası ve idrak etme hassası leallekum teşkurun, umulur ki böylece şükredersiniz. Allah Teala buyuruyor ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hassası, semi, görme hassası, basar ve idrak etme hassası, fuat, sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah Teala bu hastaların ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bu hastalara başlangıçta insanlar sahip değiller. Görme hastaları çalışmıyor, işitmiyorlar ve idrak edemiyorlar. Görme hastasının sahibi değiller, basar hastaları çalışmıyor. Üzerinde, basar hastasının üzerinde bir müşavet adlı perde var. Kulağın semi hassası çalışmıyor. Çünkü kulak mühürlü. Yani kişinin işitme hassası çalışmıyor. Çünkü mühürlü. Kişinin kalbindeki fuat hassası çalışmıyor. Çünkü kalp mühürlü. Eğer uzuvlardan hareketle gidersek, gözler görmüyor. Çünkü üzerinde hicab-ı mestürü var, gizli bir perde var. Kulaklar işitmiyor çünkü üzerinde vakra var. Kalpler idrak etmiyor çünkü üzerinde ekinnet var. Böyle insanları Allah-u Teala ölü kabul ediyor. Sonra onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti kaldırıyor ve kaldırdığı ekinnetin yerine de ihbat koyuyor. Böylece görmeyen, bakan, görmeyen insanlar görmeye, duyan ama manaya varamayan, işitmeyen insanlar işitmeye, manaya varmaya başlıyor ve idrak edemeyen insanlar idrak etmeye başlıyor. Allah razı olsun. İşte burada şükretmemiz de söz konusu Allah-u Teala'ya.

Ayet 79, Nas Suresi 79. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem yerav ile tayri musahharatin fi cevvis sema. Ma yumsikuhunne ilallah inne fi zalike le ayatin li kavmin yu'minun. Kelimeler: elem yerav, görmüyorlar mı, görmediler mi? İle tayri, kuşları, musahharatın, emir altına alınanlar, emre amade kılınmış olanlar. Fî cevvi es-semâi, semanın hava boşluğunda, havada. Mâ yumsikuhunne, onları tutmaz, havada durduramaz. İlallâhi, ancak Allah. Yani Allah'tan başkası durduramaz. İnne muhakkak ki, fî zâlike bunda vardır. Ne âyâtin, elbette âyetler, li kavmin, bir kavim için. Yü'minin, mümin olanlar. Ve cümlecikler: elem yerav ile tayri, kuşları görmediler mi? Musahharetin, emre amade olan. Fî cevviz semai, göklerin boşluğunda. Mâ yumsukuhunne ilallâhi, illallâhi, onları Allah'tan başkası tutamaz, boşlukta tutamaz. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır. Le ayetin, ayatin, elbette ayetler. Li kavmin yu'minun, mümin olan bir kavim için. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Kuşlar göklerin boşluğunda emre amade. Allah onlara uçmasını öğretiyor. Hava da bir cisim olduğu için kuşlar Allah'ın uçuş tekniğiyle uçuyorlar. Yapıları da ona göre. Bir uçakla bir kuş arasındaki benzerliği düşünün. Kuşların gagaları, yeme uzuvları havayı yaracak şekilde dizayn edilmiştir. Kanatlarıyla havayı geriye doğru iterek havada kalmayı başarırlar. Yapıları ona göredir. Yani Allah onları o şekilde yaratmıştır ki onlar uçan mahluklardır. Allah öyle yarattığı için uçabiliyorlar. Muhakkak diyor Allah Teala bunda, mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir beraberlik daha bu akşam inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Bu akşam sizlerle 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 4. 7 basamağını paylaşmak istiyoruz. 4. 7 basamak. Yani 22, 23, 24, 25, 26, 27 basamaklar. Bu basamaklar 7 tane velayet rütbesi oluşturur. Velayet makamı oluşturur. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam. Ne olmuştu? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Ve ilmel yakin burada tamamlanmıştı. 3 tane yakin geçiyor biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'imizde. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İlmel yakin, ilme yakin hasıl olmak, hasıl etmek, ilim olarak yakine ulaşmak. Aynel yakin, gözlerle görerek, kalp gözüyle görerek yakine ulaşmak. Ayn, göz. Göz dediğimiz zaman baş gözü anlamayın. Buradaki kalbinizdeki gözden bahsediyoruz. Bu aynel yakindir. İlmel yakin 3. basamakta başlar. 21. basamakta son bulur. Aynel yakin 26. basamakta başlar. 28. basamağın 4. kademesinde son bulur. Hakkul yakin 28. basamağın 5. kademesinde, son kademesinde elde edilir. Hakka, Allah'a yakin hasıl etmek. Asıl ifadesiyle Allah'ın veçhini, Allah'ın zatını kalbindeki gözle görmek. Kalpteki gözle görmek, Allah'ın kendi zatını o kişinin kalp gözüne göstermesi. İşte sevgili kardeşlerim, ilmel yakin 21. basamakta sona ermiştir. Bu akşamki anlatım 22. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar olan geçen devreyi ifade edecek. 22. basamak Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Me'ab oluyor. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab oluyor. Me'ab sığınak demek sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki vallahu
indehu hüsnül meam. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Yemin olsun ki, and olsun ki yani, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Peki Allah'ın katında başka sığınak var mı? Tabii var. Altın tahtlar. Ama o, Allah'ın indindeki sığınak. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara indi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda teslim yurdu vardır diyor. Allah'ın altın tahtları. Bu altın tahta sahip olmak için daimi zikre ulaşmak gerekmiyor. Kişi ruhu Allah'ta yok olduktan sonra yeni bir ruh oluşturuyor Allah-u Teala onun için. O ruhu da bir altın tahtla mükafatlandırıyor. Enam suresinin 120. 7. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Zaten konularımızdan biri de bu. Ama bu netice kişinin Allah'ın zatını görmesine kadar uzanan bir seri basamak ifade eder. Tam 7 tane basamak ve 7 tane de velayet makamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın zatında ifna olmak, sığınağa, bir sığınak olan, meap olan Allah'a ruhun ulaşıp sığınmasıdır. İşte Allah-u Teala bu sığınma işlemini Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de dizayn etmiş. Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi me'ama. İşte bu hak günüdür. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatı o kişi için sığınak olur, buyuruyor Allah Teala. Allah'ın zatı o kişi için sığınak olur.

Ve ab, sığınak anlamına geliyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür.

likulli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olmak, muhafaza altına alınmak, bir muhafızın beraberliğinde bulunmak anlamına geliyor. Fakat diğeri evvab müessesesi meaba ulaşanlara has bir ifade. Kimin ruhu Allah'a geri dönmüş, vücudundan ayrılmış, Allah'a geri dönmüş ve Allah'a ulaşmışsa o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmış olan birisi olur. Onun ruhu meaba, sığınağa ulaşmış ve sığınmıştır. Aynı konu Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde de anlatılıyor. Allah'ı yedü darüsselamı yehti sırat-ı müstakime men yeşavi diyor Allah-u Teala. Yehti men yeşavi ila sırat-ı müstakim. Allah dilediği kişiyi, yani kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna vardır diyor. Güzellerin en güzeli, yani Allah'a ulaşmak vardır, ruhun Allah'a ulaşması vardır ve ziyade ve onun da ötesi Allah'ın zatını görmek vardır buyuruyor Allah-u Teala. Kimin ruhu Allah'a ulaşır da Allah'ın zatında yok olursa o kişi evvab olmuştur, meaba sığınmıştır ve fena fillah makamının sahibi olmuştur. Fena, ifna olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Burası 22. basamak. Bundan sonra 23. basamağa ulaşıyoruz. Fena fillah makamından sonraki beka billah makamına ulaşıyoruz. Burada Allah Teala Enam suresinin 127. ayet kelimesi gereğince bir taht ihsan ediyor kulunun ruhuna ve o ruh Allah'ın zatında ifna olmak değil, Allah'ın katında, Allah'ın indinde, huzurunda bir taht sahibi yapılıyor. Tahtlar yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte dururlar. Boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları tutarlar. Ama onlar orada görünmezler. Tahtlar görünür ama onları tutan arşı tutan melekler görünmezler. Güneşin en çok aydınlattığı gün kadar aydınlıktır ortalık ama ışığın kaynağını göremezsiniz. Orası indi ilahidir. Huzur namazı orada kılınır. Yani oradaki altın tahtlardan birisi kime verilmişse o kişi beka makamının sahibi olmuştur. 22. basamakta fena makamında, fena fillah makamında kişinin zikri sebebiyle kazandığı dereceler
%61'e kadar yükselir. %61 olduğu zaman nefsin kalbindeki nurlar, o zaman o kişiye söylediğimiz gibi taht ihsan edilir. Beka makamının sahibi olur. Beka billah makamının sahibi olur. Ve zikri artmaya devam eder. Zikir sayısı arttıkça kişi için daha güzel bir dünya söz konusudur. Çünkü nefsin kalbindeki afetler devamlı azalmaktadır. Azalınca da buna paralel olarak mutluluk artmaktadır. Ve ne zaman o kişinin artan zikri 24 saatlik her zaman parçasında günün yarısını aşarsa, aşmaya başlarsa, o zaman o kişinin kazandığı, o kişinin zikri yüzde nefsinin kalbini %71'den fazla nurla doldurmaya başlar. Burası zühd makamıdır. Allah Teala zühdü negatif zühd olarak bir tek ayet-i kerimede açıklıyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor ve onu bu sebeple az bir bedele, birkaç dirheme sattılar diyor. Negatif zühd bir şeye değer vermemek demek. Onun zıttına değer vermek demek. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Peki pozitif zühd nedir? Gün 24 saatten oluşur. Kim her gün 12 saatten daha fazla zikrederse, böyle bir zikri gerçekleştirmesi halinde o kişi pozitif zühdün sahibidir. Yani her gün günün yarısından daha fazla olan bir zaman parçasını Allah'ı zikretmekle geçirmektedir. Ve her gün Allah'ı ispat etmektedir ki onun Allah ile ilişkili olduğu zaman parçasının toplamı dünya ile ilişkili olduğu zaman parçasının toplamından fazladır. Yani bu kişi Allah'a değer veriyor. Allah'ı değerli buluyor. Öyleyse böyle bir dizaynda 24 saatlik bir zaman parçasının daha ötesinde bir dizayn bu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, %71'in ötesine geçmesi nefsimizin kalbindeki fazılların, nurların %2 rahmet, %69 fazıl, %71 nuru ifade eder. Bu noktanın ötesi kişinin zühde ulaştığını, zahit olduğunu, Allah ile birlikte geçen, Allah için harcadığı zaman parçasının dünya için harcadığı zaman parçasından mutlaka her gün daha fazla olmasını ifade eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Allah'tan bahsediyoruz. Ve makamlar birer birer geliyor. Burada zühd makamı velayetin üçüncü makamıdır. Fena fillah ve kavillah zühd. Ve %71 zikrin ötesi zahit olan bir kişiyi ifade eder. Bu kişi zahittir artık. Ne zaman zikrin artışı sebebiyle nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde hala %19 afet vardır. Bu sebeple nefsin rezistansı da mutlak olarak vardır. Hayırların işlenmesine karşı çıkacaktır. Ama fizik vücut nefsin bu karşı çıkışına hiç aldırmaz. Netice itibariyle %81'e karşılık %19 bir mukavemet söz konusudur. Dörtte birinden de daha az, %25'ten daha az bir, %24 bir karşı koyma olayı. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada kişinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Burada önemli olan fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesidir. Bu fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudun teslimini Nisan suresinin 125. ayet-i kerimesi anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ buyuruyor Allah Teala. O kişi ki veçhini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen olan kim vardır diyor fizik vücudu. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği, fizik vücudumuzun bütün amellerinde, davranış biçimlerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi hali söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah'ın bir farz emrini daha yerine getirdiğini görüyoruz. Fizik vücudu teslim etmek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve in buduni. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bana kul olacaksınız diye ben sizlerden ahd almadım mı? İşte bu fizik vücudumuzun Allah'a kul olması halidir. Ve bunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, birinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz.
mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Nefsi teslim etmek 5. sırat-ı müstakim. İrşada ulaşmak 6. sırat-ı müstakim. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. sırat-ı müstakimi ifade eder. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliğin yaşanması söz konusu ve fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Peki bundan 14 asır evvel farz olan bu fizik vücut teslimini sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücutlarımızı şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Fizik vücudunu Allah'a teslim farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra ne oluyor? Sonraki şey daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikirle birlikte aynel yakin başlar. Kişinin aynel yakine ulaşması söz konusu olur. Daimi zikir o kişinin 7 tane vasıf kazanmasına imkan verir. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Zikir hiç bitmediği için zülmani kapının üzerine örten nur kapısı devamlı olarak o kapıyı örtmeyi sürdürecektir. Böylece karanlıkların nefsin kalbine girişi zikir boyunca engellendiği cihetle bu kişi daimi zikirde olduğuna göre hiçbir zaman kapı açılmayacaktır. Nefsin kalbine karanlıkların girmesi de bu sebeple mümkün değildir. Bu sebeple kalp hep nurlardan oluşacaktır. Kalbin her tarafı nurla kaplanmıştır. O kişinin içinin nur olması halidir. Kalp tamamen %100 nurlarla dolmuştur. Dolmuşsa ne olmuştur? Afet kalmamıştır kişide. Afet kalmazsa ne olur? Şerri emreden hiçbir emir ve kumanda merciği artık orada yoktur. O kişinin içinde hiçbir zaman şerre dayalı bir talep oluşmayacaktır. Hep nefsin kalbini bütünüyle kaplayan %2 rahmet, %98 fazıl hep Allah'ın emirlerini emredecektir. Yasak ettiği fiilleri de yasak etmeyi emredecektir. Böylece Allah'la kul arasında tam bir paralellik kurulur. Bu daimi zikir nefsin afetlerinin sona ermesi sebebiyle o kişiye Allah-u Teala'nın kalp gözünü ve kalp kulağını bir nimet olarak vermesini sonuçlandırır ve kişinin iç dünyasında bu olay tahakkuk eder. Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür.
söylediği her şeyi işitir. Böyle bir olay bu kişinin üç tane de vasıf şartı kazanmasına sebebiyet verir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli hikmet olmuştur, ehli hüküm olmuştur yani. Ehli tezekkür olmuştur ne demek? Allah ile her konuyu tezekkür edebilecek, karşılıklı konuşabilecek olan bir noktaya ulaşmıştır kişi. Zikir ehli olmuştur. Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kalınmıştır. Her seferinde sorar, Allah-u Teala cevap verir. Anlayamadığı yeri bir defa daha sorar. Ya da aklına yatmayanı bildirir Allah-u Teala'ya, açıklama ister. Ve kişi her an Allah ile karşılıklı bir konuşmanın içine girmiştir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Ehli zikir olmuştur. Burada ehli tezekkürdür. Her an Allah ile konuları müzakere eder, tezekkür eder. Sonra bu kişinin başka bir özelliği devreye girer. Ehli hayırdır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye mutlaka derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmadır. Bu kişi her saniye derecat kazanıyor. Bu sebeple ehli hayır adını alır. Daimi olarak derecat kazanan birisi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin namazından daha çok kazandırır diyor. Evladır diyor. Allah'ın daha çok tercih ettiği bir şeydir diyor. Öyleyse düşünün, bir kişi namaz kılıyor, daimi zikrin sahibi değil. Namaz boyunca bu kişi ne kadar derece kazanmışsa namazdan, onun 10 katını kazanır. Ama öteki her saniye 700 derece kazanmaktadır. Uyumasına rağmen zikirde olduğu için zikir ona her saniye bir derece kazandırır. Ama bu kişi 1:700 alan bir seviyede olduğu için her bir derecesinin karşılığını 700 olarak almaktadır. Namaz kılan kişi ise namazın bir saniyesinin 10 derece olduğunu düşünün. 10 katını alsın, 10 katını alacaktır, 100 eder. Öteki uyuduğu yerde bunun kazandığı 100'e karşılık 700 kat, 700 derece kazanmaktadır. Yani bu kişinin kazandığının 7 katı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alim dediği kimlerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alim dediği insanlar daimi zikrin sahipleridir, ehli zikirdir. İşte burada kişi ehli zikir olmuştur. Ullelbap makamının sahibi olmuştur. Bu kişiye Allah-u Teala yerlerin melekutunu gösterecektir. 7 kat yerler, yani zemin katın altındaki 7 kat. Burası 7 kat cehennemi ifade eder. Zeminin altındaki 7 kat cehennem ve zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Nasıl gökler 7 katsa yerler de 7 kattır. 7. kat bu dünyadır. 7 kat dünyadan aşağıda, zemin kattan aşağıda 7 tane yer katı, zemin kattan yukarıda 7 tane gök katı söz konusudur.
Ve Ulu'l-Albab makamındaki kişi daimi zikrin sahibidir. Ona zemin katın sırları da gösterilir. Bu sırların en büyüğü devrin imamının dergahındaki durumdur. Devrin imamının dergahındaki altın para kümesi, bir küme altın söz konusudur. Sonra oradaki sıralar söz konusudur. Onarlık sıralarla insan ruhları önlerindeki rahlelerle devamlı olarak ders görürler. Önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere. Sesler, fizik olarak bu tarzda bir ses söz konusu değildir. Kalpler konuşur, herkes aynı anda duyar. Oradakiler ruhlardır. Onun için sıra ne kadar uzun olursa olsun herkes aynı anda mutlaka duyar, işitir ve itaat eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu anlatıyor. Ulul elbab lüplerin sahipleri demek. Lüpler de fiziğin ötesindeki gerçekleri görebilme, işitebilme, temiz edebilme kabiliyeti. Bu noktada sahabenin ulul-elbab olduğunu görüyoruz. Evvela ulul-elbabın ne demek olduğuna bakalım. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191. ayetlerinde buyuruyor ki li ulul-elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul-elbab için, ulul-elbab kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İster ayakta olsunlar, ister oturur olsunlar, isterse yatıyor olsunlar, üç halde bulunabilirsiniz. Bu hallerin üçünde de kişinin zikir halinde olması o kişinin adının ulul-elbab olduğunu ifade ediyor. Peki bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar mı? Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi aynen şöyle sahabe için konuşuyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ya kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an'ı okuyor, söylüyor oradakilere ya da Allah'ın kendisine söylettiklerini, her ikisi de ahsen sözler, ona uyarlar diyor. O ahsen olan sözlere uyarlar. Onlar ulul-elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul-elbab olmuş. İhlas makamı o kişinin sabırsızlık afetinin yok olduğu makamdır. Ama sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 7 mertebe müzeyyen olur kalp. O kişi sabrın sahibi olmak yolunda kendisine gerekli olan 19 kademe, 19 mertebe müzeyyen olmanın 7'sini bu noktada alır. 7 mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Ulul-elbab makamı burada tamamlanır. Bu basamak 26. basamaktır ve ihlastan bir evvelki kademedir. Kişi ulul-elbab olmuştur, lüplerin sahipleri olmuştur. Yani fiziğin ötesini müşahede etmenin, idrak etmenin muhtevası içindedir artık o. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulul-elbab makamı burada sona eriyor. Yedi kat yerlerin melekûtu, zemin kattaki ana dergâh.
ve bu kişiye göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. Göklerin melekûtu bütün gök katlarının gösterilmesidir. Birinci kat gösterildiği anda o kişi Ulu'l-Elbab makamından İhlas makamına geçmiştir. O kişi artık bir muhlistir. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine nefâe. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak onun Allah'ın dininde muhlisler, halis kullar olmakla emrolundular. Hanifler olarak Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla emrolundular. İşte muhlis olmak, halis olmak demek. Nefsin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi ve adım adım 14 mertebe o kişinin kalbinin nurlanması, 14 mertebe müzeyyen olması söz konusu. 7 mertebe Ulu'l-Elbab makamında, 7 mertebede İhlas makamında. İhlas makamı nefsin kalbinin halis olduğunu gösterir. Bu demektir ki kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Bu ayet-i kerime, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi bunun bir emir olduğunu söylüyor. Herkesin mutlaka ihlasa ulaşması gerekir diyor Allah-u Teala. Emredildikleri şeyin bu olduğunu söylüyor dinde. Kişilerin kalplerinin halis olduğunu söylüyor ayet-i kerime. Emrolunmaları nefsin kalbinin halis olmasını gerçekleştirebilen bir hüviyet taşıyor. Her kişinin bu istikamete ulaştığı yer, bu muhtevayı tamamlamış olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki bütün sahabe muhlisler olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle yazmış Kur'an-ı Kerim'de: deyin ki nahnu lehu muhlesin. Biz onun için, Allah için muhlis kullarız. Muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Sitre-i Müntaha'ya kadar bütün gök katlarını görmüşler. Yedinci gök katında yedi alemini görmüşler. Zikir hücelerini görmüşler, kader hücelerini görmüşler önce. Sonra Ümmül Kitabı, sonra Kudret Denizi'ni, sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salih'ini, sonra zikir hücelerini ve nihayet İndi İlahi. Ve İndi İlahi'de ne zaman bu İhlas makamının sahipleri Sitret-i Müntaha'yı görürlerse en sondaki ağacı, işte o ağacı gören kişi İhlas makamını bitirmiş olur ve Salah makamına geçer. Salah makamı
velayetin 7. makamıdır. Bir defa daha söyleyelim. Fena makamı, fena fillah 1, beka billah 2, zühd 3, muhsinler makamı 4, ulu'l-elbab makamı 5, İhlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam ve kişi İhlas makamından salah makamına geçiyor. Ne zaman? Kendisine Sitretül Münteha gösterildiği zaman. O kişi artık

Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe nasuh tövbesi olsun. Bu bir farz hükümde olur. Tövbe-i nasuhla tövbe etmek Allah'ın söylediklerini tekrar etmek demek. Sadece Allah'ın söz olarak kendisine ulaşıp da tövbe-i nasuhla tövbe et sözlerimi tekrarla dediği kişi nasuh tövbesinin sahibidir. O kişi mutlaka ihlası bitirmiştir. Ve tövbe-i nasuha muhatap olmuştur. Yani tövbe-i nasuhla emrolunmuştur. Tövbe-i nasuh bir farz doğurur. Kim için? İhlası bitiren herkes için. Farz mıdır? Farzdır. Diyor ki Allah Teala o gün diyor Allah peygamberlerini, nebilerini ve o nebilerle beraber olanları utandırmayacaktır. Ayet-i kerime öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun diye başlıyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ve böyle başlayan bu ayet-i kerime devam ediyor. Allah o gün peygamberlerini, nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onların günahlarını örtecektir. Ve onlar diyeceklerdir ki, onlar nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler. Ve derler ki ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Yani burada o kişilerin başlarının üzerinde zaten devrin imamı vardı. Devrin imamının da başının üzerinde nur vardı tabiatıyla. Salah nuru. Bu salah nuru o kişinin üzerinde var. Çünkü tövbe etmiş. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiş. Ama burada salah makamında ona bir nur daha verilmiş, salah nuru. Bu, salah makamının üçüncü kademesidir. Birinci kademede tövbe-i nasuh, ikinci kademede o kişinin günahlarının örtülmesi, üçüncü kademede o kişiye salah nurunun verilmesi, böylece o kişinin başının üzerinde ve sağ tarafında iki nur olmak üzere yürümesi söz konusu. Başının üzerindeki devrin imamının ruhudur. Ruhun üzerindeki nurdur. Solunda olan onun salah nurudur. Ve derler ki diyor Allah Teala onlar ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. Allah Teala onlara mağfiret ediyor orada. Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Ve günahlarının sevaba çevrildiği noktada salah makamının irşada ulaşma noktası tamamlanıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Tahrim 8'e göre irşada ulaşmaları gerekiyor. Aynı zamanda Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine göre İrşada ulaşmaları emrolunuyor. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesini söyledik. Bakara 186'ya göre durum ne? Allah Teala buyuruyor ki kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin davetine icabet ederim ama şarta bağlı icabet ederim. Onlar da bana karşı amini olurlarsa, bana ulaşmayı dilerlerse icabet ederim ve isterim ki onlar irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah Teala. Böylece irşada ulaşmanın bir farz hüküm burada doğurduğunu görüyoruz. Diğerinde de Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Ve bütün sahabe irşada ulaşmış mı?

Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize uysaydı, yani benim sözümü değil de sizin sözünüzü dinleseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe kendi üzerlerine farz olan irşada da ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi burada tamamlanıyor. Ve Allah Teala bu noktaya gelen kişinin iradesini teslim alıyor. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine, kişinin cüz'i iradesi Allah'ın ilahi iradesine bağlanıyor. Ve o noktadan itibaren külli irade o kişinin üzerinde hüküm ferma oluyor. O güne kadar daimi zikrin sahibi olan bu kişi bu noktadan itibaren zikrin ötesine geçiyor. Çünkü artık kendi iradesini kullanamıyor. İlahi irade onun zikirlerini, onun iradesi dışındaki bir hükme bağlıyor. Artık o zikreden birisi değildir, tesbih sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli irade vasıtasıyla zikir yapmaktadır. Kendi iradesiyle olmadığı için Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesinin tekrarı, bu onun için tesbih hüviyetini ifade ediyor. Ve bütün sahabenin irşada ulaştığını da görüyoruz. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde, o bir hakkın takva sahibi olanlar, hakka tukati takvanın sahibi olanlar nasıl bir takva ile takva sahibi oldularsa, ey insanlar siz de öyle takvanın, bu takvanın sahibi olun. Böylece 7. takva da devreye giriyor. Bir hakkın takva, hakka tukati takva, hakkul yakin takvası hepsi aynı şeydir. İrşada memur ve müezzin kılınan birinin sahip olduğu takva derecesidir bu. Bütün sahabe irşada memur ve müezzin kılındın cümlesinin muhatabı olarak irşat makamının sahibi olmuşlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hakikati anlatıyor hepimize. Bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala'nın bir muradı oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya baktığımız zaman bütün sahabenin bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, irşat makamının gereklerini yerine getirdiklerini görüyoruz. Tövbe yüzde diyor ki Allah Teala, o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Açık ve kesin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve de gidecekleri yer Adın cennetleri ve de Fevzül Azim'in sahipleri. Tövbe yüz. Onların en üstün cennetlerin sahibi olduğunu ve gidecekleri yerin ve onların o en üstün makamın Fevzül Azim'in sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Fevzül Azim, Hazül Azim, Ecül Azim ve Hazül Azim dört tane azim kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de.
dört azim kelimesi sadece bu makamı ifade eder. Salah makamının beşinci kademesini, iradenin teslimini. Peki, gördük ki hakka tukati takva da farz. Bütün sahabe bu takva seviyesine de ulaşmış. Ve 14 asır sonra bunların hepsinin unutulduğunu görüyoruz. 28 basamağın 28'i de yok artık. Bütün insanlar artık birinci ve ikinci basamaklarda yaşar olmuşlar. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Böyle bir kavramın varlığından bile haberdar olmadıklarını söylüyorlardı. Ve aslında onlara tebliğ yapılmıştı. 1997 yılında ceviz kabuğu olayında herkese bu tebliğ yapılmıştı. Allah'a ulaşmayı dileme tebliği. Ve sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bundan 14 asır evvel sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Fevz-ül Azim'in sahibi olmuşlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim kimler diyor, kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Nefsi arındırmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın en şerefli mahluk olan insan, Allah-u Teala üç vücutla yaratmış. Zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik beden, berzah alemini yaşayabilmemiz için bir nefs, ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruh. Ruhun muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Ama buna karşılık nefste 19 hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Allah-u Teala'nın üç vücutta serbest irade ve aklın muhtevası içinde yarattığı bu kulundan, bu mahlukundan ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın bizi insanlar için dilediği tek şey ahirete cennet, dünyada mutluluk. Ahirete cennet nefsimizin kalbinden bir dilekle gerçekleşir. Eğer Allah-u Teala biz insanların ahirete cennet, dünyada mutluluğu istiyorsa, başlangıçta durumumuz nedir? Ona bakacak olursak, başlangıçta bütün insanlar nefslerindeki afetler sebebiyle herkes huzursuz ve mutsuz. Bir slaytımız var. İnsanlar neden mutsuz? Evet, şu anda gördüğünüz gibi nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Çünkü ruhun kalbinde 19 tane haslet, nefsin kalbinde 19 tane afet. Afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işler durumda. Hasletler de Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyecek durumda. Ve diyalektik kavga sebebiyle kişi hep huzursuz ve mutsuz. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar. Bu başlangıçta huzursuz ve mutsuz olan bu insanın başka insanlarla birlikte yaşama noktasında hep onlarla da kavga halinde. Çünkü devamlı nefsinin afetlerine tabi, hevasına tabi olduğu için diğer nefs sahibi insanlarla devamlı bir çatışma halinde. Öyleyse nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz, başka insanlarla olan kavga çatışması sebebiyle huzursuz ve mutsuz ve şeytan olan kavgası sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Çünkü başlangıçta bütün insanlar şeytanın emirlerine itaat eden, kötülüğü öğrenen insanlar durumunda. Allah'ın emirlerine itaat etmediği için huzursuz ve mutsuz. Allah'ın emirlerine itaat etmeyen bu varlık şeytanın kulu durumda, şeytanın emirlerine itaat ediyor. Bu huzursuz ve mutsuzluktan neyle kurtulabiliriz? Nefsi arındırmak suretiyle kurtulabiliriz. Allah Teala son şeriat kabul olan Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulüne indirmekle tüm insanlar için bir ahiret saadetinin davetisi ve dünya saadetinin reçetesi ve garantisi olarak Kur'an'ı indirmiştir. Kur'an tüm insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah ile insan arasındaki ilişki doktor-hasta ilişkisidir. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi tatbikindedir. Reçete Kur'an-ı Kerim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin bana en yakın olanlar soyumdan gelenler değil yolumdan gelenler. İşte bu Resulullah'ın yolundan gelen onun mirasını devralan alimler Allah'ın verdiği reçeteyi nefs hastalıkların doktoru olarak mutluluğu arayan insanlara ulaştırmaktadırlar. İnsan üç aleminde kavga sebebiyle huzursuz mu soran bir insan mutlu olabilir mi? Çok kolay, sadece bir dilek. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Çünkü Kur'an'ın da işaret buyurduğu gibi Yunus suresinin 50. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu ya eyyühennasu kad caukum mu'izetun min rabbikum Rabbinizden size öğüt ve şifan lima fi suduri ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Hastalıklar kin ve nefret, küfür, yalan 19 tane hastalık. Nefsimizin kalbindeki hastalıklar şifaya kavuştuğu zaman 19 faziletin sahibi olur. Ama Allah Teala'nın bize tevdi ettiği bu görev 19 faziletin sahibi olmak önündeki engel düşmanımız olan iblistir, şeytandır. Allah Teala meleklere ve cinlere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsanı yaratıyor. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz secde edin. İblis secde etmiyor. Ve Araf 12'de diyor ki ben ateştenim, o çamurdan, ateş çamurdan üstün. Allah Teala onu huzurundan kovuyor. Ve Allah'tan aldığı izin gereğince İblis Adem Aleyhisselam'ı ve rüzgâretini kıskanarak ona karşı mücadeleye girişiyor. İşte İblis insanları Allah'ın emrine karşı kışkırtan, isyan ettiren, yasakları onlara işleten bir varlık. Her devirde insanların %10'dan azı insan ve insan şeytanlar, cin şeytan ve şeytan şeytanlardan oluşuyor. Bunların toplanma Kur'an-ı Kerim'de birden tağut deniyor. Tağutun tesiri altında olan insanların Allah'ın kendileri için dilediği ahiret saadeti ve dünya saadetine ulaşmaları mümkün değil. Çünkü bu insan ve cin şeytanlar 5 grup olarak Kur'an'da yer almış durumdalar. Ateşe çağıran imamlar olarak geçiliyor. İşte fesat çıkaranlar. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Saadet ve Küberalar Ahzab 67-68 قَالُوا اُنَّ اَعْتَانَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberalarına tabi olduk. Onlar bizi delalete bıraktı. Hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmani ilmele amel edenler. Her devirde insanların %10'dan azı bu 5 grup insandan oluşturuyor. Ve bunlar insanları Allah'a karşı kışkırtıyorlar. Nefsin arınmasına engel olup tam tersi nefsin kasiyet bağlanması ve hasta kalmasına sebep veriyor. Tağut dediğimiz insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi kalbi hasta olan ve kalbi kasiyet bağlayanlara tesir ediyorlar. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِ مَرَدٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ. Ama geri kalan insanların %90'dan fazlası, onlar seçiliyor. Allah Teala bu seçilenleri de musibetlerle imtihan ederek onların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Ama bunlar da ikiye ayrılıyor. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi senede bir iki kere imtihan ettiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Bunlar seçilmişler. Allah Teala onları musibetlerle imtihan ediyor. Ama bunlar musibetten ders almıyorlar. Tam tersi insan ve cin şeytanlara meylediyorlar. En'am suresinin 112. ve 113. ayet-i kerimesinde insan ve cin şeytanlar kendi dostlarına vahy ediyor. Vahye meyledenler kimler? Ahiret hayatına iman etmeyenler, inkar edenler. En'am 113. En'am suresinin 113. ayet-i kerimesinde ahirete inanmayanların gönülleri bu insan ve cin şeytanlara meylesin. Bunlar razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Bu iki grup insan, kalbi hasta olan ve kalbi kasiyet bağlayanlar, şeytanın tesiri altında bunlar cehenneme yolcudurlar. Ama seçilip de musibetlerle imtihan olduktan sonra Bakara 155, 156 ve 157. ayette belirtildiği gibi ve nebluğukum şeyin minel havfi vel cu'i min naqsin min envali enfusi ve semerat ve beşeri mine sabirin. Sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve candan eksiltmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Musibetler isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani musibetten ders alanlar ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emindirler. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasından emindirler. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına emindirler. İşte Mümin suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Tek bir ayet-i kerime ekranda kalsın. Allah Teala diyor ki Mümin suresinin, Müminin değil, Mümin suresinin 12. ayet-i kerimesi. Zalikum bi enne izâ da'ayallahu vahdehu kefertum. Ve yüşrik bihi o şirk koşulduğu zaman siz ona meylederdiniz. Bu sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyle Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. İşte bu seçilenlerden %90'dan fazla seçiliyor ve 7 ayet gereğince Allah'ın hidayetçileri tarafından Allah'a davet olunuyorlar bu seçilenler. Bu daveti kabul edenler %10'dan azı. Seçilip de inkar edenler musibetlerle imtihan olduğu zaman seçilip inkar ederler. Ahireti inanmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bunlar kalbi kasiyet bağlayanlar. Bunlar şeytanın taraftarları. Bunların gideceği yer cehennem. Ama seçilip de kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler ki 7 ayet-i kerimede Kur'an'da yer almış durumda. Bu 7 ayetten kim kalben ulaşmayı dilemese seçilmesine rağmen. Evet. Seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Buraya yazalım, seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 7 ayet gereğince Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir hidayet yok 10 ayet gereğince. İşte bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler, ulaşmayı dilemeyen kimseler, mülaki olmayı dilemeyenler, mülaki olmayı dilemeyenler, Rablerine bunlar dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı seçilmesine rağmen ulaşmayı dilemeyenler, Allah onları delalette bırakıyor. Bunlar için bir hidayet yok. Bunlar kalbi kasiyet bağlayanlar. Ama 7 ayet gereğince seçildikten sonra ulaşmayı dileyenler, bu sefer de oraya seçildikten sonra ulaşmayı dileyenler, Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede onları mürşitlerine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. Şimdi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin 13. basamağında kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. 4. basamakta Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve 5. basamakta baş gözündeki Cebel Mesturi'yi alıyor. Kulaklardaki Vakra alıyor. Kalpteki Ekinet'i alıyor. Ve böylece 7 Furkan'la o kişi Gaybde Rahman'a huşu duyan 1. kat cennetin sahibi oluyor. Ama Allah-u Teala diyor ki bu halde onları bırakmıyor. Kur'an ameni olanlar için hidayet ve şifadır. O zaman bu ameni olan kişi Allah-u Teala 7 Furkan'la 11. İhsan'la kalple Tegamül Suresi 11. ayet-i kerimesinde hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Göğsünden kalbine nöronunu açıyor. Ve böylece 4 kalp şartının sahip olan kişi kalbine zikirle ulaşan rahmet sebebiyle huşuya ulaşıyor. Hadid 16. Huşu sahibi olanlar kurtuluşa erenlerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple ümmetimden ilk kalacak şey emanet ve huşu. Emanet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İşte bunu kim söylüyor seçilmesine rağmen? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bunlar seçilmesine rağmen dilemeyenler ve dilemedikleri için de kalbi kasiyet bağlayanlar. Ama seçildikten sonra dileyenler, Allah-u Teala onları 12 tane insanla mürşitlerine ulaştırıyor. Ve 12. insan, huşu içinde hacet namazını kılması halinde Allah'ın gösterdiği müşride gidip tabi oluyor ve tabiyetle birlikte 7 kalp şartı 7 nimetle nefs ıslahına, nefsin arındırılması başlıyor. Konferansımızın başlığı neydi? Nefsi arındırmak. Yani nefsin manevi kalbindeki afetleri, hastalıkları temizlemek. Bu hastası zikir. Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz Allah'ın Kur'an'da salih amel olarak zikrettiği, salih amel nefsi ıslah eden ameldir. Sadece ve sadece derecat kazandırıcı amel değil salih amel. Salih amel derecat kazandırmakla birlikte aynı zamanda nefsimizin manevi kalbindeki hastalıkları temizleyen, Allah'ın katında faziletleri getirip yerleştiren bir ameldir. 58 tane ayet-i kerimede amel-i salihat geçiyor. Ve amel-i salihatı insanın kemalatına paralel 7 safa amel-i salihat olduğunu görüyoruz. 1. safa amel-i salihat kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiyetle bu başlar. Kehf 110'da Kul ene beşerin mislukum yuha ileyye ilahukum ilahin vahid. Allah bana vahid ve ilahın tek bir ilah. Men kâne yercülika rabbi, kim Rabbine ulaşmayı dilerse fel ya'mel amele salihan, mürşidine tabi olup salih amel işlesin. Salih amel mürşide tabi olmakla başlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz amellerin en üstünü, en fazla derecat kazandıran, altın ve gümüş infaktan daha kıymetli, Allah yolunda şehit olmaktan daha değerli bir ibadet, o salih amel yani zikirdir. İşte hadis-i şerifte, Tirmizi'den rivayet edilen hadiste, size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yüksek, altın gümüş infaktan daha ayrılısını, Düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Evet der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a zikretmektir. Yani salih amel, nefsi ıslah etmektir. Allah'a zikretmek salih ameldir. Nefsi ıslah eden ameldir. Zikirden başka nefsi ıslah eden başka bir vasıta yok. Öyleyse nefsi arındırmak istiyorsak bunun yolu kesinlikle zikirden geçer. Zikir yoksa salih amel yok. Zikir yoksa mutluluk yok. Zikir yoksa en üst seviyede cennetlere girmek yok. Zikir nefsi arındırmanın yegane vasıtası. Allah Teala Rahat Suresinin 28. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve tetbeynu kulübü zikrillah. Bunlar amen oldular ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Yani salih amelle mutluluğa ulaştılar. Salih amel yoksa, ibadetlerin sultanı zikir yoksa hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefs arındırması yoksa hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Dünya mutluluğunun olması olma şartı nefsi arındırmaktır. Nefsi arındırmanın yegane vasıtası Allah isminin tekrarı zikirdir. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi 7 kalp şartı ve 7 nimetle nefs eskesine, yani nefsin arındırılmasına başlar. Islah-ı nefse başlar. Birinci kalp şartı kalbindeki ekinetin alınması. İkinci kalp şartı kalbin Allah'a dönmesi. Üçüncü kalp şartı, ikinci kalp şartı ihfatın konulması. Allah'a dönmek 3. Nur yolunun açılması 4. Ve mürşide tabi olduğu zaman kalbin mührünün açılması. Kalpteki küfür kelimesinin dışarıya alınması. Ve kalbe imanın yazılması. Nefsi arındırmanın olması olma şartı bu 7 tane kalp şartına bağlı. Bu sebeple Allah Resulü hadisinde ennezafetü minel iman, nefsi arındırmanın yolu kalbe imanın yazılmasından geçer. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefsini arındıramaz, salih amel işleyemez. Salih amelin olması olma şartı mürşide tabiyetle gerçekleşir. 7 kalp şartı yeterli mi? 7 kalp şartından sonra 7 nimet. Bu da ancak mürşidle gerçekleşir. Mürşide tabi olduğunuz an 7 kalp şartının sahibi olursunuz. Mürşide tabi olduğunuz an mürşidin size verdiği ilk emir zikir dersidir. Ve mürşide tabi olduğunuz an Allah'tan 7 nimet alırsınız. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet, kalbinize iman yazılır. Üçüncü nimet, günahlar sevaba çevrilir. Dördüncü nimet, ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşır. İlk ikisi Allah gerçekleştiriyor. Devrin imamının ruhunu gönderen Allah'tır. Kalbe imanı yazan Allah'tır. Ama mürşit, devrin imamı mağfiret talebinde olduğu zaman devrin imamının mağfiret talebiyle günahlar sevaba çevrilir. Devrin imamının ruhumuzla konuşup vücudu terk et sırat-ı müstakim ulaş, nöbeti ben devraldım demekle ruhumuz vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşıyor. Bu ikisi de devrin imamının himmetiyle gerçekleşiyor, şefaatiyle. Ve tabi olan kişinin fizik vücudu zikretmeye başlıyor. Zikirle Allah'ın katından gelen iki çift nur. Birisi rahmet ve fazıl, diğeri rahmet ve selavat. Rahmet taşıyıcı. Selavat fazıl kalıcı, selavat bağlayıcı. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. وَمَنْ يَتَّبِي خُتُوا الشَّيْطَانِ Kim şeytanın adımlarına tabi olsa فَاَنَّهُ يَعْمِلُ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Şeytan ona fuhuşiyatı münkeri emreder. Öyleyse şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olsa şeytan ona fuhşiyatı münkerem eder. Şeytanın adımına tabi olmamak için ne yapmak lazım? Mürşidin adımlarına tabi olmak lazım. Mürşidin adımlarına tabi olduğum zaman bir çift nur, rahmet ve fazıl gelmeye başlar. Arkasından tabiyette birlikte bir çift nur daha. Neye göre? Kişi nefs ezkesine başladığı zaman Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi nefs ezkesi anlatılmış 23'te. Allahu nezele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşayrı minhu cülüdün lezîne yakşanın rabbahum diye devam eden ayet-i kerimede Arapça okuduğum ayet-i kerime manası Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet ve fazıl ve selavat ikişer ikişer selavat ve rahmet selavat ve fazıl olarak indirir. Selavat karanlıklarla aynı manyetik alana sahip olması hasebiyle kalpteki karanlıkları dışarıya atıyor. İtiyor ve iman kelimesi kalbe yazıldığı için de selavatın taşıdığı fazıllar kalpte kalıcı oluyor. İman kelimesini atan birikiyor ve selavat ve fazıl bu şekilde. Selavat ve rahmet, selavat ve fazıl. İkişer ikişer indiriliyor ve bu kişi böylece nefs sezkesine başlıyor. İşte gelen nurların kalbimizde fazılların yerleşmesiyle nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhüme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye. Çok kısa süre içerisinde mürşidine tabi olan 7 kalp şartı yeni nimetin sahibi olan kişi 15 bin zikirle kalbimize yüzde ulaşan fazıl miktarı %7, derecat arttırmamız 1'e 100, ilgili ayet Yusuf 53. 17 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 daha, nefsi levame Yusuf kıyame 2, nefsi levame, nefsi emmare, nefsi levame, kıyame 2. Evet, şu anda 17 bin zikir, %14 nur, 1'e 200 derece artırımı, kıyame 2. 19 bin zikir, nefsi mülheme, yani nefsi arındırıyoruz, nefs sezkesi başlıyor. Ruh 3. gök katında, nefsi mülhemede şem 8, 1'e 300 derece artırımı, kalbimizdeki nur miktarı %21, 19 bin zikirle bunu gerçekleştiriyoruz. Nefsi mutmaine, yani nefsini arındırma manasına geliyor. 21 bin zikir, 128 nur, derece tartımı 1'e 400, fecir 27. Nefsi raziye, Rabbimizden razı oluyoruz. Fecir 28, 1'e 500 derece tartırımı, 135 nur, 23 bin zikir. 25 bin zikir, 142 nur, 1'e 600 derece tartırımı, fecir 28. Ve en son nefsi tezkiye, fatır 18, 33 bin zikir, %49 nur, 1'e 700 derece artırma. Böylece gördüğümüz gibi nefsi arındırmak, Allah'a ulaşmayı kalben talep ettikten sonra Rabbimizin Rahim esmasıyla tecellisi peş peşe 7 Furkan 12 tane aslanla bizi mürşidimize ulaştırması, mürşitle başlanan nefs tezkiyesi, yani nefsi arındırmak 7-8 aylık süre içerisinde gerçekleşiyor. Allah'ın garantisinde ve en sonunda bütün bunları Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan'ı bize veren, Rahim esmasıyla tecelli ederek 12 tane insanla bizi mürşide ulaştıran, Rahim esmasıyla tecelli ederek hacet namazıyla bize mürşit gösteren, tabi olmamız halinde 7 kademede nefsimizi tezkiye eden, vasıta emirleri bize sevdiren ve ruhumuzun 7 tane gök katı yükselmesine sebep olup da ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah, Allah ve onun mürşidi. Allah'ın fazl-ı keremi, mürşid nimeti. Ve sonunda sanki biz bunları yapmıyoruz gibi 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısıyla bizi mükafatlandırıyor. Sevgili kardeşlerim, nefsi arındırmak, %51 oranında arındırmak herkese Allah'ın verdiği bir garantidir. Bu neyi ifade ediyor? Bu %100 Allah'ın garantisinde 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mutluluk içinde geçirmeyi garanti ediyor. 8 milyar 300 milyon insana Allah'ın bir hediyesi. Evet, Tevrat'ta bunun adı lütuftur. İncil'de bunun adı müjdedir. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı hidayettir, hediyedir. Hidayet Allah'ın garantisinde sadece bir kalbi dilekle herkese Allah'ın bir hediyesidir, hibesidir. Öyleyse ne güne duruyorsunuz? Mutluluk sizin. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Sadece bir kalbi dilekle dileyeceksiniz. Diledikten sonra dileyip dilemediğinizi Allah-u Teala'nın size mürşit sevgisiyle, mürşide tabi olduğun zaman Allah-u Teala'nın size ibadetleri, zikri sevdirtmesiyle net olarak anlaşılır ve çok kısa süre içerisinde Allah ruhunuzu kendisine ulaştırmak suretiyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah'ın size hediyesidir. Evet sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta istisnasız birinci emir yaşatmak, bir tek dilekle Allah-u Teala sizi nefs tezkiyesine ulaştırarak ruhunuzun Allah'a vasıl olmasına. İncil'de komşunu kendin gibi sev. Bu noktadan itibaren herkesi buna davet etmekle siz de etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Onları sevdiğiniz oranda da mutlu ettiğiniz için siz mutlu olacaksınız. Ve Kur'an-ı Kerim'de birinci emir ikra. Bu noktadan itibaren kainatın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i zikirle okuyacaksınız. Peşinden zikirle okumaya başladığınız an fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi ve külli zikirle de irşat, en son olarak iradenizi de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın sevgili kolu bir dostu olacaksınız. El evliyai min ümmeti kenbiyai ben İsrail. Benim ümmetimin velileri, ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Allah'ın tüm insanlardan istediği en üst seviyede dünya hayatını seçilenler için Allah'ın dostu olmak, onun ötesinde her kavimde Allah-u Teala'nın risalet ve vazifelerini kıldığı veli resuller, onlardan seçilen her devirde mutlaka hidayet eden bir devrin imamı var. Din çok kolay ve bu kolaylıkla Allah-u Teala bizden istediği tek şey ahiret ve dünya saadetinin garantisi. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Siz de mutlu olmak istiyorsanız, Allah'ı seviyorsanız o zaman seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde görünüyor. Geri kalan kesinlikle Allah mürşidi sevdiriyor. Vasıta emirleri size sevdirmek suretiyle Allah'ın garantisinde sizin nefsinizi %51 oranda arındırıyor. Bunun karşılığı mükafat 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Hepinizin bu sonuca ulaşmanızı Rabbimizden dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'asalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala ile bir beraberlik. İnsan hayatının mutluluğu yaşaması buna bağlıdır. Ya Allah ile bir beraberlik kurarsınız ve mutlu olursunuz ya da kurmazsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen bir kişi ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişi bir mutluluk deryasına adım atmıştır. Bu talep kalpte varsa Allah Teala kalpte doğduğu anda o talebi işitir, bilir ve görür. Ve kişiye ona göre muamele edilir. Allah Teala o kişinin kalbinde mutlaka müşrik sevgisi uyandırır. O zaman tabiiyet vazgeçilmez bir talep olarak o kişinin iç dünyasında kendisini gösterir. Ve kişi bu talebin bir sonucu olarak hacet namazını kılıp mutlaka mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiye Allah'ın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani bu kişi ermiş olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmak şerefine erer. Tekil olarak kullandık evliya kelimesini ama dilimize öyle girdiği için. Yoksa bu kelimenin aslı tekili velidir. Çoğulu evliyadır. Fakat evliya kelimesi dilimize tekil olarak girmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne ister? İnsanı yaratmış, niçin yaratmış? Sadece bir tek şey ister. Biz insanların mutlu olmasını. Cinlerden de aynı şeyi ister Allah Teala. Cinlerin de mutlu olmasını. Allah yarattığı her varlıkta onun mutluluğunu hedef almıştır. O yaratandır. Her yaratılışta bizim bilmediğimiz ve insan olarak algılayabildiğimiz standardın dışında birçok şeyler oluşur. Ama biz onların Allah-u Teala'nın bize verdiği idrak dairesi içerisinde idrak edebiliriz. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. İnsanları yaratmıştır ve istemiştir ki yarattığı bütün insanlar mutluluğu yaşasın. Mutluluk da bedavadan yaşanan bir sonucu ihtiva etmez. Mutlaka
Mutluluğun bedeli ödenecektir, ödenmelidir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi, huzur, saadet, bu ancak Allah ile bir beraberliğin sonucunda elde edilen bir mükafattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ki bunun manası kim bana ruhunu ulaştırmayı dilersedir. Çünkü Allah'a ulaşabilen sadece bizim muhtevamızda bulunan Allah'ın bize üfürdüğü bizatihi Allah'ın ruhudur. İşte Allah Teala ruhunu insanlardan geri istiyor ki

Biz insanlar mutlu olabilelim diye yarattığını görüyoruz. Her varlık insana hizmet için bir vasıta oluşturuyor. Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ki sadece insana ruhundan üfürerek onu mükafatlandırmıştır. Cinlerin de resulleri var. Cinler de nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapıyorlar. Ama ruhları yok. Şu kainat üzerinde kendisine ruh üflenen bir tek mahluk var. O insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin, gemi eskilerden ayrılsın, sefere çıksın. Mürşidinize ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. O zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatını onlarla birlikte birer birer aşacak. Yedinci katın yedi tane aleminden geçecek. Bir bir o yedi alem geçilecek. Ve yedinci alemde zikir hücrelerinde o kocaman küresel sistemlerin içinde hep birer kişi kölenin içinde zikrini arttıracak. Ve kişi oradaki zikir sürecini tamamlayınca ötesi müntehaya ulaşacak. Ve o en son noktadaki ağaçtan yükselerek Allah'a doğru, illiğinde olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Allah illiğindedir. İfadesi o. Ve Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacak. Ne olmuştur? Allah üfürdüğü ruhu geriye istemiştir. Ve kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinlemesine bağlı olarak o kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Kişi dilemeseydi böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. İşte bir insanın yaşadığı süreç içerisinde iki ayrı fonksiyonel durumu var. Bir, Allah'ın emrettiği bir hususu yapar ve derecat kazanır. Yasak ettiği bir durumda ise, yasak ettiği şeyi yapmamak irade sahipliğini göstererek yasak ettiği şeyi gerçekleştirmez. Nefsi afetlerle dolu olduğu için başlangıçta Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmayı isteyecektir. İşte kişi bunu

Önleyebildiği zaman derecat kazanır. Allah'ın emrettiği bir şey ise yaptığı zaman derecat kazanır. Allah neyi emretmiştir? Ruhun o kişi hayattayken Allah'a iade edilmesini, geri döndürülmesini, teslim edilmesini emretmiştir. O kadar mı? Hayır, Allah Teala bununla kalmıyor. Ruhunu teslim eden kişiden fizik vücudunu da teslim etmesini ister Allah Teala. Fizik vücudunu teslim eden kişiden nefsini de teslim etmesini ister. Nefsini teslim eden kişiden iradesini de teslim etmesini ister. Ruh, veç, yani fizik vücut, nefs ve irade. Bunların hepsinin teslimi kişinin irşat makamına tayin edilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, her biri daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu ifade eder. Huzur içinde bir dünya hayatı, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden kişi de bütün boyutlarıyla yaşanır. Allah Teala'nın istediği ise budur. Herkesin mutlu olmasını ister. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Neden o zaman insanlar bu kapılardan geçip de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmiyorlar? Çünkü arada bir engel var. Şeytanlar. İnsanları Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bizim iç sesimizi taklit ederek kendi iç sesimiz gibi telkinde bulunmaya çalışırlar. Bütün güçleriyle bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasına yardımcı olacağına söz vermiş. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor, ben sizi kendime ulaştıracağım. Biz insanlar için ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Onun gerçekleşmesi ise insanın ötesinde bir olay. Allah onu üzerine almış, kabul etmiş ve mutlaka kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah işitir, bilir ve görür. Neyi bilir? Fizik standartlarda görünen her şeyi bilir. Neyi bilir? Kalbimizdeki talebi bilir. Allah'tan hiç kimse düşünce bazında da olsa hiçbir şeyi saklayamaz. Saklaması mümkün değildir. Allah düşüncelerimize dahil her şeyi bilir. Bilir ve ona göre kişiyi bir sonuca ulaştırır. Kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı diliyorsa, böyle bir talebi Allah Teala onun kalbinde mutlaka görür ve o kişiyi ruhen, bir başka ifadeyle o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki yaklaştıkça idrakiniz açılır. İdrakiniz açıldıkça daha çok şeyi
fizik ötesi olanlar da buna dahil, daha çok şeyi idrak edersiniz. İdrak ettikçe Allah'a olan sevginiz artar, artar, Allah'a aşık olursunuz. Zikrinizi Allah artırır bu aşka karşılık. O zaman zikrinizin artışı sizi bir gün daimi zikre ulaştırır. Daimi zikirden sonra Allah'a olan aşkınız daha öteye geçer. Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu süreç içerisinde hiç boş durmayacaktır. Sizin Allah yolundaki gayretleriniz onu mutlaka geniş ölçüde bir rahatsızlığa sürükleyecektir. Hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştırmasını istemez. İstemediği için bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olan herkes onun düşmanıdır. Onların ruhlarını Allah'a ulaştıramaması için elinden gelen her şeyi yapar. Ama bunu başaramaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse şeytanın bunu başarması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demek ki biz insanların bu istikametteki görevi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. Allah kendisini ayrı bir şekilde görevlendirmiş. Kim kendisine ulaşmayı dilerse Allah kendisi onları zatına ulaştırır. Allah ulaştırır. İnsanı o kadar çok sever ki sanki insan ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruh bedenden ayrılır ve mutlaka o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için çok zikir yapması lazım kişinin. Belli bir zikir seviyesini mutlaka tutturması lazım. İbadetlerini yapması lazım, namazlarını kılması lazım. Önce 5 vakit namazı kılacaktır kişi. Sonra Allah-u Teala ona öyle bir namaz zevki verecektir ki kuşluk sünnetinde, teheccüd sünnetinde kişi kılacaktır. O zaman 5 vakit namaz Kur'an'daki 7'li sisteme paralel bir hale gelir. 7 vakitte yükselir. Biliyorsunuz ki insanın manevi tekamülü 7 safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a ulaşması 4. Nefsin Allah'a teslim olması 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İşte bu kadar. Ne olmuştur? Ruh, vecd, nefs ve irade Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, muhterem dinleyiciler, Allah'ın bütün insanları mutlaka bu hedefe ulaştırmak hedefidir. Bu Allah'ın hedefidir. Ama insanlar hangi ölçüde
bunu gerçekleştirmek isterlerse o ölçüde hedefe ulaşırlar. Bir başka ifadeyle kişinin talep seviyesiyle Allah'ın o kişiye yardımının seviyesi her zaman birbirine eşittir. Daha çok, daha üst seviyede talep eden kişiye Allah-u Teala daha çok nimet verir. Diğerlerine daha az. Neden? Onlar öyle bir talebin sahibi olmadıkları için. Öyleyse Allah'tan talep edin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki Allah talebinizi mutlaka yerine getirecek. Sizi de mutlu insanlar kafilesine katacak. Ne var ki şu dünyada? Mutluluktan başka güzel şey. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara da Allah'a ulaşmayı dilemelerini anlatmaya çalışın. Sizin kurtulmanız yetmez. Allah-u Teala her kurtulan kişinin, her Allah'a ulaşmayı dileyip de cehennemden kurtulan kişinin o yaşayacağı 7-8 aylık dünyadaki en büyük mutluluğu başkalarının da yaşamasını ister. Onun için bu mutluluğu yaşayanlar başkalarına ballandıra ballandıra anlatmalılar ki onlar da aynı şeyleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insanın cehennemden kurtuluşuna sebebiyet verirseniz Allah sizi o kadar çok sever. Allah'ın sevgisi ise sizin mutluluğunuza onun mutlaka katkıda bulunmasını ifade eder. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir Allah yolcusu olursunuz. Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Hayır, bunu siz teslim etmezsiniz. Sadece dilersiniz, bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuz Allah'a teslim olur. Ama sonrası dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü zikir seviyeniz birdenbire kat kat artmak mecburiyetinde kalacaktır. Nefsinizi Allah'a teslim edebilmeniz için daimi zikre ulaşmanız lazım. Daimi zikre ulaşmak da erbabı bilir. Öyle kolay bir iş değildir. Sevgili kardeşlerim, ama Allah Teala sizleri seviyor, çok seviyor ve mutluluğunuzu istiyor. Mutlu olmanızı temin edecek her şeyi O yapar. Sizden Allah'ın istediği şey sadece liyakattır. O hedeflere ulaşmaya layık olmanız. Bu bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilek kalbinizde gerçek anlamda yer almışsa Allah-u Teala onu mutlaka görecektir. Derhal harekete geçmesi için bu kafidir. Ve bundan sonrasını Allah'a ulaşmayı dileyen sizi kendisine O ulaştıracaktır. Mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığınız zaman mürşidi gösterecektir. O mürşide karşı iç dünyanızda bir sevgi uyanacaktır. Ona ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Allah yolunda ilerleyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, dilinen tarifi
Gayri mümkün söz. Yaşar Kemal'i hatırladınız tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı her zaman muhteşemdir. Biz ona hayranız. Daha ötesi yok. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, işte dünya üzerinde iki tür insan hep yaşar. Her zaman mutsuz olanların sayısı mutlu olanların sayısından fazladır. Çünkü insanların çoğu Allah'ın kanunlarını, kaidelerini ve mutluluk reçetesini bilmezler. Mutlu olmayı herkes ister ama herkes mutlu olamaz. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak mümkün değildir. Mutluluk kişinin İç dünyasında mutluluk, başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk ve Allah ile ilişkilerinde mutluluk olmak üzere üç ayrı açıdan hayatınızda rol oynar. Ya mutlu bir insan olursunuz ya da mutsuz. İnsanların çoğu neden mutsuz? Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri için mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki. Bir görseniz gökleri, yedi kat gökleri, Allah'a hayran olurdunuz. Daimi zikirden sonra iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman son görüntü oluşur. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman dünyadaki gerçekten emin insanlardan birisi olursunuz. Allah'ın zatını görmek. O zaman siz de belki aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor şarkısını? Sevgili kardeşlerim, şimdi hepinize bir sualimiz var. Mutlu olmak varken insanlar acaba neden mutsuzlar? Allah hazır. Bizi mutlu etmek için hazır. Ama insanlara şeytan mutluluğun yollarını unutturmayı başarmış. Osmanlı devrindeyken bütün insanların tasavvufta olduğunu görüyoruz. Askerler ayrı bir tasavvuf kolunda, saray erkanı ayrı bir tasavvuf kolunda, çalışanlar ayrı bir tasavvuf kolunda. Her biri ayrı ayrı tasavvuf gruplarında ama ruhlarını, nefislerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle meşguller. Osmanlı'da ister asker ocağında olsun, ister çalışma alanında olsun,

Herkesinde de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenin ön safta olduğu bir yaşam istenirdi. Ve de Yeniçeri Ocağı'nda tabi olmayanın kalması mümkün değildi. Çırak olarak herhangi bir işe giren bir gencin mürşidine tabi olmadan kâfi olması mümkün değildi. Tabiatıyla usta olması hiçbir zaman mümkün olamazdı. Osmanlı'nın başarılarını içeren yükselme devri boyunca insanların hemen hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İşte yeni bir devri yaşıyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz artık ülkemizde. Çünkü insanlar tasavvufu unutmuşlar. Tasavvufu unutmak, mutluluğu unutmak demek. Ve mutsuz olmuşlar. İnsanlar zannediyorlar ki daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklar. Derdik ki herkes çok para kazansın ve para kazanmanın bunları mutlu etmediğini görsünler de Allah'ın gerçek yolunu seçsinler. Nefs tezkiyesi olmazsa insan yarı mutluluğa ulaşamaz. Tasfiyesi olmazsa tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması demektir. Allah'a doğru gerçekleşen yükselmede her %7'lik nefs kalbindeki nur artışı o kişinin bir gök katı yükselmesini ifade eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle her %7'de olarak bir kat yükselen ruhun yükselmesi sebebiyle kişinin mutluluğu devamlı artacaktır. Çünkü nefsin kalbindeki nurlar %7 artacak, artacak, artacaktır. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar 7 tane gök katını aşan ruhun 7 defa %7 nur birikimine başlangıçtaki %2 ki bu birinci grup nur artışı sadece %2 rahmettir. Geri kalan %49'u fazıl nurudur. Kalbi 98'e kadar dolduracak olan fazıl nurlardır. %2 rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak gelir. Ve yedili sistemin 98'e kadar ulaşması sebebiyle 2 tane %49, 2 defa %7, 7 defa %7, %49 eder. Bir daha 7 defa %7, bir daha %49 eder. İkisinin toplamı %98 eder. %100 etmez. Onun için %2'de rahmeti Allah o kişinin kalbine ulaştırır. Böylece sonuç %100 olur. Daimi zikre ulaşan herkes nefsinin kalbi %100 nurlarla dolu olan birisi olmak hedefine ulaşır. O dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşadıkça düşmanlarınızın arttığını göreceksiniz.
Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü onlara daha çok saldırıda bulunulur. İşte sevgili kardeşlerim, şeytan tesir edebildiği bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı kışkırtmak ister. Bunu bütün gücüyle sürdürmeye çalışır. En çok kızdığı insanlar Allah'a en yakın olanlardır. Şu anda Allah'a en yakın olan kişi Devrin İmam'ıdır. Sebeple şeytanın en çok kızdığı kişi odur. Ve de kalbinde zevk olan herkes kalbinde başlangıçta zevk olandır. Karanlık bu kalbi bütünüyle kaplamış durumdadır. Nefs tezkiyesi Allah'tan gelen nurların başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştiği zaman kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 %7 fazıl birikimi artacaktır. Ruh Allah'a ulaştığında 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi var. %51, yani nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a inmiştir. Bundan sonra da fizik vücudun teslimi gelir. Nefsin teslimi gelir. Muhlis olmak gelir. Ve iradenin teslimi gelir. Böyle bir dünyada yaşamak mutlulukları daha üst, daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşamak anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, bu yaşam Allah'ın emrettiği mutluluk dünyasının içine kabul edilmek demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ilk adımı atmıştır. Allah ona mürşid sevgisi verecektir. Tabiyetinden sonra ise nefs tezkiyesi %7'lik boyutlarda devam edecektir. Ta ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın nurlarıyla tamamen dolsun. Bu mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Allah-u Teala'dan talep ederek ve hepiniz için dua ederek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha ve As-Salam.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik Allah için bir beraberliktir. Ve aynı zamanda Allah ile beraberliktir. Siz, biz ve Allah. Ne zaman biz size bir sohbet yapsak mutlaka bu üçlü oluşur. Her Allah sohbeti Allah'ın mutlaka iştirakini sağlar. Bu Allah'tır. Bizi konuşturur. Yani biz sadece onun sesiyiz. Bir vasıtayız. Bir aracıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a köle olmak, azatsız köle olmak nasıl bir dizayn? Bu dizaynda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İradeyi Allah'a teslim etmeden kimse Allah'ın kölesi olamaz. Öyleyse Allah ile olmak, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a köle olmak, Allah'ın tasarrufuna girmekle ifade edilir. Tasarrufsa ruhun ve için, nefsin ve iradenin külliyen Allah'a teslimi manasına gelir. Allah-u Teala'nın bize bunları nasip kılması bizim için bu dünyadaki en büyük şereftir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek huzurunun ve mutluluğunun sahibiyiz. Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan insanlar mutlaka
Allah onlara gerekli yardımı yaparsa ruhlarını, meçlerini, nefslerini ve en sonunda Allah'ın en büyük yardımlarıyla iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte önemli olan bu sonuncusudur. İradenin Allah'a teslimi. Bu Allah'a köle olmanın nihai mertebesidir. Kişi o noktada Allah'ın söylediklerini yapan birisi değildir. Allah'ın yaptırdıklarını yapan birisidir. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi bu noktada tecelli eder. Ruhu ve için hepsi Allah'a teslim ettikten sonra son kademe iradenin teslimidir. Kişi serbest iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her yaptığını Allah-u Teala yaptırır. İşte Risalet Müessesesi, işte devrin imamı olmak, bu seviyede bir işaret taşır. İradesini de Allah'a teslim etmeyi Allah-u Teala'nın uygun gördüğü kişi bu noktada Allah'ın azatsız kölesi olur. Bir ömür boyu Allah'ın kölesi olarak yaşayacaktır. Bir ömür boyu istediklerini değil, sözüme dikkat buyurulsun, Allah'ın emrettiklerini de değil, Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Allah'ın kölesi olmak budur. Azatsız köle Allah'a her şeyiyle bağlı olan bir insanı temsil eder. Ruhu, veçi, nefsi, iradesi kendisine ait olduğunu, evvelce yaşadığı her şeyi Allah'a teslim etmenin o sonsuz huzuru içerisine yükselir kişi. Bütün zaman parçalarında en çok saldırıya uğrayanlar onlardır. Her devirde devrin imamlığı mutlaka hayatta olanlardan birisine Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir teslimi gerçekleştiren insan için mutlaka zor günler oluşacaktır. Allah-u Teala'nın nihai hedefi olan iradeyi de Allah'a teslim eden
Bir kişi için Allah Teala huzur namazının imamlığı görevini vermişse o huzur namazının imamlığını derote eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya herkes her şeyini borçludur. Ve Allah tasarruf altına aldığı kişilere onların iradi yapılarını devre dışı bırakmak suretiyle tasarruf eder. Bu noktadan itibaren o kişinin vücuda getirmiş göründüğü her şey Allah'ın vücuda getirdikleridir. Allah ona tasarruf eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insanın hiç kimseye bir kötülük yapması mümkün değildir. Her yaptığı şey Allah'ın yaptırdığı olması cihetiyle Allah'ın iradesiyle hareket edebilir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Her devirde devrin imamları bu standart içindedirler. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olabilmek için mutlaka hayatta olmak gerekir. Hayatta olanlardan Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği birçok Resul vardır. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün zaman parçalarında yaşar. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulü vardır. Hiçbir kavim yoktur ki aralarında Allah'ın Resulü olmasın. Bütün bu kavimlerdeki Resullerin her birisi kavim Resulü adını alır. Bu kavim Resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilen kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Huzur namazının imamlığını mutlaka o devirdeki resullerden birisi asaleten görev olarak üstlenecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu zayini içerisinde
bir muhteva kendisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ceviz kabuğu rezaletini hepiniz biz Türkiye'deyken yaşamışsınızdır. Orada aslında Allah-u Teala bir Resul'ün varlığını ispat etmek için bizi oraya gönderdi. Nitekim ceviz kabuğu olayının sonu Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde açık bir şekilde yer aldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ceviz kabuğu olayı açık ve kesin bir şekilde Risalet müessesesini göz önüne sermiştir. İşte Allah için yaşamak bir ömür boyu devam eden bir müessesedir. Herkes Allah'a karşı hesap vermekle mükelleftir. Allah-u Teala insanları sever. Sever ve onlara her açıdan yaklaşım gösterir. Hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize her an onunla konuşabilmek yetkisini tevdi etmiştir. Bir ömür boyu bu böyle devam edecektir. Allah için olmak Allah için yaşamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, bunlar herkes için mümkün olan, geçerli olan şeylerdir. Üst boyutlara girince herkes bu noktaya ulaşamaz. Herkes Allah'ın Resulü olamaz. Allah'ın Resulü olmak kimsenin yetkisinde değildir. O kişinin gayretiyle de oluşamaz. Allah vergisidir. Bir kişi ne kadar çok kaideleri riayet ederse etsin, kalbi ne kadar çok aklını saklansın ki bu nihayet hepsinin kalbin tamamının aklanmasıyla sonuçlanır. Allah-u Teala ona risalet vermedikçe bu kişi Resul olamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah-u Teala tarafından tayin edilen hedefi o insanların başkaları için yaşamasıdır. Başka insanları yardımıyla hedeflerine ulaştıran görevlileri Allah-u Teala tayin eder. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Mürşid tayini ise Allah-u Teala'dan sorularak yapılır. Ayet namazını kılana Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte bu Allah'tan sormaktır. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşılır. Onun eli öpülür. Ve bu el öpüşte
ruh mutlaka vücudu terk edip devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Bundan sonra da Seyri Sülük isimli yolculuğuna başlayacaktır. Yedi kat gökleri aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Sitretin müntahaya ulaşacaktır. O kişinin ruhu sitretin müntahadan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlere detaylarıyla anlattığımız her şeyi Allah Teala bize yüzlerce defa göstermiştir. Birinci katta ne olur? Nasıl bir yerdir? İkinci gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Üçüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Dördüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda neler olur? Bunları sizlere senelerce Allah-u Teala bize gösterdikçe hep teker teker anlattık. Göklerdeki kanunlar değişmez. Buralanan yerler bellidir. Her katın kendisine ait olan belli özelliği vardır. Bunlar yıllar boyu belki yüzlerce defa sizlere anlatıldı. Allah'ın kanunları değişmez. Allah için yaşamak bir mazhariyettir. Allah için yaşayan kişi insanları hidayete erdirmek konusunda Allah Teala'dan hangi yetkiyi almışsa sadece o yetkinin sahibi olabilir. Bu itibarla bu devirde hidayetin sahibi biz kılındık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de iki ayet. Birisi İnnel hüda, hüdallah. İkincisi İnne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirildi. Türkiye'de ne kadar Kur'an-ı Kerim meali varsa hepsini teker teker inceledik. Hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet Allah'ın doğru yoldur gibi bir ifade kullanılmış. Ama hidayet doğru yoldur ifadesi en çok kullanılan ifade. Oysa ki ayet-i kerimelerin ikisi de öyle söylemiyor. İnne muhakkak ki demek, el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve o, hüve, işte o, el hüda hidayettir. Muhakkak ki, Allah'a ulaşmak var ya, işte o, hidayettir. Allah, İnsan ruhunun
Allah'a ulaşmasından bahsediyor.

gerçek anlamdaki Allah'a göre olan tercümesini yaptırıyor. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize yazdırdığı o Kur'an Türkçesiyle yarış edemez, mukayese de edilemez. Hepsinde mutlaka bu büyük yanlış yapılmıştır. İnnel hüda hüdallah kelimesi de, inne hüdallahi huvel hüda cümlesi de, ikisi de hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imiz meallerine baktığınız zaman innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisinde de inne hüdallahi, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir şeklinde ifade edildi. İşte sevgili kardeşlerim, Mehdi kelimesi hidayet kavramının temelini teşkil eder. Mehdi, Allah'ın yardımıyla hidayete erdiren, hidayete erdirmeye vesile olan demek. Öyleyse hiç kimse biz bu açıklamayı yapmadan evvel bu ayetlerin bu anlama geldiğini ortaya koyamadı. İnsanlar bir korkunç yanlışın içindeydiler. Bu yanlış neydi? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzında bir inanışı ifade ediyor. Ve bu yalandır, yanlıştır. İnsan ruhu vücuttan her an, dilediği an ayrılır. Hiç kimsenin hatırına bakmaz. Ve tekrar o vücuda döner, tekrar ayrılır, tekrar döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını ve tekrar kendisine geri döndüğünü göremez. Her an bu olay yaşanır. Bizim de ruhumuz vücudumuzda olsaydı şu anda dilediği yerde bizden ayrılacaktı. Dilediği yerde tekrar vücudumuza girecekti. Ama biz onu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Ve Allah-u Teala açık bir şekilde bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu söylüyor. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıldığı zaman Türkiye'de vaktiyle bize karşı Allah'ın Resulüne karşı oynanan bir oyunun muhtevası açıklığa kavuşuyor. O zamanlar Ceviz Kovuğu diye bir program vardı. O programa bizi davet ettiler. Ve Yaşar Nuri Öztürk ve diğer üç tane profesör arkadaşıyla beraber dört kişi bize konuşma hakkını vermeden devamlı üzerimize devamlı konuştular. Ve Türk kamuoyunun gözünün önünde biz adeta bir sahtekar durumuna düştük. 1986 yılında vücuda gelen

oyunu herkes çok iyi bilir. Ama Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardı. Bununla Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık bir şekilde ortaya kondu, gerçekleşti. Ve bu ayetler bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu hiç kimseye bir soru işareti imkanını vermemek üzere bir gerçeği ortaya koydu. Allah'ın Resulü kesin bir hüviyetle tespit edildi. İşte sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın bize verdiği görevi bütün şartlar altında yaparız. Yaşadığımız hayatta hiç kimsenin kalbini kırmadık. İnsanları sevmeyi Allah Teala bize öğretti. Ve bu sevginin içerisinde bizi sevmeyenleri de sevmek yer aldı. Biz hep öyle olduk. Şimdi de öyleyiz. İnsanlar bize düşmanlık yaparlar. Şu anda da yapmaktalar. Ama sevgili kardeşlerim, biz onlara düşman olamayız. Biz bize düşman olanlara, onlar bize düşmanlık yaptı diye düşman olmak yetkisinin sahibi değiliz. Onlara bir fenalığımızın dokunması da mümkün değil. Biz Allah'ın Resulüyüz. İnsanlara hadlerini bildirmek üzere gönderilmedik. İnsanları üzmek için gönderilmedik. Herkesi mutlu etmek için, Allah'ın kanunlarını insanlara açıklamak için gönderildik. Ve bu açıklamayı geçen bu süreç içerisinde açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bütün konuşmalarımızı baştan aşağı inceleyin. Sadece insanlara olan sevgimizi görebilirsiniz. Nefretimiz olması mümkün değil. Çünkü biz Allah'ın Resulüyüz. Ve nefret duygusu bizde mevcut değildir. Kin, düşmanlık, haset, isyan, iptilalar nefsin afetleridir. Kim daimi zikre ulaşırsa, ki Allah Teala bizi oraya ulaştırdı, daha ötesine de ulaştırdı. O zaman nefsin bütün afetleri yok olur. Yok olunca bir insan hiç kimseye düşman olamaz, düşmanlık yapamaz, kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Kendisine düşman olan, bunu en açık şekilde ortaya koyanlara da düşman olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın Resulü hiç kimse için bir kötülük yapmayı düşünmez. Sevgili kardeşlerim, seviyede olan bir insanın Allah'tan yaptığı talep gerçekleşebilir. Bu istikamette elbette hükümran olan Allah'tır. Ama Allah Teala
Resullerine, Allah-u Teala'dan başkalarına bir zarar gelmesi istikametinde bir talebi gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, buna dayalı olarak insanlar bizim için çeşitli kötülüklerde bulunabilirler. Ama biz onlar için ne bir kötü şey söyleyebiliriz, ne de kötü bir duada bulunabiliriz. Allah-u Teala bütün olayların gerçek sahibidir. Dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sülh ve sükûnu öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Biz hep sevdik, hiç nefret etmedik. Şu anda da kimseden nefret etmiş değiliz. Allah Teala bizi böyle yarattı, böyle yetiştirdi ve ceviz kabuğu olayında belirtilen Duhan Suresinin ayetlerindeki Resulü Allah Teala dizayn etti. Biz onun tasarrufundayız. Kendimizden bir şey yapmak yetkisinin sahibi olamayız, değiliz. Öyle bir şey zaten imkansızdır. Bütün devirlerde devrin imamları sadece Allah'ın yaptığını, yaptırdığını yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi hiç kimseden geri alınmaz. Allah Teala bir kuluna risalet verdiği zaman o risaletin bir daha geri alınması mümkün değildir. Allah Teala seçimini ona göre yapar. Zaten herkes aslında Allah'a müdahale etmek istediği an Allah'ın tasarrufuna girer. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın Resulü olmanın o muhteşem huzurunu sizlerle beraber yaşadık. Bir ömür boyu da aynı şey devam edecek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi o mutlulukların içinde bir ömür boyu huzurlu kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir, Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek, mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam, diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah-u Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse, bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah Teala da buyuruyor ki en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor. Ama burada bitmiyor ki olay. Allah Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya fatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârı bimâkânü yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek, yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi İblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz indirdik. Biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor. Onu koruyacak olan da biziz. Biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz. Onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bu bırakalım diğerlerini. Sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre ne yapardınız? Cevap, efendim? Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde
yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle noktalansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır ve iblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği
başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlarıyla tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dostlarım. Allah Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah-u Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor. Bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden evvelki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci kat cennet sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala derhal furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin.
Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an, bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Virdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah oldunuz. Fena fillah, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibisiniz. Allah'ın evliyası oldunuz, veli oldunuz. Velayet makamları 7 tane. 1. Fena makamı. 2. Beka makamı. Ne oluyor fena makamında? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi, görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar, ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah Teala'nın izniyle, keremiyle. O muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor. Öyleyse ezeli savaşın son raundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın
bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek yutturduğu her şeyiyle sadece mel'un bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah-u Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki, her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, iyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam, herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın.
her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir almasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir, Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. İblisin davası ne? Davası bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca iblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi İblis'in kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara
olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi, şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak, aminu olmakla başlayan bir betiridir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa, dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala Allah'ım benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah-u Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe mutluluğu yedi safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki o sabikunel eveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler. Hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar. Tabiini tabiyetlerine almışlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar.
Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Artık Allah'ın Kur'an'ının şeytan tarafından gizlenen bütün hükümleri ortaya çıkmıştır. Adım adım sizlere her bir konu açıklanacaktır. Mutluluk bu, sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek, sizleri o mutlulukların içinde yüzenlerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad ve mürşit. Bu kelimelerin kökü rüşttür. Rüşt bir yetkinin ifadesini taşır. Bir olgunluk müessesesinin adıdır. Mürşit, rüşte erdiren, rüşte sebebiyet veren kişidir. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yücelme, yükselme konularının temin edildiği bir zemini ifade eder. Mürşid, irşad eden kişidir. Allah yolunda bilgi sahibi kılan, aynı zamanda manevi tekamülünü de kişinin gerçekleştiren, yani iç dünyasında o kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlamasını, muhtevasını alan bir değişim. Nefs tezkiyesi, bir insanın nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolduğu noktayı işaret eder. Bu, irşadın yarısıdır. Nefs tasfiyesi ise, nefsin kalbinin kişinin daimi zikre ulaşmasıyla %100 nurlarla dolmasını ifade eder. İşte ulaşılması lazım gelen hedef budur. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de temel başlangıcı ifade eder. Çünkü dileyen kişi aslında Allah Teala'dan mürşidini dileyen.

Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi bir mürşide mutlaka tabi olmasını gerektirir. Tabiyet yok, kişi irşad olmak istiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse tabi olmadıkça irşad olamaz. Neden olmaz? Çünkü ancak kişi tabi olduğu takdirde o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onları Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün irşat müessesesi mutlaka bir mürşide ihtiyaç gösterir. O mürşidin de mürşidi Allah'tır. İrşat makamı Allah ile direkt ilişkiye geçebilen bir muhteva taşır. Bir kişinin irşat makamına tayin edilebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sonra mürşidine tabi olması lazım. Bu tabiyetle beraber ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. 7-8 aylık bir devre içinde. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra bu kişi zikrini arttıracak ve fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşacak, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Yani tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe edecektir. Sonra da iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte böyle bir insan mürşit olmuştur. İrşada memur ve mezun kılınan kişi mürşittir. Görevi irşad etmektir. İrşad etmek görevi kişinin Allah'ın yardımı olmaksızın başarabileceği bir işlev değildir. Çünkü öyle bir kişiden el almak gerekiyor ki oradan el alana cereyan geçsin. Cereyanın geçmesi asıldır. Cereyanın geçişi ilk defa Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmasıyla başlamıştır. Bildiğiniz gibi her sene yaklaşık bir ay süreyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mağaraya çekinirdi. Hira Dağı'ndaki mağaraya ve orada bir ay kalırdı. Yalnız kuru ekmek ve su bulundururdu yanında. Başka hiçbir yiyecek bulundurmazdı. Ondan da pek az yerdi. İşte böyle bir çıkışında Cebrail Aleyhisselam bembeyaz elbiselerle indi ve ona göründü. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hepinizin bildiği gibi okuması yazması yoktu. O ümmiydi. Ümmi Nebi Resul'dü. Ümmi okuma yazma bilmeyen Nebi Peygamber Resul Risaletin sahibi.

Ki insanlar Resul kelimesiyle Nebi kelimesini hep birbirine karıştırmışlardır. Ters mana verilmiştir bunlara. Nebileri mesela kendilerine kitap verilmeyen peygamberler, Resulleri de kendilerine kitap verilen peygamberler olarak tarif etmiştir bizim eski alimlerimiz. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir tariftir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resuller hepsi peygamber değildir. Bütün peygamberler mutlaka resuldür. Yani bütün nebiler mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bir kısmı veli resuldür, bir kısmı nebi resuldür. Nübüvvet müessesesi yani peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz rahmetli olduğu zaman, rahmeti Rahman'a kavuştuğu zaman son nebinin, son peygamberin aramızdan ayrıldığını biliyoruz. Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir elbette aynı zamanda Resul'dü. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Hiçbir nebi gelmemiştir ki o aynı zamanda da Resul olmasın. İki kavram bütün nebiler için birlikte geçerlidir. Ama bütün Resuller nebi değildir. Sadece peygamber olan Resuller için nübüvvet söz konusudur. Peygamber olmayan Resuller için velayet söz konusudur. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız. Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala mutlaka Resul gönderiyor. Aynı zamanda hiçbir kavmi Resulsüz bırakmadığını söylüyor Allah Teala. Bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir Resul mevcuttur İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resuller var olacaktır kıyamete kadar. Bir Resul öldüğü zaman Allah Teala mutlaka onun yerine yeni bir Resulü tayin eder. Hiçbir kavim, hiçbir devrede Resulsüz kalmaz. Bu gerçeklerden hareket ettiğimiz zaman irşad sahibi olanların, gerçek irşadın en üstün sahiplerinin nebiler olduğunu görüyoruz. Yani nebi resuller. Bundan sonraki kademe veli resullerdir. Bundan sonraki kademe resul olmayan velilerdir. Veli Allah dostu demek. Evliya da veliler demek, dostlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah Teala bizlere her fırsatta sizlerle sohbet etmek imkanını veriyor. İşte irşat ve mürşit konusunda gene birlikteyiz. Mürşit kimdir? İrşad edendir. Mürşit kimdir? Rüşte erdirendir. Daha başka bir ifadeyle, rüşte ulaştırmaya vesile olandır. Asıl sahip Allah'tır. İrşadın gerçek sahibi Allah'tır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman, ulalibap olduğu zaman onun özelliği artık Allah ile direkt olarak konuşabilme yetkisinin kendisine verilmesidir. Bu kişi mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Ulalibap makamı mürşitlik makamı değildir. Ama Allah ile konuşabilme yeteneğine sahip olmuştur kişi. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kalbinin gözüyle görebilir. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp kulağıyla.

Böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O ehli hükümdür. Ehli hikmettir. Yani bir hüküm vermesi gerektiği zaman Allah'a sorarak hüküm vereceği için ehli hükümdür. Hem de hikmet ehlidir. Normal standartların ötesinden bir şeyleri Allah Teala ona ulaştırırsa o da başkalarına ulaştırır. Hikmetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın irşat makamına ulaşabilmesi bütün insanlar gibi bir seyir takip eder. Bu kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemeyen hiç kimse Allah'ın rahmetine ve fazlına, Allah'ın fazlına kavuşamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardıma başlar. Her şey o dilekle başlar. Allah Teala onun kalbine mürşit ihtiyacını yerleştirir. Bir mürşide tabi olmak ihtiyacını duyar kişi. Bunun için hacet namazını kılacaktır gecenin birinden sonra kalkacaktır, boy abdesti alacaktır ve hacet namazını kılacaktır, mürşidini soracaktır Allah'tan.

Allah Teala ona mutlaka, eğer gerçekten kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse, mutlaka mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın kendisine mutlaka mürşidini göstereceği bir zemini oluşturur. Kişi bunun için hacet namazını kılacaktır ve Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşat müessesesi kişinin manevi kemalidir, olgunlaşmasıdır. Biliyorsunuz ki İslam 7 safa ve 4 teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Bu müessese hacet namazı kıldığında kişiyi mürşidine götürür. Mürşidi gösterir Allah Teala. Kişi ulaşır, tabi olur. Tabiyet 2. safhadır. İrşad olmanın 1. safhası tabiyettir. Tabiyetle irşat başlar. Tabiyetten evvel irşat meselesi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir. Tabiyetten evvel kişide manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Tabiyetle beraber Allah'ın cereyanı mürşitten müride geçer. Mürit Allah'a ulaşmayı murad eden demektir. Mürşit de o kişiyi o hedefe götüren, ulaştıran kişidir. İrşad eden. Rüşt kişinin olgunlaşmasının ismidir. Kişi zikir yapmaya başlar, mürşidine tabiiyetten sonra Allah'ın katından gelen rahmet nurlarından %2'si o kişinin kalbine daha mürşidine tabi olmadan evvel girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Böyle o kişi zikir yaparsa onun kalbine %2 rahmet nurunu gönderir Allah-u Teala. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir keyfiyettir. Tabiyetten sonra artık %7'lik nurlar gelecektir. Adım adım %1, %2, %3 derken %7 fazıl isimli nurlar o kişinin zikriyle Allah'ın katından gelir. Kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır ve Allah Teala o kişinin kalbine mürşidine tabiye sırasında hem başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermiştir. Artık o kişi muhafaza altındadır. Hem de kalbine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Kalbe yazılan iman kelimesi son derece önemli bir keyfiyeti ifade eder. Çünkü kişinin kalbine iman kelimesi yazıldığı zaman bu bir çekim alanıdır, cazibe merkezidir. Allah'ın katından kişi zikrettiği zaman inen rahmetle faz ve rahmetle salavat. Fazıllar beraberinde evvela salavat nurları beraberlerinde evvela fazılları getirirler. Evvela %2 rahmet nuru girer kişinin kalbine. Sonra da fazıllar girmeye başlar. %2 rahmet nurunun ötesinden artık %7'lik rakamlarla
konu devam edecektir. Birinci %7 fazıl o kişinin ruhuna girip yerleştiği zaman mürşidine tabiyet sırasında o kişinin vücudundan ayrılarak mürşidin sahip olduğu dergaha, hangi dergahtaysa, hangi dergahın sahibi ise o mürşid, onun dergahına ruhu otomatik olarak ulaşır ve oradaki onarlık, irşad olma yolunda olan ruhların arasına karışır. Ruhlar 7 tane gök katını aşacaklardır. 7 gök katından sonra 7. katta 7 tane alem geçeceklerdir. Ondan sonra Sittetin Mintaha'ya ulaşacaklardır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Ruhun bu yolculuğu Allah'ın zatında yok olmaya kadar götürür kişiyi. Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın zatında fani olmaktır bu. Allah'ın katında tekrar oradan ayrılan ruhlar Allah'ın katındaki tahtlarda, altın tahtlarda yerleştirilir. Orada kalırlar, boşluktaki arşı tutan melekler tarafından tutulan tahtlarda otururlar ve de Hudur namazının 7 safhasına da iştirak ederler. Günde 7 vakit namaz kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşad, bir kişinin Allah'a doğru yola çıkmasıyla başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'ın mürşidini gösterir, gider tabi olur. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur. Tabi olunca Allah'tan mürşidini sorduysa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'tan mürşidini sormuş ve Allah ona mürşidini göstermişse, mutlaka bu tabiyette o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli yükselme başlar. Evvela birinci kata kadar çıkabilen ruh, sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına yükselecektir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Bu bir manevi tekamüldür. Kemal derecelerinde yükselmedir. Ve neticede kişinin ruhu zikir hücrelerinde gerekli zikri tamamladıktan sonra ancak Allah'ın zatına ulaşır. Bu bir son mudur? Hayır. Bu ruhun gerçek sahibine Allah'ın ruhu olduğu için onun sahibi olan Allah'a teslimidir. Bir insan eğer yaşadığı süreç içerisinde ruhunu Allah'a teslim etmezse öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları o ruhu Allah'ın zatına ulaştırırlar. Yani Allah'ın ruhu her halükarda Allah'ın zatına mutlaka döner. Bu dönüşün muhtevasında ya ölüm söz konusudur, kişi ölünce ruh o fizik vücut için bir beraberliği artık oluşturamaz. Fizik vücut ölmüştür, bir görüntü haline ulaşmıştır. Ve de fizik vücut o ruh için içinden geçirebilen bir görüntüdür sadece.
Ve böyle olan ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun beraberindeki melekler Allah'a ulaştırırlar. Ruh için geliş Allah'tır, dönüş Allah'adır. Allah ruhundan üfürür kişiye doğar doğmaz. Bütün insanlar doğdukları zaman bir ruhun sahibi değildir. Ama Allah onlara ruhundan üfürür. وَنَفَاهِهِ مِنْ رُوْهِهِ diyor Allah Teala. Ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhun teslimi bir son değildir. Ruhun teslimi herkese Allah'ın karşılıksız olarak verdiği bir nimettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle dediği için Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Peki bu bir son mudur? Hayır, değildir. Bu ruhun onun gerçek sahibi olan Allah'a teslimidir. Herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala söz vermiştir. Bana ulaşmayı dileyin yeter diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Sizi üçüncü kat cennetime nail edeceğim. Nefs tezkiyesinizi gerçekleştirip dünya mutluluğunun yarısını da size yaşatmayı garanti ediyorum diyor. Bu zikrinizi bozmazsanız günde 3 saatlik yaklaşık bir zikir sizi bir ömür boyu bu mutlulukta tutarım diyor. Dünya mutluluğunun yarısını size yaşatırım. Öldüğünüz zaman da kıyametten sonra 3. kat cennete girersiniz. Ama Allah'ın yolu burada bitmiyor. Allah Teala fizik vücudunun tesliminde üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuşu gerektirir. Bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi için günde 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmesi gerekir. Yani 3 saatlik zikir 6 kat artacaktır ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. Zaten bu kişi 6 saat falan uyuyacaksa uyanık olduğu bütün devrelerde zikrini daim edecektir. Ama kişi eğer yastığını kulağına göre ayarlar da kıbleyi sağ olarak yatarsa ve sağa dönük olarak uyursa, kulaklarında, sağ kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Onun için sağa dönerek yatmak, kıbleyi sağa almak İslam'da usuldür. Ve de kulaklar yastığın üzerindeyken kalbin atışlarını net olarak hissederler. Kalp Allah diye atar. Çift eceyle devamlı Allah kelimesini tekrar ile atar. Ve kişi eğer bu tempoya paralel olarak dilini de kımıldatmadan iç sesiyle Allah kelimesini tekrar ediyorsa bir gün kendisini uyandığında iç dünyasında Allah kelimesini tekrar ederken bulacaktır. İşte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dünya mutluluğunun bir kısmını yaşayabilir gene. Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbi %80 nurlarla doludur. Mutlulukta
O kadardır. Ama kişi ne zaman ki bu kulağını oraya dayayıp da zikrini devam ettirip sabahleyin uyandığı zaman kalbinin atışlarını duyuyorsa, içindeki sesin Allah Allah Allah diye tekrar ettiğini duyuyorsa, işte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır. Mutlaka kalp kulağı açılır. Allah ile konuşma faslı başlar. Allah Teala o kişiyi bununla mükafatlandırır. Ve bu kişi daimi zikre ulaştı diye mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Sadece daimi zikre ulaşmıştır. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Bundan sonrası var mı? Evet, var. Bu kişiyi Allah Teala bir gün tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbe-i nasuha davet edince o kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis olur. Ama mürşit olamaz. Mürşit olabilmesi için Allah Teala onun günahlarını evvela örter, sonra sevaba çevirir ve ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi irşat makamının sahibi olmuştur, mürşit olmuştur. Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduğu müjdesini verir. O kişi Allah'la her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Her zaman sorar, her zaman Allah-u Teala cevabını mutlaka verir. Peki, ulul-elbab makamının ötesinde makam var mı? Bu işte, tövbe-i nasuha davet edildiği zaman ihlas makamı var. Kişi muhlis olur. Peki, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman ne olur? Salihlerden olur. Salihlerin gideceği yer adın cennetleridir. Cennetlerin en üstünü. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki mürşit olmak, irşat makamını Allah-u Teala ve Takatas Hazretleri tarafından tayin edilmek, bir insan için bu dünyadaki en büyük mazhariyettir. Normal standartlardaki bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Bu kişinin bu istikamette bir problemi olması söz konusu değildir. Çünkü her şeyi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah Teala onun her sualine mutlaka cevap verecek midir? Lütfederse verir. Ama her zaman verdiği de bir vakadır. Ama bu Allah'ın lütfu keremindendir. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzellik var mı? Evet. Bütün insanlar Allah'ın indinde güzellikleri yaşamak yetkisinin, imkanının sahibidirler. Bu saydığımız basamakları Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir
çıkış noktasından itibaren mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması, yedi tane gök katını aşması, Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradenin teslimi ayrı ayrı safhaları gösterir. Ama kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmişse, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Başın üzerine de kendi ruhu getirilir. Böylece nurları artan bir kişi olur. Başın üzerine salah nuru Allah-u Teala tarafından getirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi irşat makamlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Velayet makamları konumuz, evliyalık makamları. Bir insan ne zaman evliya olur? Evli olmak, evliyalık, velayet makamının sahibi olmaktır. Velayet kelimesinin temelinde veli olmak var. Veli, dost manasına geliyor. Veliler Allah'ın dostlarıdır. Velayet Allah'ın dostlarına verdiği bir yetkidir. Öyleyse velayete baktığımız zaman fena, beka, züht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve salah olmak üzere 7 kademe görünüyor. Fena, beka, züht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve salah makamları. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah yolunda ilk adımı atmıştır.

Sonra ne olacaktır? Mürşidine tabi olacaktır. Sonra ne olacaktır? Mürşidine tabiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katı aşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede zikir hücrelerine ulaşacaktır. Zikir hücrelerinde zikir süresini tamamlayacaktır. Sonra Sitte-i Münteha'ya ulaşacak. Ve oradan dikey bir yolculukla Indi ilahiye yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olmak Allah'ın zatında yok olmaktır.

İşte bu nokta ifna olma Allah'ın zatında yok olma noktası en an makamını işaret eder.

Ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha bihi min ruhihi.

Ruh, bütün insanlara Allah-u Teala'nın onlar doğarken üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Bütün insanlar doğduktan hemen sonra Allah'ın kendilerine ruh üfürmesi olayıyla karşı karşıyadırlar. Mutlaka Allah-u Teala her doğan bebeğe ruhundan üfürür. Üfürülen ruh, vücudun mutlaka şeklini aynen alır. Yani fizik vücudun yok boşlukta kapladığı alanın hacmin bütününü doldurur. Ruh, fizik vücudun tam bir benzeridir. Eğer ruhunuzu görseydiniz, saçınızın her tanesi dahil olmak üzere sizin vücudunuzun aynı olduğunu görecektiniz. Vücutta hangi değişiklik olursa, ruhta da aynı anda o değişiklik oluşur. Ruh, mevcutların üzerine bina edildiği için vücutta değişen her şey ruhta da aynı standartlarda değişiklik gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. İşte manevi tekamül bu dileğin arkasından tahakkuk eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.

Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yeşi ileyhi men yuni. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Münip olmak veya yünip kelimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade eder. Kim yünip olursa aynı kelimenin iki ayrı kullanılışı yünip ve münip kelimeleri Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Ona yönel ve yettekuhu ona ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a yönelen kişi birinci takvanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ondan evvel kişi takva sahibi değildir. İnsanlar zannederler ki İslam'ın beş şartını gerçekleştiren herkes takva sahibi olur. İslam'ın beş şartını gerçekleştiriyor diye hiç kimse takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın yedi safhası var. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. İkinci takva, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine tabiiyetidir. 14. basamak. Üçüncü takva, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olmasıdır. 22. basamak. 21. basamakta ulaşır. 22. basamak teslimiyettir. Dördüncü safa, fizik vücudunu Allah'a teslim eder.

Fizik vücut. Allah'a teslim olacaktır. Sonra nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. Bu daimi zikirle gerçekleşir. Ve sonra da iradenin Allah'a teslimi gelir. Ruh, veç, nefs. Veç fizik vücut, nefs. Afetlerde olan nefsimiz. Ve irade. Kötüleri işlemekten bizleri men eden kuvvetin adı. Sevgili kardeşlerim, iradi yapı Allah-u Teala'nın dizaynında bizim devreye girmemizin ifadesidir. Allah-u Teala insanları serbest iradeyle yaratmıştır. Dileyen, dilediğini gerçekleştirir. Bu, dilediğini gerçekleştirmek iki ayrı cephede tahakkuk edebilir. Cephelerden bir tanesi, Allah'ın emrettiği istikamette bir olayın gerçekleşmesi. Yani o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Kim dilerse Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi mutlaka hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Soracak ve sonra da mürşidine eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka ulaşacaktır. Allah Teala ona vazgeçilmez bir sevgi verir. Kişinin ömrü varsa o kişi hayattayken mutlaka mürşidine Allah tarafından ulaştırılır ve tabiyetiyle beraber Allah'a doğru seyre suluka çıkması gereken ruh vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşır. Oradaki bütün ruhlarla beraber yola çıkmak için hazırlanır ve bir süre sonra birinci kata kadar çıkmaya başlar. Diğerleri ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacak. Çıkabilenler hangi kata kadar çıkabiliyorsa o katlarda birer birer kalacaklar. Grup grup. Ve yedinci kata çıkabilenler yedinci katta yedi tane alemi geçeceklerdir. Ve o geçenlerden her birisi o yedi tane alemin birinde kalacaktır. Bir kısmı hep alemlerin birinde kalacaktır. Böylece yedinci katta yedi tane alem geçilecek ve sondan son alem olan zikir hücrelerinde herkes zikrini tamamlayacaktır. Bu zikrin tamamlanmasından sonra kişiler Sitret-ül Münteha'ya ulaşacaklar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yani illiğine ulaşacaklar. İlliğinde Allah'ın zatında bütün ruhlar yok olacaklar. Ne olmuştu?
Allah ruhundan insanlara üfürmüştü. O ruh bir insanda, o kişi kendisini, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar kaldı. Allah'a ulaştırmayı dileyinceye kadar kaldı. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruh vücudundan ayrıldı. Ve Allah'a doğru giden kafileye katıldı. Böylece önce birinci kata çıkacak. Oradaki çimenler üzerinde bir süre kalacak. Ötekiler ikinci kata çıkacaklar. Çıkabilenler daha sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacak. Yedinci katı tanelim geçerek Allah'a ulaşacaklar. Ama yola yeni çıkan kişi birinci katta bir süre çimenler üzerinde kalacaktır. Diğerleri ikinci kata kadar yükselecektir. İkinci katta suvarılma havuzları söz konusu. O suvarılma havuzlarında suvarılmalarını tamamlamayanlar tamamlayacaktır. Tamamlamış olanlar sağ tarafta bulunan sadece üç duvarı bulunan, iki duvar bir de çatıdan oluşan bir kesimde secdede kalacaklardır. Bu secdede kalanlar sonra üçüncü kata çıkacak. Köşk mescitte secde edecekler. Sonra dördüncü kata çıkacaklar. Sonra beşinci kata yükselecekler. Beytül Makdes, Beytül Haram ardarda gelecek. Ve nihayet yedinci kata yükselecekler. Yedinci katta yedi tane alemden geçecek. Evvela Ümmü Kitab'a zikir hücrelerine

Buradan yolculuk devam edecek. Ve kitaptan sonra Kudret Denizi'ne ulaşılacak. Kudret Denizi'ne cinlerin dalması söz konusudur. Ruhlar da burada Kudret Denizi'ne kalanları göreceklerdir.

Ora, bakalım Mahmut. Peygamberlerin, yani nebilerin ve nebi olmayan veli resullerin nikahlarının kıyıldığı yere gelinecektir. Sonra Divan-ı Salihin neye ulaşılacaktır? Sonra zikir hücrelerine, zikir hücrelerinden sonra da zikir sayısı tamamlandığı zaman yukarıya doğru bir yolculuk yapmak üzere kişiler ulaşacaklardır. Ve gök katları aşılmıştır. Allah-u Teala'nın zatına ruhlar buradan Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla yükselerek indi ilahide Allah'ın zatına, Allah'ın huzurunda, Allah'ın zatına ulaşacaklar ve Allah'ın zatında yok olacaklardır. İşte bu olay seyri sülüktür. Bu seyri sülük kişiyi fena makamının sahibi yapar. Kim? Ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmışsa, o kişi Allah'ın zatında fani olmuştur, yok olmuştur. O kişi fena makamının sahibidir. Bundan sonra kişinin zikri artacak. Beka makamının sahibi olacaktır. Kişinin zikri daha çok artacak. Zühd makamının sahibi olacaktır. Ruh her yeni kademede bir gök katı diğer ruhlarla beraber o katlara ve daha ötelere çıkacaklarla beraber yükselecektir. İkinci kat beka makamıdır.

Sonraki makam. Zühd makamı olacaktır. Beka makamında kişinin ruhu Allah'ın zatında bakidir. Zühd makamında kişi zahit olmuştur. Zikir giderek artmaktadır. Kişi bu noktadan sonra yaklaşık 3-4 saatlik zikirden 18 saatlik bir zikre çıkmak mecburiyetindedir. Bunu başardığı zaman, 18 saatlik zikre çıktığı zaman bu kişiyi

daimi zikrin sahibi olur. Zühd makamından sonraki makam, muhsinler makamıdır. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi gerekir. Teslim edebilmek için kişi 18 saatlik zikre yükselmek mecburiyetindedir. Sünner makamı bu bakımdan en ağır, en çok gayret isteyen makamı ifade eder. Muhsin olmak, muhsinler makamının sahibi olmak, kişiyi muhsin yapar. Fizik vücudunu kişi Allah'a teslim eder. Nasıl? 3 saatlik bir zikirden 18 saatlik zikre çıkmak suretiyle. Daimi zikre ulaşmış mıdır? Hayır ama ramak kalmıştır. Çok az kalmıştır. Çünkü herkes bir süre uyumak mecburiyetindedir. Böyle bir uykunun dışında kalan saatler yaklaşık olarak zaten kişi gayretli ise 18 saattir. 24 saate 6 saat kalmıştır. 18 saatini zikirle geçiren birisi. Sağ kulağını yastığa koyarak uyur. Ve de hep Allah kelimesini tekrar eder. Ve bu 18 saatlik zikir sonunda daimi zikre dönüşür. O zaman kişi muhsin olmaktan bir öteye geçer ve ulul-elbab makamının sahibi olur. Ulul-elbab makamının evvelki makamlardan farklılığı o kişinin daimi zikrin sahibi oluşundadır. Daimi zikre ulaşmayan kimse ulul-elbab olamaz. Allah Teala buyuruyor: "Li ulul-elbab eskurunallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim." Ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Böylece kişi daimi zikrin sahibi olur. Tüm güzellikleri yaşar. Allah-u Teala'nın dizaynı onu en güzele ter. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhsinler makamının ötesi on sekiz saatlik zikrinin ötesi ulul-elbab makamıdır. Mülklerin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Bu daimi zikrin ilk kademesidir. Ulul-elbab makamını muhlisler aşarlar. Allah-u Teala'nın huzurunda İhlasın sahibi olanlar muhlistir. Bunlar daimi zikrin sahibidirler ve Allah Teala onları muhlis kılmıştır. Daimi zikrin
Birinci merhalesi ulvel-vaf makamıdır. Lüplerin sahibi kılar köşeye. Bu makam tamamlandıktan sonra kişi muhlis olur. İhlas sahibi olur. Allah Teala'nın huzurunda bir işlevden geçirilir. Bu işle onu muhlis kılar. Muhlisler Ulu'l-Elbab makamının bir üstündeki makamın sahipleridir. Ulu'l-Elbab makamının tanıtıcı faktörü daimi zikirdir. Muhlisler de daimi zikrin sahipleridir. Ama bir kaleme öteye geçmişlerdir. Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe-i nasuhla tövbe ettirilmişlerdir. Bu tövbeden sonra İhlas makamı geçilir ve salah makamına ulaşılır. Salah makamı salihlerden oluşur. Onlar tövbe-i nasuhtan sonra iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. İşte bir dizayn içerisinde İnsanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri, onları fena, beka, züht, muhsinler, ulu'l-elbab, ihlas ve salah makamının sahibi kılar. En üst mertebede olanlar salihlerdir. Bir kişinin şüt olabilmesi, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayini, mutlaka o kişinin bu makama gelmesini ifade eder. Salihlerden olmak, böyle bir hedefe tayin edilmenin temelini teşkil eder. Ve kişi böylece salah makamının sahibi olur. Bu makam, makamların sonucudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi salihlerden kılmasını Yüce Rabbimizden temenni ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzalîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın huzurunda bir araya getirdi. Bir defa daha bir Allah zikrini, bir Allah sohbetini yaşamak için. Bu akşamki konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Kur'an-ı Kerim'de üç yakinde geçiyor. Artık hepiniz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşur. Toplam 28 basamaktır. Vel Asr suresi bunun bütününü verir. Allah Teala buyuruyor Vel Asr suresinde Vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hariç. Ve amilüs salihâti ve nefsi ıslah edici amelde bulunanlar da hariç. Ve tevasa bil hak, hakka ulaşıp, hakka ruhunu teslim edip, hakkı hak, tavsiye edenler de hariç. Ve tevasa bil sabr, sabrı tavsiye edenler de hariç. Yani nefslerinin bütün afetlerini sabır afeti de dahil olmak üzere yok edenler, bu hedefe ulaştıktan sonra bunu tavsiye edenler de hariç. Bu 4 tane muhteva, amin olmak, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamak, ruhu Allah'a teslim etmek ve fizik vücudu da nefsi de Allah'a teslim ederek neticeye ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 4 tane 7 basamak söz konusu. Amin olmak 3. basamaktan başlıyor. 7. basamağa kadar. Ulaşıyor. Aslında ilk 7 basamağın muhtevası bu. Ve nefsi ıslah edici amellerin başladığı yere kadar gelen 8. basamaktan başlayarak 14. basamağa kadar gelen 14. basamağın sonucunda ulaşılan durum. Birincisi ilk 7 basamağı temsil ediyor. 7. basamağın sonunda ulaşılan durum ameni olmak. 3. basamakta ameni olan kişi 7. basamağı da işaret ediyor. 3. basamağa ulaşan kişi birkaç dakika içinde 7. basamağa ulaşmıştır. Ameni olmak bu sebeple 7. basamağı temsil eder.
Allah'ın verdiği diğer ihsanlarla beraber 14. basamakta kişi 10 ihsanlı mürşidine ulaşıp tabi olur. Ve nefsi ıslah edici ameller işlemek bundan sonraki olaydır. Bu olayların 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsin ıslah edilmesi sebebiyle kişinin ruhu %51 nur birikimiyle nefste Allah'a ulaşır. Burası 3. 7 basamaktır. Ondan sonra da kişinin fizik vücudunu 25. basamakta, nefsini 27. basamakta ve iradesini 28. basamağın 5. kademesinde Allah'a teslim etmesiyle teslimler tamamlanır. Yani kişi sabrın da sahibi olur. Öyleyse 28 basamakta dizayn ettiğimiz bu muhtevada ilmel yakin nerede başlar, nerede biter? Aynel yakin nerede başlar, nerede biter? Hakkul yakin nerede başlar, nerede biter? Sevgili kardeşlerim, basamakların genel anlatım dizaynı içerisinde ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini beraberce tespit edelim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz, herkes değerlendirir. Ama bu herkes Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Bizim görevimiz de insanları ikaz etmek ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini herkese söylemektir. Dileyen diler, dilemeyen dilemez. Ama biz söylemek mecburiyetinde olanız. Öyleyse herkese buradan diyoruz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa kıyametten sonra gideceğiniz yer cehennem olur, kendinize kıymış olursunuz. Sonsuz bir zaman parçasını Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehennemde geçirmiş olursunuz. Öyleyse ikinci basamakta Allah-u Teala olayları nasıl karşıladığımıza, olayları nasıl yaşadığımıza ve bu olaylarda nereye ulaştığımıza bakar. Eğer olayları pozitif değerlendiriyorsak, başkalarına zarar vermeyen bir insansak, yani pozitif tarafımız normal standartlarda ağırsa, kasti olarak insanlara kötülük etmiyorsak, Allah-u Teala bizi seçer. İkinci basamak seçim basamağıdır. Seçilmeyenler mutlaka kurtulamazlar. Seçilenlerden de üçüncü basamakta seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da kurtulamazlar. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. İşte üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını bize mülaki kılmayı, ilka etmeyi, ruhlarını bize ulaştırmayı, dünya hayatındakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse
böyle bir dizaynda Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, ilmin sahibi olmamak demek. Kimdir alim, ilim sahibi? Allah'ın ayetlerini bilendir. Allah'a göre Allah'ın ayetlerini bilen alimdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte özellikle bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrettiğini bilmesine rağmen bunu dilemeyenler, ruhunu Allah'a ulaştırmak istemeyenler, bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinde kaybedenler, cehenneme gidecek olanlar, birinci ve ikinci basamaktakiler, onlar. İkinci basamaktaki seçilmek, kişiyi mutlaka alan cennetine götürmez. Cennete götürecek olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama sadece dileyenler seçilenlerdendir. Seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse o kişi üçüncü basamaktadır. İlmel yakine adım atmış olur. Allah-u Teala kimlere diyor? Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan birisidir. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan kişi Allah'ın ayetlerine yakin hasledendir. Yani Allah'ın ayetlerinden en azından gafil olmayan, haberdar olan biridir. İlmel yakinin başlangıcı burasıdır. İlim tahsil edilecek olan nokta burasıdır. Bu noktaya kadar bu kişiye kıraat edilmiştir. Bilgiler ulaştırılmaya ve onun kapalı olan kulaklarının açılması için, kapalı olan gözlerinin açılması için, kapalı olan kalbinin açılması için ona ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu noktaya kadar o kişiyi ilim sahibi yapabilmek için sarf edilen gayretin, bildirimin, verilen derslerin adına Allah kıraat diyor. Kıraatı dinleyenler baş gözleri, baş kulakları kör ve sağır olanlardır. Kalplerinde ekinnet bulunanlardır. Kalpleri fıkıh edemeyenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala ne buyuruyor İsra 44-45'te? Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman o ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla aranda Hicab-ı Mestura adlı bir perde vardır. Yani o insanların gözlerinde seninle onların arasında olan perde vardır. Sana bakarlar, seni görmezler. Sadece bakarlar anlamına kullanıyor Allah Teala. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Manasına varamazlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar buyuruyor Allah Teala. Öyleyse
burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanların gözleri, kulakları, kalpleri kapalı. Ve bunlara yapılan ilim kıraat. Bunlara verilmeye çalışılan ilim kıraat. Kıraat ilme giriştir. Ve işte bu ilmi algılayabilecek olanlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. Kıraatin manasına varabilecek olanlar seçilir. Buna rağmen bu manayı alabilecek olmasına rağmen kişilerin bir kısmının almaması da tabiidir. Çeşitli tesirlerle, özellikle şeytanın tesiriyle insanların Allah'ın ilmini almaktan sarf-ı nazar etmesi söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyenin

neyi neler yapacağını, konunun nereye ulaşacağını açık bir şekilde ifade etmiş. Şura 13'te. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmaya yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiliyor insanlar ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir, artık ilim üzere olmuştur. İlmel yakinin başlangıç noktasında. Bu kişi birkaç dakika içinde ilmel yakinin içine girecektir. Çünkü derhal Allah-u Teala bu kişinin üzerinde bir tesir oluşturuyor. Baş gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Böylece bakan görmeyen gözler irşat makamını görmeye, seçmeye başlıyor. İşitmeyen kişi kulaklarındaki vakranın alınmasıyla manasına varmaya başlıyor hidayetçinin söylediklerinin. Ve bir adım ötede kişinin kalbindeki ekinnetin Allah-u Teala tarafından alınması ve yerine ihbadın konulması var. Böylece kişi kendisine ilim verilenlerden oluyor. Kendisine ilim verilenlerden bir adım öteye geçiyor. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kendisine ilim verilendir. İlim verilmiştir. Kıraat, ilmin verilmesi olayıdır. Ama kıraat devam eder, kişi ilim verilenlerden birisi hiçbir zaman olamaz. İlim verilmeyenler arasında kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler ilim verilenlerdir. Yani verilen ilmin algılanması söz konusu ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kişi üçüncü basamağa geldikten en çok 5 dakika sonra ulaşır. Bütün bu işlemler bir anda arka arkaya gerçekleşir. Ve kişinin kaybettiği derecelerden daha fazla kazancı olur. Burası ilmel yakin başlangıcıdır. Allah-u Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi diyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konmuştur diyor Allah-u Teala. Hak'tan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Kalpteki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Yedinci basamaktayız. Kişi kendisine ilim verilenlerden. Kalpteki ihbatla beraber kişinin ilmi algılaması söz konusu. Daha evvel kişi ilmi anlayamıyordu. Baş gözündeki hicab-ı mestire sebebiyle. Ama asıl kulaklarındaki vakra
ve kalbindeki ekinnet sebebiyle anlayamıyordu. Engellerin hepsi mevcuttu. Allah'a ulaşması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kapıları Allah Teala birer birer açtı. Kişiyi idrak edecek seviyeye getirdi. İşte idrak 8. basamakta başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır, hidayeti koyar ve bu hidayetle o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. İlk 7 basamak bu olaydan evvel tamamlanmıştır. Kişinin kalbine Allah-u Teala ihbatı koyup da kişiyi Allah'ın indirdiklerini anlayabilme noktasına getirdiği zaman, idrak edebilme noktasına getirdiği zaman o kişinin muhtevası budur. Ve böylece kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kendisine ilim verilen bir insan artık ispatı vücut etmiştir. O kişi gören, işiten ve idrak etmeye başlayan birisidir artık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Buradan sonrası 8., 9., 10. basamaklar. Bunlar da hemen onun arkasından gelen ikinci merhaledir. Birkaç dakikada bunlar için Allah-u Teala sarf eder bir anda. O kişinin kalbine Allah ulaşır sünnetullahıyla. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Birincisi 8. basamak, ikincisi 9. basamak. Ve Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. 10. basamak. Kişi daha çok algılamaya, daha çok idrak etmeye başlar. Allah Teala zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine rahmetin sızmasını sağlar. Artık kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katına gelen nurlar kişinin göğsünden geriye dönmüyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbini yarmış Allah Teala kişinin kalbinin içine nurların sızabilmesi için. Niçin girebilmesi için demiyoruz? Çünkü kalp mühürlü. Ve kişi ilmel yakin hudutlarının içinde yoluna devam ediyor. Henüz kendilerine ilim verilenler safında başlangıçtan itibaren kişinin yakin hasıl etmesine doğru bir yaklaşım var. Kişinin yaklaşımı bu standartların içinde. Böyle bir durumda Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği ihsanlar yedi tane ihsan olmuş. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine nurlar sızmaya başlayacaktır. Rahmet nuru sızmaya başlayacaktır. 8. ihsanı Allah-u Teala'nın. O kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikiminde huşuya ulaşacaktır. 9. ihsanı. Ve o kişinin kalbinin içine giren bu nurlar sebebiyle kişinin
hacet namazı kılıp Allah'tan sormasıyla Allah ona mürşidini gösterecektir. 13. basamak. Kişinin Allah'a ulaşması dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidini görmesi, irşat makamı hakkında kesin bir bilginin sahibi olması, o kişinin ilme daha yakın olmasını oluşturuyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp önünde bu aldığı 10 tane ihsanla diz çöküp tövbe ediyor. Kişinin aldığı ilim ilk iki basamak için kıraat iken, üçüncü basamaktan itibaren aldığı ilmin adı gene Kur'an-ı Kerim'in okunması, öğretilmesidir. Ama bunun adı tilavettir. Artık hayata gelen insanlara bir öğreti başlamıştır. Bu insanlar artık ölü değillerdir. Kulakları duyuyor. Yani Allah'ın söylediklerinin ifadesini insanlara aktaran Allah'ın hidayetçilerini kişi duymaya, idrak etmeye başlıyor ve onu bir hidayetçi olarak görmeye başlıyor. Hidayet çağının temel özelliği hidayetçilerin hidayetçi olarak kabul edilmeleridir. İşte böyle bir olgunun sonunda kişinin mürşidine ulaştığı bir nokta var ve tilavet devam ediyor. Ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Ne olur? Kişi fizik vücudunu nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtarmaya, Allah'a kul etmeye başlar. Ne olur? Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir seviyede kişi ilmel yakinin nefs tezkiyesiyle alakalı olan bölümünü artık kucaklamıştır. Ruhu Allah'a doğru vücudundan ayrılarak yola çıkmıştır. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ve kişinin ilimdeki yakin müessesesi giderek güçlenecektir.

Bu 10 tane ihsan boyunca kişi İnvel Yakin'in başlangıcındadır. İlimde yakin hasıl etmeye başlaması irşat makamını yani hidayetçiyi görmesi, işitmesi ve idrak etmesiyle oluşur. Bunlar oluştuğu andan itibaren artık kişi ilmel yakindedir. İlme yakin hasıl etmiştir. Ve tilavet safhasındadır. Mürşidine ulaştığı ana kadar bu ilmel yakinin birinci kademesini teşkil eder. Bu kademede ıslah mevcut değildir. İlmel yakinin ikinci safhası ıslahı ifade eder. Islahın başlayıp yarıya kadar ulaşması ilmel yakinin hedefine ulaştığını gösterir. Böylece kişi zikir yaparak nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Nefs tezkiyesi boyunca devamlı olarak kişinin Allah zikrine karşılık Allah-u Teala'nın gönderdiği nurlar o kişinin göğsünden kalbine ulaşır ve göğsünden kalbine ulaşan bu nurlar o kişinin nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İlk %7 toplanma ruhun birinci gök katına ulaşması demektir. Nefsi emaredir kişi. İkinci defa %7 nur birikimi ıslahın ikinci defa gerçekleşmesini sağlar. Kişi nefsi levamededir yani nefsini levmeden birisi, nefsi emare, şerri emreden bir nefs kademesi. Bu noktanın sonunda nefsi emareye ulaştığı zaman kişi nefsin kalbindeki afetler %100 iken %98 iken %7 daha aşağı inmiştir. %98'e indiren nedir? Nefsin kalbine sızmış olan %2 nispetindeki rahmet nurları. Kişi ilmen yakinin muhtevasında üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime ruhu üçüncü gök katında dördüncü defa %7 nur birikimi ruhu dördüncü gök katında nefsi mutmainne nefsi mülkime kişinin Allah'tan ilham aldığı nokta nefsi mutmainne kişinin doyuma ulaştığı nokta. Allah'ın verdiklerini yeterli bulduğu, hırsından, para hırsından kurtulduğu nokta. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a yönelmiştir. On dördüncü vasıfakta fiziki hidayetin içine girmiştir. Artık o kişi için hidayet söz konusudur. Bu hidayet o kişiye bir şeyler sağlar. Kişi
ruhunu Allah'a ulaştırır. Şura 13 hatırlayalım, ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kimler, hangileri Allah'a yönelirlerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala burada o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın kişinin ruhunu kendi zatına ulaştırmasıyla noktalanan bir olguyu ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 21. basamaktasınız. Sonra ruhunuz Allah'a sarılır. Yani Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa sığınır. Allah Teala ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın zatında kaybolmasını sığınağa sığınmak veya Allah'a sarılmak olarak anlatıyor. Sığınağa yani meaba sığınmak kişinin ebap olmasını ifade eder. Allah Teala Kaf 32'de bunu anlatıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhun Allah'a ulaştığı bu noktada kişi hidayete ermiştir. Nefsinin kalbinde 7 tane gök katında %7 nur birikimiyle 2 de huşuda aldığı %2 rahmet nuruyla kişi %2'si rahmet, %49'u fazl olmak üzere %51 nura dönüştürmüştür. Nefsinin kalbindeki %100 afeti %51 azaltmıştır. Şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyeti de %51 azalmıştır. Burası vuslat kademesi. İlmel Yakin müessesesi buraya kadar geliyor. Bundan evvel bu noktaya kadar İlmel Yakin'in temelini teşkil eden lafız var. Kişi lafzın ilmini yapmış. Ama bundan sonra kitabın ruhu öğretilir. Bu İlmel Yakin'i aşan bir müessesedir. Artık burada ilmin ötesine geçilmiştir. Fizik standartların ötesi, fiziği aşan bir olgu söz konusu. Fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, beka makamında Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu, zühd makamında Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ruhu, muhsinler makamında Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhu anlatılır. Ve dördüncü ruhta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fena makamı da, beka makamı da, zühd makamı da, muhsinler makamı da evliyalık makamlarıdır. Evliyalık söz konusu olduğu için, ruha girildiği için ilmel yakin, ilim standartlarında, fizik standartlarındaki ilim bitmiştir. Artık onun ötesindedir kişi ama hikmetin de sahibi olamamıştır. Aynel yakine kişi henüz ulaşamamıştır. İşte bu standartlar altındaki kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdedir. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ilmel yakini kapsar. Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ötesindeki hikmet
aynel yakini kapsar. Öyleyse ilmel yakini fizik ilim ve fiziğin ötesi olarak değerlendirirsek 21. basamakta fizik bitmiştir. 22. basamaktan itibaren ilmel yakinin ruhu başlamıştır. Ruh ilmel yakinin üst mertebesidir. Ama ilim adını verdiğimiz nesne ruhu değil, lafzı içerdiği için ilmel yakini 22. basamakta, 21. basamakta Allah Teala bitiriyor. Öyleyse fena fillah makamı, beka billah makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun teslimi ilmel yakinin ötesidir. Ama kişi aynel yakine henüz varamamıştır. İlmel yakinin ötesi o kişiyi ilmel yakini aynel yakine bağlayan bir köprüde tutar. Köprünün bir tarafı ilmel yakindir, ikinci tarafı aynel yakindir. İşte bu köprünün her noktasında kişi ilimden irfana geçebilir. Bu köprünün her noktasında irfan söz konusu olabilir. İrfan söz konusu olduğu için, irfan da ilmin ötesi olduğu için buraya, bu dört basamağa, yani velayet kademelerinin başlangıçtaki dört tanesine ilmel yakini, ilmel yakin burada da devam eder diyemiyoruz. Bazıları için devam eder, bazıları için devam etmez. Kişinin kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı yer artık onun irfan ehli olduğunu ifade eder. O kişi ilmi aşmıştır, irfan ehli olmuştur. Öyleyse ilmel yakinin burası mutlaka ötesidir. Ama henüz aynel yakine de kişi ulaşamamıştır. Ne zaman ki kişi fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaştırırsa, o zaman o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın yeni bir noktasına varmak olacaktır. Burası aynel yakindir. Kim daim zikrin sahibi olursa o fizik vücudunu Allah'a teslim etmenin ötesine geçmiştir. Nefsin teslim edilmesinin iki kademesinin birincisine ulaşmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştırırsa o kişi ilmel yakinle aynel yakin arasındaki berzahı geçmiş sayılır. Eğer kalp gözü açıldıysa, ister fena makamında açılsın, ister beka makamında açılsın, ister zühd makamında açılsın, ister muhsinler makamında açılsın, her birinde o kişi ilim ehli olmaktan çıkmış, irfan ehli olmuştur. Yeri tayin edilemediği için irfan kademeleri diyemiyoruz.
Herkes de farklı bir noktada tecelli ettiği için irfanın muhtemel yerleri buralarıdır. Ama bunların hiçbirinde kişinin kalp gözü kalp kulağı açılmamış da olabilir. Bundan sonra açılacak demektir. Ama buralarda açılabilir de açılırsa kişi irfan ehli olur. Şimdi ötesine geçiyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi hikmet ehlidir. Ve o kişi zikir ehlidir. O kişi Allah'ın bir yeni hedefine ulaşmış durumdadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Hikmet sahibi olmak ne demektir? Hikmet sahibi olan kişi yeni bir yakinin sahibi olmuştur. Bu yakinin adına aynel yakin denir. Yani gözlerin yakin hasıl etmesi, kalp gözüyle görmek. Kim daimi zikrin sahibi ise mutlaka kalp gözü açılır, mutlaka kalp kulağı açılır. Bu kişinin dört özelliği, daimi zikrin sahibi olması bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, nefsinin kalbi bir daha kararmamak üzere Allah'ın fazlıyla dolmuştur. Ve bir daha bu fazlıların boşalıp da o kişinin karanlıklara tekrar geri dönmesi ihtimali artık yoktur. Burada kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, üçüncü özelliği o kişinin kalp gözü açılmıştır. Dördüncü özelliği o kişinin kalp kulağı da açılmıştır. Kalp gözüyle kalp kulağı da mutlaka açıktır. Dört özellik: daimi zikir, afetlerden %100 kurtulma, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu dört tane temel şart, o kişide üç tane de vasıf şartını oluşturur. O kişi ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Niçin ehli tezekkürdür? Allah ile her konuyu konuşabildiği için, müzakere edebildiği için, aynı zamanda daimi zikrin sahibi olduğu için. Tezekkür kelimesi zikir kelimesinden geliyor ama aynı zamanda müzakere etmek de aynı konunun içinde. Kişi ehli tezekkürdür. Allah'tan dilediği her şeyi sorar. Allah da lütfederse ona cevap verir. Sonra bu kişi ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Ve daimi zikrin sahibi olduğu için de devamlı derecat kazanacaktır. Yani hayır kazanacaktır. Kesintisiz bir hayrın sahibi olduğu için ehli hayır diyor Allah Teala. Hayır sahibi diyor bu insana. Bu insan aynı zamanda ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an'ın bütün ayetleri konusunda o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal bu konuda hüküm verebilmek imkanının, derhal hükmedebilme imkanının sahibi olan bir insandır. Zaten Allah-u Teala'dan o konuda da devamlı yardım alır. Ulul Elbab hikmetin, yani aynel yakinin birinci kademesidir. Göğün katları gösterilmez, zemin kattaki ana dergahın sırları gösterilir. Sonra kişi ihlas makamında gök katlarını görmeye başlar. 7 tane gök katını ihlas makamında görecektir kişi. 7. gök katın 7 alemini görecektir. Ve sesetil müntahada bu konu tamamlanacaktır. Sesetil müntahadan sonra Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Kişinin baş gözü, kalp gözü, ama burada bu makamda, ihlas makamında o kişi Allah'ı göremez. Burası aynel yakinin ikinci kademesidir. İkinci safhasıdır. 26 ve 27. basamaklar, aynel yakin burada bitmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşan nefsini de Allah'a teslim eden bir kişidir.

bu makam, ihlas makamı o kişinin nefsini Allah'a teslim ettiğinin kesin işaretini taşır. Nefs Allah'a teslim olmuştur. Kişi kendisine sitedimini ta gösterildiği zaman Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve bu noktadan itibaren artık ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Aynel yakın devam ediyor. Salah makamının birinci makamı tövbe-i nasuhtur. İkinci makamında Allah o kişinin günahlarını örter. İrşad makamına ulaştığı andan sonraki günahlarını örter. Üçüncü kademesinde o kişiye salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde o kişinin örttüğü günahlarını mağfiret eder, yani sevaba çevirir. Ve kişi böylece irşada ulaşır. İrşada ulaştığı noktada aynel yakin tamamlanır. Salah makamının dördüncü mertebesi. Dördüncü kademesi, salah makamındaki müzeyyen olmanın dördüncü mertebesi. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazırdır. İrade teslimi için Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Allah zaten onu bu maksatla oraya ulaştırmıştır. Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. Burası hakkül yakindir. Salah makamının 28. basamağın 4. mertebesinde aynel yakin tamamlanır. Ve hakkül yakin müessesesi kişinin talebi üzerine derhal gerçekleşir. Allah o kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad yetkisi verir. Neden verir Allah-u Teala? Çünkü artık kişi iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirebilir. Sadece Allah'ın emirlerini yapabilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala tarafından o kişi irşad görevine göreviyle görevlendirilir. Ve bu Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Allah'ın Resulü değildir ama Allah'ın tayin ettiği bir mürşit hüviyetine girer. Buradan daha üstteki kademelerde Resuller vardır. Her kavimdeki onlar da hakkül yakin kademesindedirler. Daha ötede devrin imamı vardır. 7. ve son mertebesi salah makamının. Orada da hakkül yakin devam eder. İşte böylece Kur'an-ı Kerim'deki 3 kavramın 28 basamaktaki muhtevasını sizlere açıklamak imkanını bize bahşettiği için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Aleyhim gavir maktubu ve aleyhim ve rahmetullahi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihata edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, âlidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim.
gökleri ve yeri yaratan sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah, kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. Ona kıyamet saatine inanmayanlar onu acele istiyorlar. Âmenu olanlar ise ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve o kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın âmenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız.
Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O sinelerdekini en iyi bilendir. Ve O kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah, kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O, velidir, dosttur, hamiddir, hamdedilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte O, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için, Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa, o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman, dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler
mukim, devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa, artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kafur olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul, melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun. Ve lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, döner. Öyle değil mi? Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitab-ı Mübin, apaçık kitaba andolsun ki, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Onların, bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Ve
Bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Zinet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar? Hayır, onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden, dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç. Muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler. Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman
keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi, azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz, senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi? Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrail oğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı müstakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takdirdiniz.
takva sahibi olun ve bana itaat edin, dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu, amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız, dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan Arş'ın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç. Ve onlar hakkı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Onun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir." demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve "Selam olsun" de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı Mübine, apaçık kitaba and olsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir
belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanları, insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm demişti. Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın.
hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakin sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bütün yalancı günahkarların vay haline! Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kalır.

tezkiyesi yaparsa kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alimlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an insanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları amenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine kışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat, dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez, dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman, onların delilleri, iddiaları, eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı izin günü batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat amenü olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.''

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha birlikte olmak huzurunu, kulluğunu Allah Teala bize nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle konuşmak bir zevk, bir huzur vesilesi, bir mutluluk vesilesi. Allah Teala bizi bununla görevlendirdi. Sizleri mutlu ve huzurlu bir dünyaya ulaştırmak. Bütün dünyanın sulh ve sükuna ulaşacağı, kavgaların, savaşların tamamen sona ereceği bir mutlu devre, huzur devresi, dünyanın özlediği sulh ve sükuna kavuşma noktası. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde savaşlar cereyan ediyor. İslam'la Yahudiler arasında, İslam'la Hristiyanlar arasında savaşlar var. İslam ülkeleri işgal ediliyor. Neden işgal ediliyor? Çünkü Allah'ın kanunları artık İslam ülkeleri arasında uygulanmıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, bir İslam ülkesine bir saldırı vücut bulduğu takdirde bütün İslam ülkeleri o saldırıyı önlemekle mükelleftir. Hiçbir zaman, hiçbir yerde böyle bir şey olmadı. Şu anda İslam'a karşı saldırılar devam ediyor. Ama hiçbir İslam ülkesi bu istikamette üzerine bir görev düştüğünü aklına bile getirmiyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün bu savaşların sona ereceği bir güne ulaşacağız. Savaşların sona ermesinin arkasında Allah'ın bir temel emri var. Sülh ve sükun. Mutluluk, huzur. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın emirlerinin muhasalası, özeti, omurgası sadece mutluluktur. Allah'ın mutluluk ölçüsü ise iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İşte şu anda dünya üzerinde harpler var. Biliyorsunuz ki şeytan Allah'ın huzurundan kovulmadan evvel Adem Aleyhisselam'a secde etmediği için huzurdan biliyorsunuz kovuluyor. Orayı terk etmeden evvel Allah-u Teala diyor ki, Ya Rabbi diyor, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanların hepsini
birbirine düşüreceğim. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine ulaşacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların üzerine gideceğim. Onlara saldıracağım. Onlardan pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Beni kıyamet gününe kadar yaşat diyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. Ama seni ve sana tabi olanları sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis bu standartlarda yaşıyor. Şeytanın lehine bir olgu var sevgili kardeşlerim. Şeytan ve onun avanesi, herkesin etrafında bir veya bazen birden fazla şeytan her zaman bulunur. O şeytanlar bir yetki sahibi sizlere. Sizin düşünceniz gibi göstererek, öyle zannettirerek aslında kendi sizi mutsuz edecek fikirlerini devreye sokarlar. Sizin öyle bir dizaynınız olur ki o düşünceleri, o sesi kendi iç sesinizden edersiniz. Düşüncelerinizin bu sese aksetmiş olan, sessiz sese aksetmiş olan bir standardıdır. Oysa ki o sizin sesiniz değil sevgili izleyiciler. O şeytanın sesi, sizin etrafınızdaki şeytanların sesi. Hep size Allah'ın yasak ettiği şeyleri hoş göstermeye çalışan, çekici göstermeye çalışan, Allah'ın emirlerini ise yapılması gerekmeyen emirler gibi göstermeye çalışan hep o sestir. Ya iblistir sizinle o konuşmayı yapan, ama çok daha büyük bir çoğunlukla size ait olan, sizin etrafınızda sizi yoldan çıkarmak için kendilerine görev, bunu kendilerine görev edinmiş olan şeytanlar.